iyilik ederse, kim bir başkasına mutluluk verirse, kim en azından böyle bir mutluluğu vermeye çalışırsa, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Her şey en güzel standartını yaşamak için insanları birbirine bağlar. Sevgili kardeşlerim, bunun için sevmek konunun temelini oluşturur. Severseniz sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep şöyle düşünür. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra o beni sevecekmiş. Evvela o beni sevsin, ben ondan sonra ancak onu severim. İşte bu şeytanın insanlara verdiği en korkunç şeytanın silahıdır. Hep aynı martavalla devreye girer. Sen ondan aşağı insan mısın? Aşağı bir insan mısın ki? Sen ona kapıyı açacaksın da o zaman kapıdan içeri girecek. Sen ona mutlu olmanın yollarını öğret. Eğer onları tatbik ederse bu hedefe ulaşsın. Ama bunun için de tatbik etmezsen bu hedeflere ulaşamazsın ifadesinde kullanmalısın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister ama herkes de şunu bilmelidir ki bunun bir maliyeti var. Eğer mutlu olmak istiyorsak evvela biz başkalarını mutlu etmeliyiz ve her mutluluğun arkasından onları mutlu etmenin mutluluğunu biz o zaman yaşarız. Bu konudaki en büyük yanlışlık, ben onu sevecek miyim? Neden? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? O beni sevsin evvela, ondan sonra ben onu severim. Bu tarzdaki bir düşünce, şeytanın insanlara verdiği en büyük aldatmacıdır sevgili kardeşlerim. Bununla şeytan herkesi aldatır, bu palavrayla. Oysa ki ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Karşımızdaki kişi değil de biz evvela ona mutluluğu ulaştırsak, Allah'ın çok büyük bir hediyesine muhatap oluruz. Büyük derecat kazanırız. Hele bize kötülük yapmış olan birisi olursa, onun kötülük yapmasına karşılık biz ona, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap verebilmişsek, bu bize daha çok derecat kazandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu istikametteki hedefine hepimiz kucak açmalıyız. Hepimiz insanları bizler tarafından korunacak, bizler tarafından memnun edilecek vasıtalar sayarsak, o zaman asıl memnun olanın biz olduğunu görürüz. Çünkü biz bir kişiyiz. Mesela o gün 20 kişinin mutluluğuna sebebiyet vermişsek, 20 kişinin mutluluğunu yaşayan biz olacağız. Onların da her birisi bir kişinin yaşadığı mutluluğu yaşayacak. Ama biz 20 tane kişinin yaşadığı mutluluğu yaşayabiliriz. 30 tane, 40 tane, 50 tane kişinin yaşadığı mutluluğu yaşayabiliriz. Hepimiz buna ehiliz sevgili kardeşlerim. Son derece kolay bir formül. Mutlu et, mutlu ol. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte hepiniz için kapılar ardına kadar açık. İnsanları seveceksiniz, sevdiğiniz insanları da mutlu edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim,
Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sizlerden suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirmiş. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha hidayet güneşimiz, canımız, biricik Muhterem Efendimizle yine tüm dünyayı aydınlatan bir konferansla bir arada kılarak mutluluğun en büyüğünü yaşattı Muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor, sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin, ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bir izleyicimiz, çok mutlu sayılmam. Dinimin gereklerini de yerine getirmekte zorlanıyorum. Bunun için nereden başlamam gerekiyor Muhterem Efendimiz?
1: Bunun için zikirlerini arttırmaktan başlaman lazım evladım. Zikirlerin arttıkça mutluluğunun da ona paralel olarak arttığını göreceksin. Ve bu seni dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak istikametinde devamlı yön gösteren bir hüviyette takip edecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara Konferansı'ndan bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra farklı bir mürşide tabi olmak ne için gerekli Muhterem Efendimiz?
1: Cereyanın geçmesi için gerekli evladım. Mürşid İnsanlara cereyan veren kişinin adıdır. Önemli mi? Evet, önemli. O cereyan olmazsa hedeflere de ulaşılamaz. Bütün insanlar bu sebeple bir mürşide mutlaka tabi olmak mecburiyetindedir ki tabi olsunlar da Allah'tan gelen, mürşide gelen cereyan mürşitten de müride geçsin. O da o mutluluğu yaşasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutluluğu istikametinde yardıma hep hazırdır. Allah'ın istediği şey insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki bizim yapacağımız bu hamle aslında onların çok daha fazla ötesinde, onların belki kişilerin sayısına göre belki 20 katı, belki her birinin 30 katı, belki 100 katı mutluluğu bizim yaşamamıza sebebiyet verecektir. Sevgili kardeşlerim, neden mutluluk vererek biz mutlu olmayalım ki? Neden etrafımızdaki insanları mutsuz ederek biz de mutsuz olalım ki? Başka insanlar yanlış davranışlarda bulunabilir. Onlar bize karşı yanlış davranışta bulundular diye bizim onlardan intikam almamız gerekmiyor. Hatta her birisi bize bir dost olmak konusunda hazırda bekleyen insanlar sayılır. Çünkü eğer bir kişi bize kötü davranmışsa, hatta birkaç defa kötü davranmışsa, bizim ona kötü davranmak yerine gidip onlarla konuşmamız, hatta onlardan af dilemek büyüklüğünü göstermemiz, onların bize bir dost olmasının temelini teşkil eder. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Eğer bir insana yanlış davrandıysak, o bize yanlış davrandıysa, bizim ona ulaşıp da onunla konuşmamız ve barışmayı sağlamamız Allah-u Teala'nın temel emridir. İnsanlar yanlış yapabilirler. Onlar yanlış yaptıkları zaman yanlışı üzerine yanlış yapılan, kendisine kötü davranılan kişiye aynı yanlışı yapmak yetkisinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama kişiye yapmazsa, intikam almazsa ne olur? İki defa kazanır. Bir, o başkasından kötü bir davranışa, kendisine ulaşan kötü bir davranışa muhatap olmuştur. Orada kötülüğü yapan kişi derecat kaybetmiştir. Kötülüğe muhatap olan kişi, kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanmıştır. Eğer bu kişi o kendisine kötülük yapan kişiden bu kötü muameleyi gördükten sonra düşman olmak yerine ona en güzel davranışlarda bulunan biri olmak standardına ulaşabilirse bir defa daha derecat kazanacaktır. Çünkü o kötülük yapmamıştır, kötülüğe muhatap olmuştur, derecat kazanmıştır. Kötülük yapma imkanının kendisi de sahibi ise, ki kendisine kötülük yapıldıysa bunun mutlaka sahibi olur. O kötülüğü yapmadığı takdirde bir defa daha kazanır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bilelim ki hepimiz Allah için yaşıyoruz. Allah Teala da istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Sevgili kardeşlerim, hayatımızın mutlu bir hüviyet kazanması başkalarını mutlu etmemiz de mümkündür. Bir düşünelim bakalım, ne kaybederiz? Birisi bize kötü bir davranışla davranmış. Ve biz de o kötü davranışla davranan kişiye her fırsatta en güzel davranışlarla ulaşmışız. En güzel davranışlarla davranmışız. Ne oldu? Her güzel davranışın karşısında biz derecat kazanırız. Ama o kişi bize kötü davrandığı zaman gene derecat kazanırız. Kendisine kötü davranılan kişi derecat kazanırken, kötülüğü yapan kişi, ona kötü davranan kişi derecat kaybeder. Önemli ve açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Gideceğimiz yer ya cennettir, kazandığımız derecelerin fazla olması lazım, ya da cehennemdir. O zaman kaybettiğimiz dereceler fazlaysa burası gideceğimiz yerdir. İşte Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bizlere bunları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ve göreceksiniz ki mutlu ettiğiniz her seviyede siz mutlu olacaksınız. O zaman aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye sevgili kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerimiz, neler söylüyorsunuz? Sualleriniz var mı? Haberler nasıl? Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Himmetinizle her şey çok güzel. Her şey sizinle güzel muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe edecekler. Ayağa kalkacaklar. Ayağa kalksınlar.
0: Hazırlar muhterem efendimiz, arz ediyorum inşallah.
1: Tamam. Sevgili kardeşlerim, başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Nehi Resul'e emirlerine itaat etmek üzere tabi olduk. La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamam oldu sevgili kardeşlerimiz. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah-u Teala ayet-i kerimede ben insana şah damarından daha yakınım buyuruyor. Bu noktada Allah'a yaklaşmak için bir aracıya neden ihtiyaç duyuyoruz muhterem efendimiz?
1: Hiç kimse merdivenleri çıkmadan üst kata ulaşamaz. Mürşit bir merdivendir. Kişinin olmazsa olmaz standardını ifade eder. İnsanlar kendi kendilerine Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek yetkisinin sahibi olmuyorlar. Hepimiz bir mürşide tabi olduktan sonra ruhumuz Allah'a ulaştı, ermiş evliya olduk. Hiç kimse için de bunun ayrısı, farklı bir dizaynı yoktur. Kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mürşidini gösterirse, kişi de o mürşide veya onun tövbe vermeye yetkili bir vekiline giderek tabi olursa, onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ne diyorum? Buraya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah tarafından Allah'a ulaştırılır diyorum. Allah bu konuda söz vermiş. İfade aynen şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım. İşte o zaman kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. İşte bu o kişinin ermiş evliya olması demektir. Bütün insanlar için kapılar hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan soracaklar ve Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide veya onun bulundukları, kendi bulundukları mevkide bulunan bir vekiline ulaşacaklar, tabi olacaklar. Tabi oldukları anda ruhları mutlaka vücutlarını terk eder. 7-8 aylık bir devrede de bütün alemleri geçerek ruhları Allah'a ulaşır ve o kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Allah razı olsun. Sualler?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon konferansından bir misafirimiz. Tabi olmak istiyorum ama biraz çekiniyorum. Bu konuda kendime güvenemiyorum. Ne yapabilirim muhterem efendimiz?
1: Evladım, bu konunun güvenilmeyecek bir tarafı olamaz. Bize bu sözü veren Allah. Allah'ın sözünde hurf olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Açık ve kesin bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Onun ruhu bana ulaşır, benim tarafından ulaştırılır diyor Allah Teala. Böylece kişi ruhu Allah'a ulaşmış olan bir insan olur. Ruhu Allah'a ermiş olan bir insan olur. Böyle insanlara ermiş denir. Ruhu ölmeden, dünya hayatını tamamlamadan, bitirmeden ruhu Allah'a ulaşmış olur. İşte böyle insanlara ermiş evliya adı veriliyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sinop konferansından bir misafirimiz. Siz konferanslarınızda 7 şarttan bahsediyorsunuz. İslam'ın son 2 şartı neden diğer şartlar gibi günümüzde bilinmiyor muhterem efendimiz?
1: Bunun nedenini söylemek herkesin küçülmesine sebebiyet verecek olan bir olay sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çoğu bu durumda. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama onlara siz İslam mısınız diye sorduğumuz zaman İslam'ız diyorlar. Peki İslam teslim olan olduğuna göre neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi Allah'a teslim ettiniz de biz Allah'a teslim olduk diyorsunuz? Böyle bir ortamda hiç kimse Allah'a teslim etmiş değildir kendisini. Bir insanın Allah'a teslim olması mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması ve o mürşide veya o mürşidin tövbe vermeye yetkili olan bir vekiline ulaşarak tabi olmasına bağlıdır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir başka ifadeyle ermiş evliya olamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Bir insanın kalbi olarak Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesi onun Müslüman olmasına yetmiyor mu muhterem efendimiz?
1: Hayır, yetmiyor evladım. Müslüman olmak, İslam olmak demek. Müslüman, İslam olan demek. Böyle bir kişi namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Allah Teala ne diyor? Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Her birisi daha üst kat cennetin sahibi olmanızı ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci ve en üst kat cennete giriyor. Görüyorsunuz ki insanların bir merdiveni var. Allah'ın mutluluklarının ulaştırabileceği bir muhteşem Allah'ın emri sistemi. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennete kadar bütün cennetler Allah-u Teala'nın indinde yer almıştır. Ve insanlar yaptıkları davranış biçimlerine göre bu yedi kat cennetin bir tanesine mutlaka gideceklerdir. Ama kimler? Buna hak kazananlar. Öyleyse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sonra mürşidimize tabi olmak mecburiyetindeyiz ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın. Sonra da ruhumuzun Allah'a ulaşması istikametinde 7-8 aylık bir süre hep zikirlerimizi en güzel şekilde tahakkuk ettirmeliyiz. Ve ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ermiş evliya oluruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken, bundan sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim etti, dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etti, beşinci kat cennet. Muhlis oldu, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennetinde sahibi oldu. İşte yedi kat cennet ve yedi kat cennetin sahipleri. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında da İslam'ın beş şartı yaşanmıyor muydu muhterem efendimiz?
1: Hayır, beş şartı yaşanmıyordu, yedi şartı yaşanıyordu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kerimeye işaret getirmek İslam'ın beş şartı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve orada teslimler, ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi işte İslam budur. İslam teslim olan demektir. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Biri çıkıp da size sorarsa, yani ben bütün bunları yapamazsam cehenneme mi giderim? Hayır diyeceksiniz. Sen daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi oldun, ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu Allah'a ulaştırdın, üçüncü kat cennetin sahibisin. Fizik bedenini teslim ettin, dördüncü kat cennetin sahibisin. Beşini teslim ettin, beşinci kat cennetin. Nefsini teslim ettin, beşinci kat cennetin sahibisin. Muhlis oldun, altıncı kat cennetin sahibisin. İradeni de Allah'a teslim ettin. Yedinci kat cennetin sahibisin. Allah Teala yedi tane cennet nasip kılmış bütün insanlar için. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah hepinizden razı olsun.
0: Sonra, Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye konferansından bir misafirimiz. Allah'a teslim olmayı dilediğimizde bunu mürşitsiz gerçekleştiremez miyiz muhterem efendimiz?
1: Gerçekleştiremezsiniz evladım. Mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz ki o tabiyet ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını temin eder. Yoksa olmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. Zikir ibadetinin önemi nedir muhterem efendimiz?
1: Zikir, Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah diye sessiz zikir, her ikisi de Allah Teala'nın katında geçerlidir. Ama zikirsiz bir dünyada kişi yaşıyorsa, zikirlerini yerine getirmiyorsa o zaman hedeflere ulaşamaz. Allah Teala zikir konusunda çok açık bir şekilde şöyle söylüyor. ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmek, ekber daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani bunu söylemek, Allah Teala'nın söylemesi, söylettirmediği bunu söylemesi kişinin Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmesi bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet oluşturuyor. Bu ekber olan zikrullah'tır. Allah razı olsun.
0: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bir tek dilekle nasıl kurtuluşa eriyor muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileği gerçekleştirince Allah Teala ona tesir ediyor. Bu kalpten bir dilekse mutlaka Allah Teala onu o noktadan sonra negatif bir şeyler yapmaması konusunda şekle sokuyor Allah Teala. Ve kişi o noktadan sonra artık hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını da gerçekleştirmeyen bir hüviyeti kazanıyor. İşte böyle insanlar ermiş evliya oluyorlar. Mürşitlerine mutlaka tabi oluyorlar. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ulaştığı zaman ruhları Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş olan insanlardan, yani ermiş evliyalardan birisi oluyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Allah geleceği bildiği halde neden kötü insanları yaratmıştır muhterem efendimiz?
1: Allah Teala insanları kötü yaratmamıştır. İnsanlar kötü olmuşlardır. Allah iyi insanları yaratmamıştır. Onlar kendileri Allah'ın emirlerini yerine getirerek iyi olmuştur. Öyleyse insanların iyiliği ve kötülüğü Allah'ın standardı hüviyetinde o kişilerin davranış biçimlerine bağlanmıştır. Neden öyle? Çünkü o kişi kendi iradesiyle olayları vücuda getirmeli ki bu kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle cezalandırılsın. Gene kendi vücuduyla vücuda getirdiği olaylar sebebiyle en güzel hedeflere ulaşsın. Hediyeler alsın Allah-u Teala'dan. Mutluluğu yaşasın. Sonuç mu? Birinci de cehennem, ikinci de cennet. Ölümden sonra herkesin ruhu sadece iki yere gidebilir sevgili kardeşlerim. Birisi bir grup insanın gideceği yer cennet, geri kalanlarına gideceği yer cehennemdir. Bir üçüncüsü söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme insanlar gideceklerdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, insanların cehennemde günahlarının bedelini ödedikten sonra cennete gidecekleri doğru mudur muhterem efendimiz?
1: Doğru değildir evladım. Böyle bir olay söz konusu değil.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, yalnızca bir devrin imamı vardır buyurdunuz. Birden fazla kişi kendisinin devrin imamı olduğunu söylüyor. Doğru ki nasıl bulacağız muhterem efendimiz?
1: Boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ve Allah'tan soracaksınız sevgili kardeşlerim. Birincide olmasa bile en geç üçüncüde Allah Teala size mutlaka gösterecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Bize tavsiye edilen İslam'ın 5 şartını yaptığımız halde cennete ulaşamaz mıyız muhterem efendimiz?
1: İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek.

0: sebeplerini yerine getirmiştir. Bir takım negatif dereceler de kazanılır. Veya derecat kaybedilir de diyebiliriz adına bunun. O kaybedilen dereceler de hesaba katılır. Eğer kazanılan dereceler kaybedilen derecelerden fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama kaybedilen dereceler kazanılan derecelerden fazlaysa kişinin gideceği yer cennet değildir, cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin bir değeri var. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsinler. Ama insanların ne yazık ki çoğunun gireceği yer cennet değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben bir mürşide bağlanmadım. Bu durumda benim sonum ne olacak muhterem efendimiz?
0: Bir mürşide bağlanacaksın ve cennete gireceksin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namaz kılmak ve oruç tutmak çok zor geliyor. Ne yapmam lazım muhterem efendimiz?
0: O zor şeyleri gerçekleştirmen lazım. Bunlar Allah-u Teala'nın temel emirleri. Ve mürşidine tabi olduğun zaman bir hafifleme hissedeceksin. O ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Ve de ruhun 7-8 aylık bir devrenin içinde mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse böyle bir şey tahakkuk ettiği zaman kişi kaçıncı kat cennetin sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşidine tabi olup ölseydi ki ruhu vücuduna ayrılacaktı, ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Sonra ruhu Allah'a ulaşacaktı, üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edecek. 4. Nefsini teslim edecek. 5. Muhlis olacak. 6. İradesini teslim edecek. 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kaide budur. Hiçbir zaman da değişmesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormalı ve o mürşide veya mürşidin kendi kişinin bulunduğu yerdeki vekiline tabi olması konunun halledilmesi için yeterlidir. Ruh mutlaka vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve kişinin görevlerini yapmasını Allah Teala o kişiye nasip eder. Kişi görevlerini yaptıkça adım adım 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını aşar, Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan kişinin ise ruhu Allah'a ulaşmıştır. Hedefe ermiştir. Ne olmuştur? Ermiş evliya olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hocamız İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir diyor. Acaba biz babamızdan, dedemizden İslam'ın şartı 5 diye öğrendik. Bunu daha detaylı açıklayabilir mi muhterem efendimiz?
0: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet, herhalde babanız bunları söylüyordu. Hepsi de farz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah Teala dinimizin adını İslam dinini koymuş. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Öyleyse Allah Teala bir sıralama yapmış. İşi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi birinci kat cennete gidecekti. Mürşidine tabi olsaydı ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırsaydı üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim 4. Nefsini teslim 5. Muhlis olmak 6. İradesini

0: teslim etmek, onu 7. kat cennete ulaştıracaktır. İşte bu standardı hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu standardın neresindesiniz? İnsan var, ben diyor namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. İslam'ın şartı 5'tir. Hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. İslam, Allah'a teslim olan demek. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Hiçbir şeyini. Hayır, sen gerçek anlamda bir İslam değilsin. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim etmekte vazifelisin. Bunları yapmak için de mutlaka bir mürşide ihtiyacım var. Yapman lazım gelen şey boy abdesti almak, hacet namazını kılmak, mürşidini Allah'tan sormak. Sonra da o mürşidin senin bulunduğun mevkide bulunan bir vekiline ulaşarak ona tabi olmak. Tabi olduğun anda ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıkışın 7-8 aylık bir devresinin sonunda mutlaka Allah'a ulaşması olayıyla karşılaşılır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır kişi. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Konferansı'ndan bir misafirimiz. Bizler de Allah'ın dostu olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Herkes Allah'ın dostu olabilir. Yapmanız lazım gelen şey de gayet basit. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Allah Teala birincide göstermese bile en geç üçüncüde mutlaka mürşidinizi gösterir. O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerdeki bir vekiline bu konuda yetkili olan bir vekiline olması lazım. Ona ulaşırsanız, tabi olursanız ruhunuz mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne dedim? Sözüme dikkat edin. Allah tarafından ulaştırılır dedim. Yani mutlaka ulaştırır Allah Teala. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı bilsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Konferansı'ndan bir misafirimiz. Çoğu zaman şeytan bize tesir ediyor. Şeytana uymamak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Allah'tan yardım isteyin. Şeytan hep sizi Allah'ın emirlerinin dışına çıkarmak ister. Namazları kılmamanızı ister, zikir yapmamanızı ister, öfkelendiğiniz zaman insanlara kötülük etmenizi ister. Her istikamette sizi zayıflatabilmek için ya da başka bir ifade kullanalım, derecat kaybetmenize sebebiyet vermek için bütün gayretiyle çalışır şeytan. Allah Teala ise her zaman yardımınıza hazırdır. Ona tabi olduğunuz andan itibaren adım adım merdivenleri çıkmaya başlarsınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetlere kadar yollar açıktır. Gayretiniz nereye kadarsa o kadarına mutlaka Allah Teala sizi ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çevremizdeki bir mürşide tabi olabilir miyiz yoksa mürşidi Allah mı tayin eder muhterem efendimiz?
0: Evladım, mürşidi Allah tayin eder. Mutlaka mürşidi, söylediğim gibi boy abdesti alacaksınız, hacet namazı kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. O sizin mürşidinizdir, Allah'ın gösterdiği kişi. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de varsa günümüzde neden unutulmuştur muhterem efendimiz?
0: İnsanların ukalalığından, Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyorsunuz. İbadetlerini yerine getiren bir kişi, bu noktada Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor mu muhterem efendimiz?
0: Hayır evladım, olmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazını kılıp, bu abdesti alıp, Allah'tan mürşidini istemekle başlar. O mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Ama kişi nerede olursa olsun Allah Teala ona bir mürşit mutlaka tayin eder. Allah'ın tayin etmemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, yolda yürürken de yatarken de zikir yapabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Her zaman her yerde zikir yapabilirsiniz evladım. Yürürken de, koşarken de, insanlarla konuşurken de diyeceğim ama o orası mümkün değil çünkü konuşmakla meşgulsünüz. Fakat konuşurken karşınızdaki konuşuyorsa hep, onun konuştuğu süre içinde gene zikir yapabilirsiniz. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar çok Allah'a yakın olursunuz. Allah'ın en büyük dostları daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Tasavvuf nedir? Her isteyen tasavvufu yaşayabilir mi muhterem efendimiz?
0: Tasavvuf bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek olan Kur'an emridir. Allah Teala herkesin ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor. Onun için her birinin bir üst cennete ulaştırma için bir vasıta olduğunu hiçbirimiz unutmamalıyız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insanla mürşidine tabi olan ve ondan sonra ölen bir insan aynı kat cennete girmez. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim ettikten sonra ölen dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, iradesini teslim eden altıncı kat cennete ve muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini teslim eden yedinci kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin her istikametteki hedefine bir yol, bir işaret koymuş. Hiçbir şey boşuna değil, aynı zamanda hiçbir şey bedava da değil. Mutlaka Allah için bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ruh ölümle Allah'a ulaşmıyor mu? Ölmeden önce Allah'a nasıl ulaşıyor? Anlatabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide ulaşıp da onun elini öperek ona tabi olursa, tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 7-8 aylık bir yolculuğun sonunda bu kişinin ruhu 7 kat gökleri aşmıştır ve Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması o kişi için muhteşem bir olaydır. Bu kişiye ermiş evliya denir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Tövbeyi mürşit önünde yapmamız şart. Kendi kendimize yaptığımız tövbe olmuyor mu muhterem efendimiz?
0: Olmuyor evladım. Cereyanı mutlaka almanız gerek.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Bahsettiğiniz teslimleri gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli mi muhterem efendimiz?
0: Dilemeniz yeterli değil. Diledikten sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Mutlaka gösterir. O mürşide ulaşıp ona tabi olacaksınız. Veya o mürşidin sizin bulunduğunuz mevkide olan bir vekiline ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Ama tabiyet şart. Cevrenin geçmesi tabiyetle mümkün. Eli öptüğünüz anda o eldeki cereyan, mürşidinizin cereyanı size geçecektir. Ve hak kazanacaksınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çevremdekileri seviyorum ve onlara değer veriyorum. Onlardan aynı şekilde karşılık alamıyorum. Bu şartlar altında sevmeye devam etmeli miyim muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşim, sen böyle yaptıkça, onlar da karşılığını vermeyince sen İki defa kazanırsın. Birincisi Allah'ın emrini yerine getirdiğin için kazanırsın. İkincisi onun davranış biçimleri sebebiyle kazanırsın. Sen görevini yapacaksın ve zikirlerin bu konunun temeli olduğunu bilerek bunu yapacaksın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve demek. Le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya diye sessiz tekrar etmek. İkisi de Allah'ın katında geçerlidir. Bunun adı zikirdir. Bir, sessiz zikir. İkincisi, sesli zikir. Allah Teala insanları kurtarmak istiyor sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruh vermiş. Ruhundan üfürmüş. Ve kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırması gerek. Bu onun ermiş evliya olmasını sağlar. Ama kişi bu hedefe ulaşamadan ölmüş. Ölmüşse hangi standartta öldüğüne bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ölmüş. Birinci kat cennet. Mürşidine tabi olmuş ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhu Allah'a ulaşmış ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim 4. Nefsini teslim 5. Muhlis olmak 6. İradesini Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti ifade eder. Öyleyse bütün insanlar için 7 kat cennet mevcuttur. Yeter ki kişi kendisine düşen görevi yapsın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çok tesbih çekiyorum ama bir yere tabi değilim. Bu yanlış mı muhterem efendimiz?
0: Evladım, bir yere tabi olmadıkça ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Senin, sen büyük bir yanlışlığın içindesin. Mutlaka o abdest alacaksın, hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan mürşidini soracaksın. Mürşidin kimse ona ulaşıp veya onun senin bulunduğun yerdeki bir tövbe verebilen vekiline ulaşıp tövbe edeceksin. Tövbe ettiğin anda ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Bunun arkasından 7-8 aylık bir devre içinde ruhun 7 tane gök katını aşar, Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında olay tamamlanır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir olaydır? Bunu Allah'tan nasıl istemeliyiz muhterem Efendimiz?
0: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dünya üzerindeki yaşarken sana ermek istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Bana yardım et Yüce Allah'ım. Ben de bu hedefe ulaşayım. Ki bu hedefe ulaşmak için hangi mürşide ulaşmam uygun olur? Bana bu konuda da bilgi ulaştırmanı diliyorum Yüce Allah'ım. Böyle bir talep. Eğer böyle bir talepten evvel size birisi bir iş mürşidi tavsiye etmişse, siz de hacet namazı kılmışsanız, Allah Teala size o mürşidi göstermişse, o da mutlak olarak geçerlidir. Tabi olduğunuz takdirde mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır ve bu güzellikleri siz de yaşayacaksınız inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir konferansından bir misafirimiz, Allah dostu olmak için dünyadan elimizi çekmemiz mi lazım muhterem efendimiz?
0: Neyden elimizi çekmemiz mi lazım dedin, anlayamadım evladım.
1: Muhterem efendimiz, dünyadan elimizi çekmemiz mi lazım?
0: Hayır, neden öyle olsun ki? Allah'ın yasak ettiği şeylerden elinizi çekeceksiniz sadece. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz, mürşidimizi seçerken neye dikkat edeceğiz? Vefat etmiş bir mürşide de tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Mürşidinizi seçmek sizin elinizde değil evladım. O Allah'ın elinde. Siz sadece soracaksınız, seçemezsiniz. Allah-u Teala'ya soracaksınız. Benim mürşidim kim diye Allah-u Teala size mutlaka onun hakkında bilgi verir, gösterir ve ona ulaşıp tabi olursunuz. Seçme yetkisine hiçbirimiz sahip değiliz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşide tabi olmak farz mı? Tabi olmadan cennete gidebilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Tabi olmak farz evladım. Mutlaka tabiyet istiyor Allah Teala. Çünkü dinimiz İslam dini. İslam teslim olan demek. Teslim olan kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş olan kişidir. En az 3. kat cennet bu noktada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki ve ruhun Allah'a ulaşması üç. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz, insanların farklı dinlere, hatta dinler içerisinde farklı cemaatlere ait bir olmasını sebebi muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun. Anlayamadım, farklı.
1: Muhterem efendimiz, farklı dinlere, hatta dinlerin içerisinde farklı cemaatlere ayrılmasının sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Böyle bir şeyin sebebi insanların o kesimi seçmesidir. Kim bu güzel dizayn içerisinde hangi açıdan olaya bakarsa o açıdan değerlendirir ve mürşidini Allah Teala'dan sorar. Allah Teala mürşidini mutlaka onu gösterir. O kişi de bilir ki onun mürşidi odur. O kişidir, Allah'ın gösterdiği kişidir. Mutlaka onu ona veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olması gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, başımıza gelen olayların imtihan mı yoksa musibet mi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz muhterem efendimiz?
0: Bunu ayırt etmemiz gerekmiyor. Eğer Allah-u Teala'nın bize bir emir verdiği bir olay varsa onu yerine getirmekle mükellefiz. Bize ulaşan o rüyada, konuşmada Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı şey böyle bir şey emretmiyorsa bir problemimiz yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, insanların kötü davranışları karşısında nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: İnsanların kötü davranışları karşısında biz en güzel davranışlarla onlara cevap vermeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir ilişkisi olmayan insanlar, nefsleri afetlerle dolu olan insanlardır. Yanlış yapmaya her zaman açık olan insanlardır. Ama sizler bir defa bize tabi oldunuz sevgili kardeşlerim. Bu tabiyetle ruhlarınız Allah'a doğru yola çıktı. Ve şu anda orada bulunanların %90'ından fazlasının ruhu Allah'a ulaşmış durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir topluluk Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'a hesap vermekten hiç çekinmesi gerekmeyen insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bir, bu dilek onları mürşide ulaşmaya sevk etmiştir. Hacet namazını kılıp mürşitlerini bulmuşlardır. Ona ulaşmışlardır, tabi olmuşlardır. İki, ve bu tabiyetle ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devreden sonra da ruhları da Allah'a ulaşmıştır. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim bu kişi? Ermiş evliya olmak şerefine ermiştir. Sonra ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 4 tane daha safa geliyor. Toplam 7 safhalık bir bütünün bir parçasındayız hepimiz. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edelim. Hepsi mümkündür ve gerçekleştirmek isteyen kişi için Allah Teala ona mutlaka yardımda bulunur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz sahabe zamanında ve Osmanlı zamanında yaşanan sevgi ve hoşgörü günümüzde çok azalmış durumda. Tekrar eskisi gibi bu manevi hasletlerin artması nasıl gerçekleşecek muhterem efendimiz?
0: İnsanımızın yavaş yavaş değişmesiyle bu konudaki hedeflere ulaşmak zikir hattı müesseseyle gerçekleşir. Yani Allah'ın ismini diye sessiz olarak zikretmekle veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak zikretmekle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelir ve yerleşir. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? Çünkü onların ruhları Allah-u Teala'ya ulaşmıştır ve onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ruhları Allah'a ulaşan Allah'ın sevgilileri. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Sevgi ve mutluluk günümüz insanının ihtiyacı olduğu halde günümüz din anlayışında çok fazla yer kaplayamıyor. Sevgi ve mutluluğu hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Allah sizinle olmadıkça sevgi ve mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Sevmek ve mutluluk, kişi Allah'a yöneldikten sonraki bir devrenin mahsulüdür. Bu kişi mutlaka mürşidine tabi olmalıdır ve tabi olduğu an ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu ermiş evliyalardır. Ne olmuştur? Ruhları dünya hayatını yaşarken yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmuşlardır. Onlar iç dünyalarında hep aynı şarkıyı söylerler. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, insanlar arasındaki düşmanlığın kaynağı nedir muhterem efendimiz?
0: Nefsin afetlerinden kıskançlık. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir tek dilekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girmek nasıl mümkün oluyor muhterem efendimiz?
0: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka ona mürşid sevgisi verir. Kişi o mürşide ulaşmadan içi rahat etmez. Mutlaka o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu, bu kişinin bulunduğu ona yakın bir yerinde ona tabi olarak hedefe ulaşır. Ulaştığı kişi mürşit olmayabilir. Mürşidin bir vekili de, tövbe vermeye yetkili olan bir vekili de bu işi yapmanın imkanına sahiptir. Bir kişi öyle bir insana diyelim, mürşit değil de mürşit vekili. Ona ulaşmış, ona tabi olmuş. Ulaştığı anda cereyan ona mutlaka geçer. Geçerse ne olur? 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a doğru yola çıkan ruhu o kişiye tabi olduğu anda mürşide, mürşid veya mürşit vekiline tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7-8 aylık bir devrede Allah'a mutlaka ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın bütün insanlarının istediği de budur. Ermiş evliya olmaları, ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaları. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl olur? Bunu nasıl anlarız muhterem efendimiz?
0: Anlar mıyız? Bu bir anlama meselesi değil evladım. Bu bir konuşma. Boy abdesti alacak kişi ve ellerini açıp talepte bulunacak. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ne ol benim de ruhumu sana ulaştırmamı bana nasip kıl yüce Allah'ım. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Bu talep kalpten yapılmışsa Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştirir. Gerçekleştirmemişse kişi şunu bilsin ki gereken hüviyette olmamıştır talebi. Yeniden daha dikkatli olarak boy abdesti alsın, hacet namazını kılsın ve Allah'tan sorsun. Mutlaka Allah Teala ikincide veya üçüncide o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere ondan ayıracaktır. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması konusunda yeterlidir. Mutlaka 7-8 ayda o kişinin ruhu Allah'a, sözün özellikle burasına dikkat edin, Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaştırılır, Allah tarafından ulaştırılır. Allah Teala'nın ise düzünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. İyi ki varsınız muhterem efendimiz. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokanı mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: İnşallah evladım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Hayatınız hep Allah'ın size ulaştırdığı mutluluklarla devam etsin inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz. Ey canım, hepiniz huzur içinde yaşasınlar, mutlu olsunlar, mutlulukları, her şeyi, herkesi muhtevasını alsın inşallah. Şükürler olsun, hamd olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz için duada bulunduk inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah-u Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah-u Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud vakterip diyor Allah Teala. Secde et ve yaklaş, Allah'a yaklaş. Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette, Ankebut 45'te Allah Teala zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse 14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunların torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini Hanif olarak dine doğrult ve çini Hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrult. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman, birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, hiçbir ibadet yapmadan ölse bile, gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse, Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar. Bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike
vetebeti lillahi teptila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikir.

şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, üzerine ve dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutturulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin, birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin, ikinci ölçü.

Allah'ı zikredin müessesesi, Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil, Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen, ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala, namazla, namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle, Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah-u Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken, geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif, kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek bir gönül işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muvacihesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir.
anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani? Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsınız, cennete gideceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer, diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunları nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok, bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı
Abil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da, Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti, idraki önleyen ilahi konfitürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi konfitür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah Teala Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı, zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi
kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu. Nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gök katı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler
Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel.
kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin, göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fazl beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühür. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir. Küfür kelimesi bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis Suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne?
Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mührün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz-i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah-u Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah-u Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah-u Teala sadece diliyle
ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamın ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salah nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazıl gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak, dört enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın dört grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı, o kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah-u Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi bir iki dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün.
Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup mıknatıs demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. İrşad makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gök katına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Vela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne
Ya eyyetühen nefsül mutmainneti buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubehum. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rad 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz, dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor. Nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor, fenafillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir.

bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin kalp afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni budunu hazâ suratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor. %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları.

Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler, artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa, nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meâb, Allah'ın zatı ona meâb olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine, Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın dininde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık
zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah-u Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar. Daimi zikre ulaşan bir kişinin, daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı bekabillah makamı, üçüncü makam züht makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra. O kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış
faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi fizik vücuda asin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki li ulul elbab feskurallâhe kıyâmen ku'uden yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. 3 kalp kulağı da açılmıştır. 4 yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulu'l-Elbab makamını aşar, İhlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve İhlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu iblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe, Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki, Ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başlarının üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar Allah Teala'dan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o. Sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi,
bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resuller var. O resullerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin, genellikle om kelimesi kullanılıyor, tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bend etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine, bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine, şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip, şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin
yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun, baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Tamam. Sevgili öğrenci, Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz amelü salihat. Bir başka isimle nefsi ıslah edici ameller. İslah kelimesi, salah kelimesi, salih kelimesi, salihat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Güzele doğru değişme, çirkinliklerden, kötü davranışlardan kurtulma, en güzel davranışların sahibi olma anlamlarına geliyor.

Öyleyse ıslah olmak diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuz Allah'ın vücuda getirdiği bütün güzellikleri 19 tane haslet olarak bünyesinde taşır. Nefsimiz ise bütün negatif faktörleri gene 19 tane afet olmak üzere bünyesinde taşır. Öyleyse kulvara, hayat yarışına girmek üzere kulvara, yarış sahasına herkes eşit şartlarla çıkar. Nefsinin kalbinde 19 tane afet, kendisini kötülüğe davet eden, şeytanın tesir sahasına açık olan 19 tane afet, ruhunun kalbinde 19 tane haslet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret nefsinizin afetlerindendir. 19 tane afet var nefsinizde. Bunların tam aksi olan bütün güzellikler de ruhunuzun kalbindedir. Onlar da hasletler. Allah Teala bütün insanları tam bir adalet dengesiyle vücuda getirmiştir. Yaratmıştır. Yani nefslerinin kalbinde tamamen afetler. Ortalama bir hesapla diyelim ki Allah Teala her afet için 10 puan kabul etseydi, 19 tane afet olduğuna göre bütün insanların nefsinin kalbinde 190 puan afet var. Buna karşılık ruhların da kalplerinde gene bütün insanların kalplerinde 190 puan haslet var. Afetlerle hasletlerin değeri birbirine mutlaka eşit olarak kulvara girilir. Herkesin kalbindeki afetlerle hasletler birbirine eşittir. Nasıl bir eşitlik? Toplam sayısal eşitlik. Yoksa kiminin öfke afeti diyelim 3 puandır, kiminin 5 puandır, kiminin de 7 puandır. Misal olarak söylüyorum bunu. İkisinin toplamı, yani ruhun karşıt hasletiyle nefsin afetinin toplamı mutlaka 20 puan edecektir. Bütün insanlar bu özellikle yaratılırlar. Nefsinizin kalbinde 3 puan nefret varsa 17 puan sevgi vardır. Sempati vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan isyan varsa ruhunuzun kalbinde 15 puan itaat vardır. Nefsinizin kalbinde 12 puan pintilik varsa 8 puan ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. İkisinin toplamı mutlaka 20 eder, 20 puan eder. Buna 20 bin puan diyebilirsiniz. Buna 200 bin puan diyebilirsiniz bu 20 sayısına. 2 milyon diyebilirsiniz, 20 milyon diyebilirsiniz. Yani rakamları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama netice değişmez. Daima en basit rakamlarla konuşuyoruz. Kolay hesap için her afete Allah Teala 10 puanlık bir değer vermişse her hasrete de 10 puanlık bir değer verecektir ve
Nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 puandır. Ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamı da 190 puandır. Peki olması lazım gelen hedef nedir? Nefsinizin kalbindeki afetler toplamının 0, ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamının 380 puan olmasıdır. Ruhunuzdaki hasletler yerinde duracak ama nefsinizin afetleri de faziletler olarak nefsinizin kalbini dolduracak. Yani bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki hasletlerle 180 puan, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle nefsinizin kalbindeki faziletler toplamı 380 puan olacaktır. Nefsinizin kalbi boş mu kalacaktır? Hayır. Afetlerin yerini faziletler alacaktır. Ve böylece bir muhteşem dizayn oluşacaktır. Her sahada hasletler ve faziletler toplamı, ki ikisi de birbirine eylem itibariyle eşittir hasletlerle faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bir bütün oluştururlar. Allah Teala buyuruyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safilinler edittik. Yani nefsten beklediğimiz hedef ahsen olmaktır diyor Allah Teala. Ahsen olsun diye onu yarattık diyor. Ama bunu yapamazsa onu esfel-i safiline göndeririz diyor. Öyleyse insanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı nefslerini tezkiye ve tasfiye edemeyeceklerdir. Allah'ın bu konudaki bilgilerine sahip olmadıkları için. İnsanlar dünya hayatını öylesine önemli görürler ki o hayatı mutlu yaşamak için Allah'ın verdiği bilgileri değerli bulmazlar. O zaman da hep mutsuz yaşamaya kendilerini mahkum ederler. Oysa ki herkes, onlar da dahil olmak üzere, herkes mutlu olmak ister. Allah Teala sizi yaratmış, her şeyinizde nasıl mutlu olacağınızı en iyi o biliyor. Hangi kapılar kapalı, hangi kapılar açık, hangi kapalı kapıların açılması lazım ve nasıl açılır? Allah biliyor. Hangi kapıların kapatılması lazım, nasıl kapanır? Allah biliyor. Ve bunların hepsini, yaratılışımızı, bizlerde ne olduğunu, neler mevcut olduğunu, onların nasıl çalıştığını ve nasıl onları ahsene ulaştırabileceğimizi Allah Teala biliyor. Yaratan O. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte. Yani açılması lazım gelen bütün kapıları açabilecek, kapanması lazım gelen kapıları kapatabilecek özellikte. Bütün insanlar buna göre yaratılmış. Tek bir dinin gereği olarak, tek bir dinin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kapasitede. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, kainatın tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde her şey
sizin mutluluğunuz içindir. O, Allah mı? Sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur hiçbirinizden. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu dizayn edecek şey amelü's salihattır. Nefsi ıslah edici amel demek. Amelü's salihat nefsin ıslahıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan birçok ayette bahsediyor amelü's salihattan. Onlar ki diyor Allah Teala amenü olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlerler, amelü's salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.

amele olup nefsi ıslah edici amel işleyenler. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar müminlerdir diyor. Öyleyse amelü salihat mümin olmanın bir simgesi, bir alameti farikası, başka faktörlerden onu ayıran bir özellik, bir işaret.

Allah-u Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onları cehenneme atarız, cezaları ağırlaştırılır diyor. Allah'a isyan edenler, Allah'a ruhlarını göndermeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seçmedikleri, birinci ve ikinci basamakta kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama diyor kim amini olursa, tabi olursa ve tabi olduktan sonra mümin olursa, işte onlar amelü salihat işleyenlerdir diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan 70. Furkan 71'de de diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir dikkat edilmesi lazım gelen husus var. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. 190 puan afet. Ruhunuzun kalbi ise tamamen hasletlerle doludur. 190 puan haslet. Ve hayat yarışına girersiniz. Yarışın başladığı yere, kulvara, afetlerle hasletler, negatif faktörlerle pozitif faktörler eşitliğinde girersiniz. Allah'ın istediği mi? Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, faziletlere çalışmak, faziletlere dönüştürmek. Yani ruhunuzun hasletleriyle paralel kılmak. Başlangıçtaki durumları ne? Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini reddeder, asla yerine getirmek istemez. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre programlanmıştır. Ve Allah Teala nefsinizle yapacağınız mücadeleyle bunun yok edilmesini ister. Bu Allah'ın bütün emirlerine isyanın, yasaklarına isyanın yok edilmesini ve nefsinizdeki bütün afetlerin yerine faziletler almasını ve nefsinizin kalbinde de ruhunuzun kalbinde olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir statünün, bir yeni hüviyetin yerleşmesini ister Allah Teala. Ruhunuzdaki hasletlerin durumu nedir? Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmak isterler. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmamak isterler. İşlememek isterler. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse iki düşman kardeşle birliktesiniz. Nefsinizin kalbi Allah'a isyan halinde, ruhunuzun kalbi itaat halinde ve Allah-u Teala sizden onu istiyor. Esferi safilinden kurtulup ruhunuzun hasletlerine eşdeğer bir noktaya nefsinizin kalbini getirmenizi istiyor. Nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasını, faziletlere donatılmasını istiyor. İşte bu transformasyon, bu değişim, bu güzele dönüş amelü salihat adını alıyor. Şimdi amelü salihat bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde, Türkiye'de biliyorsunuz 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bizimkiyle beraber 24 oluyor. Ama bizimki tamamlanamadı. Biraz hacimli bir eser olacak. 19 cilt olacak inşallah. Halen 5. cildin hazırlıkları içindeyiz. 4. cilt ise basılıyor.
hamdolsun ki Allah Teala affedersiniz 6. cildin hazırlıkları içindeyiz. 5. cilt basılıyor. Basıma hazırlanıyor. 6. cildin de muhtevasının içindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a şükürler olsun, kalıcı bir eser inşallah Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Hacimli bir eser olacak. Allah'ın emrettiği biçimde onun emirlerine uygun olarak hazırlanıyor. 19 ciltte inşallah bütün Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız. Öyleyse Avni Salihat bir güzele dönüştür. Çirkinin güzele dönüştürülmesidir. Amelü salihat siyahın beyaza dönüştürülmesidir. Amelü salihat karanlığın nura dönüştürülmesidir. Afetlerin faziletlere dönüştürülmesidir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesidir. Çirkinliklerin güzelliklere dönüştürülmesidir. Ve bu bir farzdır. Allah Teala nefsinizi tezkiye etmenizi emrediyor. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinizedir diyor. Üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve siz nefs tezkiyesi yoluyla nefs tezkiyesine adım attıktan sonra nefs tezkiyesi konusunda nefsiniz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izat edeytüm sümme mercüküm cemi'an. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz ne zaman ki la yedirrüküm men dalle izat edeytüm. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra hidayete erme konusunda harekete geçtikten sonra hidayete erme konusunda yola çıktıktan sonra dalalette olanlar, onların tuzakları, büyüleri, hüddamları, hiçbir kötülükleri size bir zarar veremez diyor Allah Teala. Tabiyetini gerçekleştiren kişi artık hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Öyleyse dalalette olmak, uzak dalalet, dalaletten hidayet üzere olmak üzere yola çıkmak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hidayet üzere oluyor dalalette ama hidayet üzere bir dalalette. Ne zaman ki mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, artık o hidayete adım atmıştır. Hidayetin içindedir. Nefsini tezkiye etmeye başlamıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlamıştır. Yani fiziki hidayetin içindedir.
Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledikten mürşidine ulaştığı devreye kadar hidayet içinde değildir, hidayet üzredir. Hidayeti, fiziki hidayeti gerçekleştirmenin Allah-u Teala onda yapısını tamamlamaktadır. İşte amelü salatın bir başka adı tezkiyetün nefstir. Nefsin tezkiyesidir. Yarıya kadar temizlenmesi, arınmasıdır. Daha ötesi tamamiyete ermesi tasfiye adını alır. Ama her ikisine de tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Nefsinizin yarısı temizlenmiştir. %90'a ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse biliniz ki nefsiniz bir rehinedir. Ama nefs tezkiyesi yaptığınız zaman, yani amelü salihat işlediğiniz zaman felaha erersiniz. İşte Müddessir 38-39-40 Allah Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığında. Yani kişiler Allah'ın yoluna girmedikleri sürece kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. İnsanoğlu serbest iradesiyle öyle davranışlarda bulunur ki Allah'ı tanımayan bir insanın işlediği günahların mutlaka sevaplarından fazladır.

fazladır. Bunu önleyecek olan metotsa nefs tezkiyesidir. Yani amelü salihattır bugünkü konumuz. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul bişra fil hayatet dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Nasıl amin olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliyalığı gerçekleştirecek kadar takva sahibi olmuşlar. Yani aminullah takvasını aşmışlar, müminler takvasını aşmışlar ve evvab takvaya ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Neyle? Amelü salihatla, nefsi ıslah edici amellerle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde ellezine aminu ve aminu salihati ifadesini kullanıyor. Onlar ki amenullar ve nefslerini ıslah edici ameller yaptılar.

Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani nefslerinin kalbi bütünüyle karanlıkta, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden üstün, fazla gidecekleri yer cehennem. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor müminin 103'te Allah Teala. İnnellezine aminu ve amilus salihati. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amilus salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Birincisi 7. basamağa, ikincisi 14. basamağa gösteriyor. 14. basamakta başlıyoruz nefsimizi ıslah edici amellere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Müddessir suresinin söylediğimiz gibi 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettiği dereceler dolayısıyla, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Fazla olduğu sürece onlar rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Peki bu nefslerin kurtuluşu, cennete ulaşma hangi şartlar içinde gerçekleşecek? Demek ki nefsler Allah'a yemin vermişler özelde. Hangi konuda? Nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Buradaki birinci safa, ruhun teslimine kadarki safa tezkiyedir. Geri kalanı tasfiyedir. Ama tezkiyenin de birinci veya ikinci bölümü diyebiliriz. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, şekillendirene, dizayn edene. Sekizinci ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha, bir sonraki ayet-i kerime yani. O nefse Allah'ın

takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ona takvası da fücuru da ilham edilir. Takva Allah'tan, şeyhan fücur şeytandandır. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha ermişlerdir. Nefslerini tezkiye edenler. Onu nefsini zekkaha, onu nefsini tezkiye edenler, işte onlar felaha erenlerdir diyor. Yani amülüs salihat yaparak nefslerinin afetlerini, hasletlerden, nefsinin ne kazandırdığı faziletlerden daha aşağı indirenler, İşte onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Öyleyse kurtuluş onlarındır. Nefs tezkiyesi yapanlarındır. Amelü salihat yapanlarındır. Amelü salihat amellerin derecat kazandıranı ve kaybedileni, kaybettirilen olarak değerlendirirseniz amelleri, namaz kılarsınız, derecat kazanırsınız. Oruç tutarsınız, derecat kazanırsınız. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Hacca gidersiniz, derecat kazanırsınız. Kelime-i şehadet getirirsiniz, derecat kazanırsınız. Bunlar size derecat kazandıran amellerdir. Ama amülü salihat değildir. Nefsinizi ıslah etmezler. Nefsinizi ıslah eden amel, zikir adı verilen ameldir. Kur'an-ı Kerim'de en yüksek ibadet olarak vasıflandırılan amel. En büyük ibadet hangisidir? Bizi ilk defa dinleyenler hemen atılacaklardır. Namaz, dinin direğidir diyeceklerdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala öğretmeden evvel biz de öyle zannediyorduk. Namaz, dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz en büyük ibadet değildir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan elbette. Şimdi açın bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini. Bakın oraya ne diyor Allah-u Teala? Aynen şöyle diyor. Utlu uhiye minel kitabe. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri oku, tilavet et. Yani sahabeye oku ve anlat ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Yani derecat kaybettiren olaylardan men eder. Salihat, derecat kazandıran ameldir. Seyyiat, derecat kaybettiren ameldir. Hasenat, kazandığınız derecelerdir.

Şer, kaybettiğiniz derecelerdir. Günah, kaybettiğiniz dereceleri, sevap, kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse, seyyiatle hasenat, şerle salihat ve günahla sevap, derecat kaybettiren ve kazandıran açıdan birbirinin zıttını temsil eder. Salihat, derecat kazandıran amel hüviyetinde olduğu için, sevap gibi, hasenat gibi, derecat kazandıran amel olduğu cihetle, bütün derecat kazandıran amelleri salihat olarak değerlendiriyorlar. Ama salihatın dışında hasenat var, salihatın dışında sevap var. Sevap da, hasenat da derecat kazandıran olaylardır. Onlarla salihatı birbirine karıştırmayın. Salihat, derecat kazandıran olaylardan bir özellikle ayrı bir yerde mütalaa edilmelidir. Özelliği nefsin kalbini tezkiye etmesidir. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tezkiye ve tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini temizler afetlerden, kötülüklerden, karanlıklardan. Nefsin kalbini temizler. Diğer ameller de derecat kazandırır size. Sevap işlersiniz, derecat kazanırsınız ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Derecat kazandıran güzel ameller yaparsınız. Namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Hasenat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Nefsinizin kalbinde değişikliği yapan olay aynı zamanda tabiatıyla size derecat kazandıracaktır. İşte hem derecat kazandıran hem de özellikle yegane özelliği nefsinizin kalbinin temizlenmesi olan bir amel, tek bir amel çeşidi var. Onun adı salihattır. Islah edici amel demek. Islah olmak, kötü davranışları yavaş yavaş azaltarak iyi davranışlara çevirmek anlamına geliyor. Öyleyse sevap, hasenat ve salihat üçü de derecat kazandırır ama bunlardan nefsi tezkiye eden sadece salihattır. Islaha yol açandır. Allah Teala diyor ki o zaman ki size Resulümüz gelecek. Kim ona tabi olur da tezkiye olursa ve ıslah olursa işte onlar felaha ererler, şakire olmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın resulleri şu anda bütün kavimlerde mevcuttur. O resullere veya onların yetiştirdiği mürşitlere tabi olanlar. O tabi olanlar, onlar en güzeli yapacak olanlardır. Tabi olanlar nefs tezkiyesi yapacaklardır. Nefs tezkiyesi yani amel-i salihat zikir adlı bir faktörle gerçekleşir. Bir vasıtayla gerçekleşir.
Zikir Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini devamlı olarak zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yaparsınız. Sessiz olarak da zikir yaparsınız. Hafi zikir olur. Ne dilinizi ne de sesinizi kullanmadan kalbinizle de zikir yapabilirsiniz. Bu da kalp zikridir. Ve kalp zikrinin daimi zikre ulaşması Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Nefs tezkiyesi farz mıdır? Farzdır. Hem nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır dediği için Allah-u Teala Maide 105'te farzdır. Hem de zikir farz dediği için farzdır. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret. Farz. Ara sıra zikir. Günün yarısından daha fazla zikir farz mıdır? Farzdır. Asraf suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah'ı zikretmeniz söz konusu. Öyleyse zikir devamlı bir vetiredir. Bir insan dördüncü halde bulunamaz. Üç halin üçünde de zikir farz kılındığına göre insan hep Allah'ı zikretmek mevkiindedir. Devamlı zikir. Zikir en büyük ibadettir demiştik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Vele zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Allah'ı zikretmekten üçüncüsü zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür diyor. En büyük ibadet diyor Allah-u Teala zikretmektir. Allah'ı zikretmektir. İşte bu zikir nefs tezkiyesini gerektirir. Zikrin hedefi nefsi tezkiye etmektir. Bir insan hiçbir şartı gerçekleştirmeden kendi kendine zikrederse kötü bir şey mi yapmış olur? İyi bir şey yapmış olur, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yedinci basamakta bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah-u Teala onda kalp şartlarını hazırlayacaktır. Ne yapacaktır? Kalbindeki ekinleti alacaktır. İdraki önleyen müessese, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan müessese. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Öyleyse Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap ve ilim verilenler bilsinler de kalpleri emin olsun diye diyor Allah-u Teala.
biz onların irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor Allah Teala. Biz onların kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bu kalbe koyulan ihbat kalpteki ekinletin alınıp yerine onun konulmasıdır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştırır diye bitiriyor Hac 54'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle bir müesseseyi ifade ediyor. O kişi zikir yapmak için hazır hale getiriliyor. Ondan sonra Allah-u Teala Tegavün Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz diyor Allah-u Teala. Bir ulaşmak, bir de kalbi Allah'a çevirmek. Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ulaşmaktan Allah'ın muradı bu. Kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor, göğsünü şerh ederek. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Enam 125. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin açılmış olan mührünün üzerine baskı yapar ve onu zulmani kapıya kadar indirir. Kişinin nefsinin kalbindeki zulmani kapı kapalıdır. Böylece kapanır, aslında açıkken mühür orasını kapatır. Ve bu mühür Rabbani kapıdan aşağı inmiştir. Böylece Rabbani kapı nurlara açılmıştır. Rahmet, fazl, rahmet, salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini tamamen doldurur ve karanlıklar salavat nurlarının itişiyle devreden çıkarlar, kalbi terk ederler. Öyleyse kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi zikretmeye devam ettiği sürece kalpteki iman kelimesi kalbe girmiş bulunan fazılları manyetik alanının çekim gücüyle etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bilirsiniz, bir mıknatısın kuzey kutbuyla başka bir mıknatısın güney kutbunu en meyves kutuplarını karşı karşıya getirirseniz iki mıknatısın birbirini şiddetle çektiğini göreceksiniz. Öyleyse bu bir çekim gücüdür ve pozitif alanda kendisine çeker, yapıştırır. Ve bir zikir devresinde ne kadar zikredebilirseniz o kadar süren içinde kalbinizin iman kelimesine yapışan fazılları nefsinizin kalbinde kalıcı olur. Zikriniz bitince yapışanların haricindeki bütün nurlar kalbinize gelecek olan karanlıklar tarafından itilip dışarıya atılır. Ama iman kelimesi tarafından çekilenler orada yapışır. İkinci defa zikrettiğiniz zaman kalbinize yeniden ulaşacak olan fazılları iman kelimesi tekrar etrafında toplamaya başlar ve bu miktar giderek artar.
Her %7'de yeni bir isimde nefsinizin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Emarede, nefsi emarede %7, levamede bir daha %7, mülkimede bir daha %7, mutmainede bir daha %7, radiye, mardiye ve teskiyede 7, 7, 7, %49 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşir. Ve daha evvel kalbinize girip de huşuya ermenizi sağlayan %2 nurla, rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz yerdir. Amelü salihatın, nefsin ıslahının yarısına geldiniz. Bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde Allah'a ulaşması lazım gelen, bu sebeple sizden ayrılan, sizi veli kılmak üzere ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gökkatını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruh böylece hidayete ermiştir. Nefs tezkiyeniz ise yarıya kadar gelmiştir. İşte amelü salihat nefsinizin kalbini yarıdan fazla nurlu kıldı. Devam ederseniz fena makamında %61'e, beka makamında %71'e, zühd makamında %81'e ulaşır ve fizik vücudunuz Allah'a %81'den fazla nurla teslim olur ve %91'e kadar da orada nurlar artar. Nefsiniz kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Nefs tezkiyeniz artık tasfiye adıyla devam ediyor. Tezkiye %51 nura kadar olan toplanma. Tasfiye %51'den %100'e kadar olan toplanma. Ama her ikisine birden tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin birinci kısmı ve ikinci kısmı mümkün. Ama tezkiye ve tasfiye daha güzel birer ifade gibi görünüyor. Nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. Daimi zikir sadece budur. Yoksa herkes daha ilk zikir yaptığı gün, eğer gerekli şartlara sahip olmuşsa, yani 10 tane insanla Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 insanla mürşidine ulaşmışsa, nefs tezkiyesine başlamışsa, başladığı gün, ilk başladığı gün nefsinin kalbi zikir yapmaya başladığı an %100 Allah'ın nurları dolar. Ama iman kelimesinin etrafında toplananlar kalır, zikri bıraktığı zaman geri kalanlar kalbi terk eder. Ve bu dolma var ya, %100 dolma, her zikre başladığınız zaman mutlaka gerçekleşir. Zikir boyunca daimi zikri olan birinin, daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir kalbiniz. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi %100 nurla dolar. Bir daha da boşalmaz. Neden boşalmaz? Çünkü daimi zikirdeyseniz rahmet, faz ve salavat partikülleri, enerjileri, zulmani kapıya indirdikleri, basınçla indirdikleri o mührün üzerine baskıya devam ederler. Bu baskı hiç kesilmez. Kişi hayatta olduğu sürece zikre devam edeceği için kalbi %100 aydınlanacaktır. Böylece kişi nefsini de, nefsi %100 nurla dolunca nefsini de Allah'a teslim edecektir. Neyle? Amelü salihatla. Sonra kişi nefsinin kalbindeki bu daimi aydınlığın ötesinde kalbinin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşacaktır. Daimi zikrin tabii neticesidir irşada ulaşmak. Daha sonra iradesini de kişi Allah'a teslim edecektir. Ve bütün teslimler tamamlanacaktır. Kişi amelü salihatla irşat makamına tayin edilecektir Allah-u Teala tarafından. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi amelü salihat sebebiyle 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim etmiştir.
O kişi 22. basamakta Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. %51 nur birikimi. %81 nur birikimi ile 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi ile 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmıştır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Kişi ıslah olmuştur. Amilü salihat kişiyi ıslaha götürür. Ruhun Allah'a ulaşması ıslahın yarılandığını gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi %90'a ulaştığını gösterir ıslahın. Nefsin teslimi %100'e ulaştığını gösterir. İrşada ulaşmak bu %100'e ulaşanın ötesinde bir de müzeyyen olma keyfiyetinin tamamlandığını gösterir. Ve 5. kademede ise kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Alınmış kendisinden Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O noktada itibaren kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde amel-i salihat bu açıdan son derece değerli bir yer tutar. Ve Allah'ın evliyası olmanızın, Allah tarafından sevilmenizin başka bir yolu yoktur. Kurtuluşunuzun da. Allah yolunda mesafe kat etmek isteyen, Allah-u Teala tarafından sevilmek isteyen herkes amel-i salihat yapmak mecburiyetindedir. Yani nefsini tezkiye etmek mecburiyetindedir. Ama iblise bakın ki iblis zikri farzların arasından çıkarmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin amel-i salihatla daimi zikre ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğrunda yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de cinlerden de bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor, mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak, insan olarak yaratmış. Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılma sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, korktular diyor. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O emanet yüklenen insan var ya diyor, o cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da hasletlerle
1: dolu.
0: Bir başka ifadeyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor, karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve ikisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor, insan içinde kullanılıyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safillere dedik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir ortamda, en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50-%50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iç dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa, ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için hasletlerle dolu olduğu için aydınlık. Bir denge, bir uçak düşünün. Bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun bu uçak. Böyle uçar eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala ameni olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz hemen dileyin. Hemen Allah'a müracaat edin. Çünkü eğer dilemezseniz o zaman çok kötü durumdasınız demektir. Dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, kim dalaletteyse Allah onu bırakır diyor. Kendi halinde bırakır. Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala ne yapar? Allah-u Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecellisi Allah-u Teala'nın çok şeyler sağlar size.

İrşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sülh ve sükunun oluşması, dış

çirkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz, Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada Allah-u Teala 14. basamağa mürşide ulaşıncaya kadar geçen devrede sizde değişik hususlar gerçekleştirir, kalbinize ulaşır, kalbinizi Allah'a çevirir, göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolu açar. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşabilir. Mürşidinize ulaştığınız an yeni bir evreye gireceksiniz. Çünkü ruhunuz, nefsinizin afetlerine karşı çıkan ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah-u Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı. Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala kontrolü ele aldığı için şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah-u Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonunu eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen

Şeytan onları azdıramadığı için, Allah-u Teala onların azmasına müsaade etmediği için nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen Allah-u Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında huzuru iç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen onlar aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah-u Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların ellerinden alındığı için nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız. İç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah-u Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir. Ve mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda sulh ve sükun oluşmuştur. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Peki dış dünyanızda durum nasıldır? İç dünyanızdaki ve sulh ve sükunu sağlayan Allah-u Teala, başka insanlarla ilişkilerinizde onlara yardımcı olmanızı sağlar, onları anlayışla dinlemenizi sağlar, onlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Allah'ın yardımıyla bunları başarırsınız. Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız, ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacaktı. Allah da size sıkıntı verecekti, huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah-u Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil. Sizi huzursuz edemiyor.
dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin, onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkileri açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. İşte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız, afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sülfe söküm var. Kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır. Bu kişi bu süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi Allah Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yarı yarıya yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün
bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerini %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavgada, dış dünyanızdaki kavgada, Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzlukta yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzel ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz. Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan, %100 rıza, %100 mutluluk, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel ve Allah Teala mutluluğun yarısı için 3. kat cenneti size temin ediyor. Garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetidir. Cennetin sahibidir. 3. basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennetin sahibidir. 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, 3. devrededir. 21. basamak, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur. Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اتهام الصلوات اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimize başlarız. Bugün sizlere Allah'ın davetinden bahsetmek istiyorum. Allah Teala Rad suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın daveti haktır buyuruyor. Davet haktır. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Lehu davetul hakk. Ona, Allah'a davet haktır. Vellezine yet'une min dunihi. Ondan ve Allah'tan başka, ondan başka, Allah'tan başka çağırdıkları ya yestecibune lehum bi şeyin. Onlardan başka davet ettikleri putperestlerin Allah'tan başkasına davetleri, Allah'tan başkasına başkasını davet etmeleri, putları davet etmeleri karşısında onlara hiçbir şeyle isticap edilmez. Onların dualarına isticap edilmez diyor Allah Teala. Yani onların Allah'tan başka dua ettiği putlar onlara hiçbir şekilde karşılık vermez. İlla kebasiti keffeyhi ilel mai li yebluga fahu ve ma huve mi baligih ve ma duavil kafirine illa fi dalal. Bu gibilerin diyor Allah Teala duaları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir. Yani su yerde ama ağızları yukarıda. Oysa ona hiçbir zaman kavuşmazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet, dua haktır. Allah'a davet haktır. Eğer ayet-i kerimeden çıkan sonuç, eğer davetiniz Allah'a değil de putlara ise, o zaman putlardan bir şey istediği zaman insanlar, putlar onlara hiçbir şey veremezler. Putlardan bir şeyler istemek, putları bir şeyler gerçekleştirmek için davet etmek, yerde bulunan bir suyu ağızlarına getirmek için boşuna bekleyen insanların beklemesine benzer. Sular aşağıdan yukarıya doğru yükselemeyecekleri için hiçbir zaman onların ağzına su ulaşmaz. Tıpkı bunun gibi putlara yapılan talepler hiçbir zaman neticeye ulaşmaz. Allah-u Teala'nın daveti haktır. Öyleyse Allah-u Teala insanları davet ediyor mu? Elbette davet ediyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde bir davetten bahsediyor. Ucuybu davete da'i iza de'ani. Davet ettikleri zaman, davet ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Diyor ki Allah Teala, o zaman öyleyse onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala kafirlerin davetine icabet etmeyeceğini söylüyor. Mü'min suresinin 50. ayeti kerimesinde Allah Teala kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez diyor. Beraberce bakalım Mü'min suresinin 50. ayeti kerimesine. Hmm.

Allah Teala buyuruyor ki galu derler ki kim bu diyenler cehennem bekçileri. Evelem teku tetikum rusulukum bil beyinati. Size resulleriniz beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açık delillerle gelmediler mi? Kâlû bela dediler ki evet. Yani resullerimiz bize geldiler. Kâlû bela dediler ki evet. Yani geldiler. Kâlû fet'u. Öyleyse dua edin. Yani Allah'a yalvarın. Ve ma duaül kafirine. Ve Allah'ın kafirlerin dualarına icabet edilmez. İlla fi dalal. Onlar sadece delalet içindedirler. Diyor Allah Teala. Öyleyse bu iki ayet arasında Mümin Suresinin 50. ayet-i kerimesiyle Rahat Suresinin 14. ayet-i kerimesi ile ilişki halinde olan Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi arasında, yani Mümin 50 ile Bakara 186 arasında bir illiyet rabıtası var. Kafirlerin duası boşunadır diyor Allah Teala. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Mümin 50'de. Ama Rad 14'te Allah Teala'nın söylediği şey 186. ayet-i kerimesiyle alakalı Bakara suresinin. Orada Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin, bizden bir şey talep edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı. Herkesin davetine icabet etmeyiz. Kim mümin olursa müminlerin davetine icabet ederiz. Ve böylece biz dualarını icabet ettikçe onlar da irşat da ulaşırlar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Öyleyse bir vetire olduğuna göre Allah ile olan ilişkiler 28 basamaklık bir fenomeni oluşturduğuna göre bu muhteva içinde Allah'ın davetine icabet etmeyen kişilerin davetine Allah da icabet etmiyor. Allah da onların davetine icabet etmiyor. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah da onların davetine icabet etmiyor. Öyleyse her şey karşılıklı. Allah'ın daveti ne? Zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu daveti icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin başka manevi dilekleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dileseydi, onun bundan sonraki davetine, benim mürşidime ulaştır konusundaki davetine Allah Teala icabet edecekti. Ondan sonra onu Rabbine ulaştıracaktı Allah, kendi zatına ulaştıracaktı. Çünkü kişi daha başta Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş oluyor. Allah'ın kişinin bu davetine
Allah mutlaka icabet ediyor. Önce onu mürşidine ulaştırıyor, sonra da kendi zatına ulaştırıyor. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi iki dileğin sahibi olabilir. Ya fizik vücudumun sana teslimini mümkün kıl tarzında bir duası olur kişinin. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını talep eder. Allah mutlaka bu davete icabet eder. Kişinin, dikkat edin, bu noktadan sonra, Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek konusunda bir talebi yoksa, o zaman kişinin tehlikeye girmesi ihtimali vardır. İblis böyle insanlarla meşgul olur. Onları tuzağına düşürmeye çalışır. Gayreti bu istikamettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinde insanların dizaynına dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından uzak ulaştırılırsa, ki Allah-u Teala mutlaka davetini kişinin yerine getirecektir, Allah'a onu ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse, Allah-u Teala ona da icabet eder. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi Allah-u Teala'dan dilerse, dua ederse, ona da icabet eder. Nefsini teslim ettikten sonra irşada ulaşmayı dilerse kişi, ona da icabet eder. İrşada ulaştıktan sonra iradesini teslim etmek isterse, ona da icabet eder. Zaten talep etmemesi mümkün değildir. Eşyanın tabiatına uygun olan bu talebin mutlaka kişi tarafından yapılmasıdır. Çünkü kalbi 12 kademe müzeyyen olmuştur. Bunun tabi neticesi olarak mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah'a dua eden bir kişi bu duasında Allah'ın o kişiyle ilişkileri sadedinde kademeleri birer birer aşacak taleplerde bulunursa, o taleplerin her birine ulaşması halinde bir sonraki merhale önünde açılır. Allah-u Teala mutlaka onu o daha sonraki merhalelere de ulaştıracaktır. Ama her birini kişinin birer birer ihraz etmesi lazım. Yakalaması lazım, tutması lazım, o hedefe ulaşması lazım. Hak etmesi lazım. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor. Kendisine davet etmeden önce kendisine ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiklerinin mürşide ulaşmayı dilemeleri noktasında mutlaka onların bu davetini kabul ediyor, mürşitlerini gösteriyor ve kişiler ona ulaşıyorlar. Bu Allah'ın o daveti kabul ettiğini gösterir. Kaldı ki Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki bütün insanlar olan daveti, o davet o insanlar tarafından kabul edilir de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bir muhteşem dizaynı taşır. Bu dizaynda o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi onlara Allah'ın sadece mürşitlerine ulaşmalarını değil, kendi zatına ulaşmalarını da
temin etmesi demektir. Dikkat edin, burada daha kişi mümin olmamıştır. Ama kişinin dilediği şey mümin olmak istikametindedir. Kimlerin Allah-u Teala o halde davetine icabet etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin davetine icabet etmez. Onlar kafirlerin öyle bir zümresidir ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi kalplerin içindeki küfrün Allah-u Teala tarafından alınmasını ve kalplerin içine iman yazılmasını da talep etmezler. Yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışırlar. İşte Allah'a göre mümin olmayanlar ve olmayı dilemeyenler onlardır, o insanlardır. Onlar mümin olmayı dilemiyorlar. Onlar ileriki kademeler için bir talebin sahibi değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın onların duasına icabeti için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırmaz. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor mu? Evet. Bütün insanları Allah kendi zatına davet ediyor. Tam 12 ayet-i kerime. İşte Allah'ın hak olan daveti. 12 tane hak davet. Bütün insanları ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyeküm azabe. Üzerinize kabir azabı, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister cehennem azabı, ikisi de ölümden sonra. Öyleyse diyor ki Allah Teala, bu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana döndürün, ulaştırın. Sonra da teslim olun. Yani ruhunuzun teslimi de yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizi de bana teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala ruha. İkinci farz. Zariyat 50'de Allah-u Teala feferru ilallahi buyuruyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Sonra

münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol diyor. Rum 31. Dört ayet-i kerime oldu. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Öyleyse diyor Allah-u Teala, kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder. Öyle bir teslim yurduna ki o teslim yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştırdığına göre Allah kendi zatına davet ediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor Allah Teala. Allah'ın hak olan davetine icabet et. İşte Yunus suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın davetinin ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Selam yurdu dediği, teslim yurdu dediği kendi zatına davet ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını Allah Teala'nın emrettiğini, farz kıldığını açıklıyor ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Maide 7. O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Vasiyet etti diyor ondan sonra da. Üzerimize Allah Teala farz kılmış, yüklemiş ruhumuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmamızı. Enam suresinin 153. 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın onun dışındaki diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane olan, yegane yolu olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar diyor Allah-u Teala.

10. ve 11. ayetler. Maide 7 ile Enam 152 ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerden biri de ruh. Öyleyse davet açık ve kesin. Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Ve bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar artık. Allah'a geri dönmek mecburiyetini duymuyorlar. Allah Teala davetin hayat verecek olan şeylere Resuller tarafından tahakkuk ettirildiğini söylüyor. Hayat verecek şeylere Resullerin çağırdığını söylüyor. Gerçekten Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüstecibu lillahi

ve lirresuli, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin diyor. Ey amene olanlar, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. De'aküm, sizi davet ediyor. Dima yuhyiküm, size hayat verecek şeylere davet ediyor. Valemu ennallâhe, bilin ki Allah yehûlü beynel meri ve kalbi, sizin kalbinizin ve sizin aranıza, arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşerun, ve muhakkak ki o, ona, onun katında, onda toplanacaksınız. Allah-u Teala'nın huzurunda toplanacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala burada Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onun davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Acaba Resuller ne zaman kimi hayat verecek şeylere davet ederler? Bu hayat verecek olan şeylere dikkat edin. Hayat verecek şeyler. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki o insanlar ki gözlerinde hicab-ı mesture vardır. Onlar bakarlar ama görmezler. Onlar ölüdürler. Onların diyor Allah-u Teala kulaklarında vakra vardır. Vakra sebebiyle kulaklar duyar ama onlar işitemezler. Akıl manaya varamaz diyor Allah-u Teala. Akıl manaya varamaz. Onlar mezardaki ölüler gibilerdir, gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinde ikinnet vardır diyor. İdrak edemezler. Onlar ölüdürler diyor. Ve bu üç tane muhtevanın bu standartlarda olması halinde Allah'ın o kişi hakkında verdiği hüküm, onlar ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestura var, ölüdürler. Kulaklarında vakra var, ölüdürler. Kalplerinde ekinnet var, ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da hükme bağlamış. Onlar idrak edemezler diyor. Onlar fıkıh edemezler, ölüdürler diyor. Peki Allah ve Resulü neye çağırıyor? Dirilmeye çağırıyor. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, bana dua ederseniz, ben ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, beni sana ulaştır diye bana talepte bulunursanız, o zaman diyor duanıza icabet ederim diyor Allah Teala. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alırım, kulaklarınızdaki vakrayı alırım, kalbinizdeki ikinneti alırım diyor. Ve o zaman dirilirsiniz diyor. Sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Peki Resul? Resul de herkese aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece ölü olmaktan kurtulun. Hayata gelin diyor. Hayat verecek şeylere sizi çağırıyorum demiş oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bu insanların Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın Resulleri onları fizik vücutlarını teslime, nefslerini teslime de davet ediyor. İşte o insanlar o zaman
daimi zikre ulaştıkları zaman ikinci ölü sayıldıkları hayatlarından manevi alemi görmek ve işitmek üzere yeniden hayata davet ediyorlar. Daimi zikre davet bu davettir. Allah da çağırıyor, Resul de çağırıyor. Allah Teala son derece açık olarak çağırıyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun diyor. Sadece ikinci defa hayat bulmaya değil, ondan daha öteye de çağırıyor. Ama tekrar hayat bulmaya daveti Allah'ın kesin. İşte o tekrar Allah-u Teala'nın davetiyle kişinin hayata gelmesi söz konusuysa, bu muhtevada yeniden hayat var ve Allah'ın ve Resul'ün davetiyle hayata gelmek söz konusu. Bakınız ne diyor Allah-u Teala, ya ulul elbab, sizin için kısasta hayat var. Öyleyse ulul elbab yeni bir hayatın sahibi olacaklar. Ne zaman oluyorlar? Ne zaman daimi zikrin sahibi olurlarsa, biliyorsunuz daimi zikrin sahipleri ulul elbabdır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbab kullarım için bu söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah da Resul de sizi hayat verecek şeylere çağırırlar. Hem birinci davet, Allah'a ulaşmaya davet, sizi ölü olmaktan kurtarır, hayata getirir. Bu dünya hayatına geçiş için baş gözlerinizin, baş kulaklarınızın ve kalbinizdeki ekinetin sizin fıkıh edebilmeniz için, idrak edebilmeniz için hayata geçirilmesidir. Sizin ölüyken dirilmenizdir. Ama dünya hayatının anlama kapasitesi içerisinde. Ama daha sonra daimi zikre davet edildiğinizde yeni bir hayata geçeceksiniz. Ölümden yeniden hayata kavuşacaksınız. O ikinci hayatta artık kalbinizdeki idrak hassası fıkıh değildir, fuattir. Öyleyse Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ediyor. Ve davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bu davetinin, Resuller tarafından yapılan davetin hikmetle davet olduğunu görüyoruz. Nahl 125'te Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi Resul, Udu ila sebili Rabbike, Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle davet et. Vel mevzatil haseneti ve ahsen seviyedeki öğütle davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsenu ve onlarla en güzel ahsen şekilde mücadele et. Yani onlara hakaret etme, onlara kötü davranma, onlarla mücadeleni yap gene, onların söylediklerinin yanlış olduğunu ispat et ama bunu en güzel şekilde yap.
İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve alemu bimen dalle an sebilihi. Yolundan sapanları, dalayete düşenleri en iyi bilen muhakkak ki senin Rabbindir. Ve hüve alemu bil muhtedin. O hidayete erenleri de bilendir. Sevgili

Evvela Allah-u Teala'nın dizaynı, ayet muhteşem bir dizayn gösteriyor. Davet, kavga yok. Ahsen bir mücadele var. Kavga hüviyetinde değil, en güzel öğütlerle kızmadan, öfkelenmeden insanları davet. Mücadele mi? Var, cadilhum diyor Allah Teala. Onlarla mücadele et diyor. Ama en güzel öğütle, mevizeyle, ama ahsen olan mevizeyle. Öyle bir öğüt vereceksin ki diyor, o öğüt ahsen olacak. Yani insanları ahsene ulaştıracak olan bir öğüt olacak. Ahsen olmanınsa en asgari kademesi kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halidir. Daimi zikrin sahibi olması halidir. Ve Rabbinin yoluna hikmetle davet et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hikmeti vermiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kendisine indirildiği zaman hikmetin sahibi. Daimi zikre Allah Teala onu ulaştırmış. Karşılıksız olarak hibe yoluyla ulaştırmış. Daimi zikrin sahibi. Ve hikmetin, tezekkürün, hayrın sahibi. Allah'ın bir Nebi Resulü. Kainatın en üst seviye Resulü. Ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et diyor. Burada Allah'ın yoluna davet edilenlerin iki grubu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Bir, davete rağmen dalalette olanlar, başka insanları da dalalete düşürmeye çalışanlar. İki, davet karşısında hidayete erenler. Ama davetin ahsen hüviyette yapılması açık bir emir. Öyleyse bu Nahl suresi ve Nahl suresinin bu ayet-i kerimesi 125 sayılı ayet-i kerimesi. Şimdi bunun, bu ayetin biraz evveline ulaştığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın o kainatın tek dinine verdiği önemi anlatıyor ayetler. ...120. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. İbrahim diyor tek başına bir ümmetti. Kâniten, kânitindi. Yani Allah'a devamlı kendisinden bir şeyleri gönderen, bir süre orada bırakan, sonra tekrar kendine geriye çağıran, bu sebeple Allah Teala ile devamlı bir alışveriş halinde bulunan, devamlı Allah'ta olan, oradan ayrılan, tekrar oraya geri dönen bir hüviyet taşıyordu Hazreti İbrahim. Ve lillahi hanifa diyor, Allah için o hanifti. Allah'a hanifti, yani tek Allah'a inanıyordu ve Allah'a teslim olmuştu. Ve lem yekü minel müşrikin, müşriklerden değildi. Hanif olan

Hiç kimse müşriklerden olamaz. Allah Teala burada açık şirki kastediyor. 121. ayet-i kerime şakiren li en'umi. Allah'ın nimetlerine şükredenlerden de diyor Allah Teala. İştebahü onu seçtik diyor. Ve hedahü ila sıratın müstakim. Onu sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor Allah Teala? Hazreti İbrahim'in dini için Hanif dininin sahibiydi diyor Hazreti İbrahim. Sen de onun dinine tabisin diyor. Sen de Hanif'sin. Sana da Hanif olmanı vahyettik diyor Allah Teala. 122. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti İbrahim için diyor ki ve ateynahu biz ona verdik fit dünya hasene dünyada hasene verdik ve innehu fil ahireti lemine salihin. O ahirette de salihlerden de diyor. Sümme evhayna ileyke enittebi milleti İbrahim'e hanifa. Sonra da sana Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmanı vahyettik diyor. Vahiy ile emrettik diyor. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayetlerden sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı emri veriyor. Rabbinin yoluna hikmetle insanları davet et diyor. Ve ahsen olan öğütlerle, ahsene ulaştıracak olan öğütlerle, hüviyeti ahsen olan öğütlerde, öğütlerin en güzelleriyle, en güzeli ulaştıracak olan en güzel öğütlerle. Peki sonuç ne çıkıyor? Sonuç Allah-u Teala'nın daveti, bütün Resuller davetçidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece, bütün sahabe de davet ediyorlardı. Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle yani kalp gözümüzde Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'a davet ettiğimiz yol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı

bir muhteva ifade ediyor. Davet var. Davet hak. Ve insanları sırat-ı müstakime davet et. Emri var Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın yoluna davet. Onun için Allah-u Teala Allah'a yoldan sapanları da hidayet erenleri de en iyi bilendir diyor. Allah'a davet. Diyor ki Habibim sen muhakkak ki Allah'a davet ediyorsun. Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını belirtirler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Mürşitlerden bahsediyor ve davetten bahsediyor. Allah'a davet edenler diyor. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diye devam ediyor Allah Teala. Sen seyyiati hasenatla söndür diyor. Seyyiate hasenatla mukabele edenler onlardır ki diyor Allah Teala bu nimet herkese verilmez. Kimi diyor o seviyeye çıkardıysa kim seyyiate hasenatla mukabele eden noktaya gelmişse onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kendisi bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları Allah'a davet ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları takvanın en üstüne bir hakkın takvaya davet ediyor. Her kademe için daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mürşide ulaşmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada ulaşmaya davet ve bir hakkın takvaya davet. 7 tane safhanın her birisine Allah Teala davetiye çıkarmış Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Ve saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le saadeti, mutluluğu garanti ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk rehberi, aynı zamanda reçetesi ve bir garanti. Allah Teala garanti veriyor. Bir, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime de ulaştırırım diyor. Bundan sonra da daha üstteki kademelerin her birini, her dileyene Allah Teala mutlaka onları vereceğini de taahhüt ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi birinci safayı mutlaka Allah Teala ona ulaştırır. Mürşide ulaşmayı dilememesi mümkün değildir bu kişinin. Çünkü Allah Teala ona mürşidini sevdirecektir. Talep sevgisini, talep edecek olan özelliği onda mutlaka oluşturacaktır. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Onu da gerçekleştir. Zaten baştan dilemiştir. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. İrşada ulaşmayı dileyecektir ve iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir.
Bunların hepsini Allah Teala mutlaka onun dileği üzerine gerçekleştirecektir. Öyleyse Bakara 186'daki Allah Teala'nın söylediği ucibu davetet da'i izadeani, bize dua edildiği takdirde, davet edildiğimiz takdirde dua edenin davetine icabet ederiz sözü, kişilerin de Allah'ın davetine icabet etmesi halinde. Amene olun diyor Allah Teala. Amene olursanız diyor, benim davetime icabet etmiş olursunuz. O zaman ben de sizin davetinize icabet ederim diyor. O zaman davete icabet keyfiyeti görüyorsunuz ki karşılıklı. Ve olay bir bütünü oluşturuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bir beraberliği yaşadık. Davet konusunda beraber bir saat geçirdik sizlerle. Bize göre hayatımızın en güzel anları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçirdiğimiz bu saatler. Onun dışındaki hayatımızı sırf bu güzellikleri sizlerle beraber yaşamaya hasrettik. Bunun için yaşıyoruz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini ulaştırabilmek için, bir nebze mutluluk verebilmek için, Allah'ın yolunda sizleri Allah'a yakın kılabilmek için, Allah'ın emriyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hayrahmanirrahim.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesala ala Muhammed neyzübillahi Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne enâmte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim veleddâlin Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah Teala'dan istiâne istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istiânenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah Teala İyyâke na'budu ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşit kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi. Böylece sırat-ı müstakimine ulaştır ruhumuz. Senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû bis-sabrı ves-salâtı innehâ ekebîrâtun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istiâneyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız. Bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz. Defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir. Yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istihaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah Teala diyoruz, Allah Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah Teala o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hastasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşit olarak. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hastasını ve gözünü açmıştır. İşitme hastasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hastasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşit olduğunu. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiye rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur.
hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah o zaman onlara mutlaka Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki, alallahu kasu sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebili o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin tecellisi odur ki kişi mürşidinden tam 12 tane ihsan alır. Birinci ihsan, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci ihsan, gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Bu iki olay mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evvelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı. Sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir.
Kim bu konuda tövbeyi verirse, cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse şöyle söylüyor Allah-u Teala Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah-u Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor, sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiye Allah-u Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı serüsülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah-u Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında 1. kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. 2. fazla birikimi lazım. 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda hep %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine ve kişi bu noktadan itibaren, yani mürşidine tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine, evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine
yapışırlar ve o sahayı işgal ederler. Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gök katına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gök katı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah-u Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah-u Teala? Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah-u Teala, Müzemmil 8'de diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtiyle Allah'ın ismini zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuru ile birlikte girebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelen nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Peki başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasına paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir, kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki, üç, kişinin bütün günahlarının affedilip
sevaba çevrilmesine. Hani şu mürşide tabi olmak şirkmiş ya, işte o şirki hangi Allah-u Teala'nın sevgilisi işlerse, o şirki işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetillilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah-u Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُوَافُونَ سُعَيْنَ سَحْبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ diye devam ediyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor.
İşte böyle bir sonuç Allah Teala tarafından insanlara hediye edilmiş bir mürşide tabiiyetle 7 tane nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan oluşmuş, ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Sana ermiş ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni tarzındaki bir dilek. Ya da ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi, Allah'ın istediği Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah Teala söylediğimiz yardımları yaparak onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp, hacet namazını kılıp, mürşidini gösterip mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala mürşidi farz kılsın, mürşide Allah'a ulaştırsın, tabiyette insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın, Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin. Sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var. Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama insanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir, Allah Teala'nın söyledikleri bunlar, mürşide tabi olmak farzdır, yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa olsunlar, tabi oldukları mürşitler mutlaka bize tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabiyet, şirk

biz sizlere seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah-u Teala'nın bir seminerinde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi. Ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama biz de görevimizde o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, müfride tabi olmak şirktir tarzındaki bir hurafeyi burada huzurlarınızda çürütmenin ve sizlere doğruyu söylemenin huzurunu yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 4 tane 7 basamağın üçüncüsü. İslam'ın 28 basamaklık merdivenlerinin üçüncü 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, 14. basamaktan sonrası şu andaki konumuz. Ama burada bir hatırlatma yapalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, bunlar Allah-u Teala'nın farzları. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرِ الْعَابِد۪ي diyor ki Allah Teala ve onlar sahabe tağuta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Peki,

mürşitlerine ulaşmışlar mı? 14. basamağa hepsi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Ve tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve Araf Suresinin 30. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. 137 diyor ki Allah-u Teala

Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Allah-u Teala Fetih Suresi'nin ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Zaten sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Tabiyetin de farz olduğunu gördük. Allah'laşmayı dilemenin de, Allah'laşmayı dilemenin farz olduğunu söylediğimiz zaman Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesini söylemiştik. Mineybine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Ve bir emirde Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde geliyor. Diyor ki Allah Teala vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Gene farz. Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Min kablen yetiyekümün azabe, üzerine azap gelmeden önce ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Ruhunu da ve içinde, nefsini de, iradeni de teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Hem de üzerine azap gelmeden evvel, dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesin diyor. Öyleyse bu iki tane yedi basamak, ikisi de üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Bütün sahabe İki tane yedi basamağı da gerçekleştirmişler. Şimdi üçüncü yedi basamak, sonunda da ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz.

Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde buyuruyor ki: Allahu yedi darüsselamı, Allah selam yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. O selam yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor.

Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da burada selam yurduna, yani teslim yurduna davet etmekle, davet ettiklerinin o teslim yurduna ulaşmasını dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre bu teslim yurdu Allah'ın zatı, Allah'a ulaşma. Ve sonrası da var, lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın ahsen olan zatı var, zatına ulaşmak ve ziyade ve daha ziyadesi var, yani Allah'ın zatını görmek. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor mu? Evet. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir hususu emretmişse o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği şeyi yaparlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı bize emretmiş. Emretmiş mi? Başka? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize defaatle farz kılınmış. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanetin Allah'a ulaşmasının da farz olduğu Nisa 58'de anlatılıyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin ehli, ruh emanetinin ehli Allah'tır. Allah'tan gelen bir emanetin sahibisiniz. Onu Allah'a iade etmekle vazifelisiniz. Öyleyse başladığımız yerden, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Bir husus daha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Evet, hepsi ulaştırmış. İşte Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar o sahabe Allah ile olan ilişkilerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine tabi olurlar. Hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri olduğu için ahsendir. Hem de hep kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, Kur'an'dan bahsettiği için ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sözün ahsen olanına tabi olan sahabe hepsi hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Peki hidayete ermek ne demek? İnnel hüda, hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki
El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır. Eğer Allah'a ulaşmaktır şeklinde alıyorsak, Allah'a ulaşmaktırla olay tamamlanıyor. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde alıyorsak, o zaman akla nereye ulaştırıyor suali gelecek? Hidayet Allah'ın bir yere ulaştırması. Bakıyoruz nereye ulaştırıyor diye. Allah Teala Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'de Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama daha açık bir şekilde anlatıyor Allah Teala Şura 13'te Allah'ı estevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi, ulaştırır, ileyhi, ona, kendisine. Men, o kişileri, yünip, yünip olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri, onlardan seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda, aynı şeyi söylüyor. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak veya Allah'a ulaştırması, gördük ki kendisine ulaştırması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu saatimizde, bu dersimizde, bu anlatımımızda, bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması. 3. 7 basamak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Ne olmuştu? Kişi mürşidine tabi olmuştu. Ruh vücuttan ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Ve nefs tezkiyesine başlamıştı. Kişi ne yapıyor? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor. Ve bu zikri çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlar kalbe karanlıkların girmesini önlediği gibi kalpte Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Kalbe ulaşan fazılların manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı olduğu için karşıt kutuplar birbirini çekiyor ve manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbinde fazıllar kişinin kalbine devamlı olarak yerleşiyor. Bu kişinin kalbine gelen, kalbi işgal eden Allah'ın nurları oraya sımsıkı yapıştığı için karanlıkların tekrar geri gelerek kalpte oraları işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kalp devamlı olarak Allah'ın nurları tarafından işgal ediliyor. Ve nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir fazıl birikimi gerçekleşiyor. Fazıllar
nefsin kalbinin %98'ini kaplayacak olan Allah'ın nurlarıdır. Rahmet nurları ise %2 seviyesinde bir kaplama alanına sahiptir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefsi emmaredir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Derecat kaybettirecek olan talepleri vardır nefsin. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler diyor. İşte bu noktada da şer emredilmesinin %7 azalması söz konusudur. Nefse emarede nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 azaldığı bir noktada ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Bildiğiniz gibi nefs vücudumuzda bir rehinedir. Allah Teala Müddessir Suresinin 8-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Yani nefslerini temizlemek, tezkiye etmek yoluyla Allah'a verdikleri yemini gerçekleştirenler, bu yemin nefsimizin tezkiye yeminidir. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu oluyor. Öyleyse nefsimizin kalbinin temizlenmesi tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi ve bunlardan fazlaların nefsimizin kalbine yerleşmesi. O zaman ne oluyor? İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 oranında yerleşmiş olur. Bu nurların nefsimizin kalbini %7 işgal etmesi noktasında nefsin, rehine olan nefsin rehinelikten kurtulma konusundaki ilk %7 sonucu elde etmesi söz konusudur. Ve birinci gök katını nefs ruha açar. Rehine kurtuluşu için görevini yapar. Nefs tezkiyesiyle gerçekleştirilmiştir olay. Nefsin %7 tezkiye edilmesiyle nefsin ruhu birinci gök katına ulaştırmak konusunda bir yardımı söz konusu olur. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burada sadece açıkta secde etmek söz konusudur. Secde. Bütün ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da zemin kattan birinci kata kadar yükselir.
Yükselme devrin imamının dergahından başlar. Ve iki grup olarak yükselme söz konusudur. Bir, yedinci kata çıkabilmiş olanlar. Onlar hiçbir katta oyalanmadan sadece secde ederek yedinci kata kadar ulaşırlar. Yedinci kattaki dağılımlarını gerçekleştirirler. Ve bu Allah-u Teala'ya ulaşma yedi kat üzerinden bu şekilde gerçekleştirilir ki önce yedinci kata kadar çıkabilenler Sırat-ı Müstakim'in devrini onun dergahındaki kapısından çıkarlar. Yatay bir sıra oluştururlar ayakta duran ruhların. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıdaki, yukarısındaki yatay yani dikey insan vücutları, dikey insan ruhları, ayakları aynı hizada ama yerlere değmiyor ayaklar yerden 10 metre yukarıda bu sıra ve böylece saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci gök katında sadece secde ederler. Namaz kılmazlar, sadece secde ederler. Bu secdenin arkasından hemen yükselirler ikinci gök katına. İkinci gök katında suvarılma havuzlarının bulunduğu yerin salonuna değil de onun sağ tarafındaki ikinci bir salona ulaşırlar. Orada secde ederler. Bu secdede kalırlar ve beklerler devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ulaşsın diye. Onlar orada beklerlerken zemin kattan başlayan, devrin imamının dergahından başlayan bir seyri sülük olayı tahakkuk eder. Devrin imamının dergahında altın kapı söz konusudur. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, üzeri baklava dilimli, kolu veya sapı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Herkes bulunduğu yerden onarlık sıralardaki insanlar önce erkekler sıralanırlar. Sağdan sola doğru en sağda sağ kanat velisi vardır. Sola doğru erkekler sıralanırlar. Erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi bulunur. Ondan sonra hanımlar başlar. Hanımların da en solunda hanım sultan bulunur. Böylece bir bütün oluşturulur. Ve böyle bir dizaynda önce sağ kanat velisi, son kanat velisi, hanım sultan yükselirler. Aralıklarla beklerler. Ve sağdan itibaren erkekler sırası, sonra da hanımlar sırası yükselir ve hepsi tek bir saf vücuda getirirler. Ve zemin kattan birinci kata böylece yükselirler. Sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Sol tarafta sol kanat velisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı da aynı dergâhtadırlar. Ama seyri sülüke onlar iştirak etmezler. Zemin katta bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı iştirak etmezler. Ruh olarak oradadırlar. Ama bundan sonraki devrede iştirakleri söz konusudur. Birinci katta bu ruhların hepsi secde ederler. Orada bir uzun süreli secde söz konusudur. Bütün katlarda bu secde uzun sürelidir. Yani altıncı kata kadar çıkabilenlerin secdesi uzun süreli bir secdedir. Secdede uzun müddet kalınır. Ama yedinci kata çıkabilenler her katta secde edip hemen yukarıya doğru yükselirler.
birkaç saniyelik bir secdeleri söz konusudur sadece. Birinci katın ön safları ikinci kata ve daha üstteki katlara yükselmek üzere yükselirler. İkinci kata ulaştıkları zaman orada çok büyük bir salon dışı, bizim alemimizde cam olarak vasıflandırdığımız şeffaf bir madde ve içeride yerden 2 metre 20 santim, 2,5 metre filan yükseklikte bizim alemimizdeki isimde cam havuzlar, yani görüntüyü gösteren havuzlar, her biri 70-80 santim genişlikte veya 1 metre genişlikte ve derinlikleri, yani havuzların yerden yüksekliği 2 metre 20 santim, 30 santim veya 2,5 metre. Ve bunlar, bu havuzlar yan yana sıralanmış çok sayıda havuz. Bu havuzların bulunduğu kesimin sol tarafında açık bir kapı söz konusu. Oradan sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan önde olmak üzere içeri giriliyor. İçeride 15-20 metre ileride devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce onları karşılıyor. Ve el öpme işlemi tamamlanıyor. Herkes her sıradaki mutlaka el öpüyor. Öyle geçiyor içeriye. İçeriye geçtiği zaman sağdan sola doğru aynı sıralama, zemin kattaki sıralama orada da tahakkuk ediyor. Ve bu tahakkuk eder etmez sağ kanat velisi sağdaki en sağa, sol kanat velisi ortanın biraz solunda bir yere ve Hanım Sultan da en solda o suvarılma havuzlarının üzerinde yer alıyorlar. Ve secde edenlerin hepsinin uçarak havuzlara doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu havuzların içine giriyor hepsi. Havuzların üzeri aynı şeffaf maddeyle kaplı olmasına rağmen cam gibi o camın içinden geçip havuzun içine giriyorlar ve başlarının üzerine kadar su çıkıyor. Ruhların nefes alma olayı söz konusu olmadığı için burada bir problem, o problem oluşmuyor. Daha dikkat çekici başka bir noktası da konunun, ıslanmıyor elbiseleri. Atlas'tan olan elbiseleri suyun içinde ıslanmıyor. O şeffaf sıvının içinde turuncuyla sarı arası bal rengine yakın bir renk ama ıslanmıyor. Ve bütün havuza girenleri sağ kanat velisi sola doğru gelerek birer birer başlarını bastırıyor. Sol kanat velisi de soldan sağa doğru gelerek gene başlarını bastırıyor. Hepsi suyun tamamen içinde, o sıvanın içinde oluyorlar. Hanım Sultan da hanımların başlarını bastırıyor. Bu sırada 7. kata kadar çıkabilenlerin beklediği bir başka salon vardı, baştan bahsettiğimiz. Bu salonun sağ tarafında onlar secdede beklerken el etme işlemi tamamlanır tamamlanmaz devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce öbür tarafa uçuyorlar ve birisi sağ kanatta birisi sol kanata geçerek oradan yükselmelerini temin ediyorlar. Beraberce yükseliyorlar. Burası ikinci kattı. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte sadece birkaç saniyelik bir secde yapıyorlar. Oradan mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezinin içine girerek oradaki silindir şeklindeki yerden sonsuz bir hızla yukarıya doğru yükseliyorlar. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde birkaç saniyelik secde yaparak yükseliyorlar kubbeden. Beytül Haram'ın aslına ulaşıyorlar. Orada birkaç saniyelik secde yapıyorlar. Yükseliyorlar.
Burası 5. kat. 6. kata ulaşıyorlar. 6. kat diğer katlara benzemiyor. Burada her aşağıdaki bütün katlarda aydınlık hakim olmasına rağmen burası karanlık. Bir hafif ışık, yeşilimsi, beyaz bir ışık, bir insan vücudu şeklindeki bir kapıdan dışarıya sızıyor. Kapı deyince bir kapı mevcut değil. Fakat kapının çevresi böyle bir geçiş yeri, bir insan vücudu şeklinde. Daha ilginci, bu insan vücudu şeklindeki kapı devamlı değişiyor. Her geçen insana göre, insan ruhuna göre şekilleniyor. Yani uzun boylu, iri yarı birisi geçtiği zaman kapı onun süliyetinin şeklini alıyor. Ama kısa boylu birisi geçtiği zaman kapı küçülüyor. İçeriden dışarıya doğru yeşilimsi beyaz bir ışık sızıyor. İçeride bizim buz kalıplarına benzer bir nur, yerden 3-4 metre yükseklikte o salonu bütünüyle aydınlatıyor. Beyaz, çok açık yeşil, fosfor rengine yakın bir ışık. Ve aşağıda sıralanmış olan bu 6. kata kadar çıkabilenleri kendi rengine çeviriyor, yüzlerini, ellerini, görünen kesimlerini. Ondan sonra da çatlatıyor. Çatır çatır diriler, eller, yüz çatlıyor. Bu çatlama işleminin devamının arkasında çatlamaların giderilmesi için özel aletler kullanılıyor, vasıtalar kullanılıyor. Ondan sonra da aşağı inme söz konusu oluyor. İşte bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerin dizaynı. Altıncı katın bu özelliği var. Bir gün bu yüzleri elleri çatlayan insan ruhlarından bir tanesinin çatlamıyor. Yeşil beyaz rengi alıyor ama dirisi çatlamıyor. O çatlamayan kişi boşlukta bir kılıç veriliyor kendisine. Cebrail Aleyhisselam tarafından elbiseleri değiştiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbisesine benzer bir elbise türü giydiriliyor kendisine. Kılıç da veriliyor ve kubbeden Eyzübillahimineşşeytanirracim diye kubbeden kılıç, elindeki kılıçla yukarıya yükseliyor. Ve diğerleri orada kalırken o 7. kata ulaşıyor. 7. katın girişi devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynı kapı. Aynı boyutta, aynı yükseklikte, tek kanatlı, gene baklava dilimli, üzerinde tokmak falan olmayan bir kapı. Fakat bu kapının farklı bir özelliği var. Kapı yerde değil, yerden 1 metre, belki 1 metre, 1,5 metre arasında 7 normal yükseklikteki basamakla yükseldiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yerde kapı. Kapının altında evvela önünde bir sahanlık var. Sahanlıktan aşağı doğru da 6 tane basamak var. Böylece sahanlıkla birlikte 7 basamak oluyor. İki tarafında trabzanlar var. Ve bu trabzanları 5. basamakta bir trabzandan diğerine kadar uzanan 7 baklalı bir altın zincir var. Aşağı yukarı 30-35 santimlik bir büyüklükte zincirlerin her bir halkası. 1,5 metrelik bir kapının kenarlara taşması da dahil demek ki yaklaşık 2,20 ile 2,5 metre arasında bir merdiven genişliği var. Trabzanlar birbirinden o kadar mesafede.
ve bu büyüklükte bir zincirin halkaları, bilek kalınlığında altın zincir. Oraya ulaşan kişi merdivenin basamaklarını çıkıyor ve o basamağa geldiği zaman elindeki kılıçla altın zincire vuruyor. Altın zincir mutlaka hemen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı anda da kapalı duran altın kapı, arkadaki altın kapı açılıyor. Bu 7 tane beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bu merdivenin üst tarafından başlıyor. Bir sağanlığın arkasından kapının eşiği var. O da bir 10 santim, 15 santim yükseklikte. Ve oradan itibaren altın kapı başlıyor. Altın kapı açılıyor. Kişi elindeki kılıçla içeri giriyor. İçerisi kapısız. Beyaz renkte ve kapılar yok. Çıkış sadece tavandan. Tavan geçirgen ama ilk defa giren kişi bu geçirgenliği bilmiyor. Ve de tavandan yukarıya çıkan kadir hücrelerine ulaşıyor. Bu altıncı kata kadar gelenler, altıncı katta bu nurlanma ameliyesinden sonra oraya sıbkatullah olma mahalli deniyor, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli deniyor. Oradan aşağı doğru iniş söz konusu oluyor. Şimdi konuyu baştan alalım. Ne olmuştu? Evvela 7. kata kadar çıkabilenler 2. kata çıkmıştı. 2. kattaki sıvarılma havuzlarının sağ tarafındaki salonda secde etmişlerdi. Beklemişlerdi. Kimi beklemişlerdi? 6. kata kadar çıkabilenlerin 2. kata çıkmasını beklemişlerdi. Çıkınca onlar el öperek girmişlerdi sıvarılma havuzlarına. El öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı, ikisi beraber oradan ayrılarak el öpme işlemi tamamlanınca sağdaki 7. kata kadar çıkabilecek olan grubun iki tarafına girmişlerdi. Ve beraberce her katta sadece birkaç saniyelik secde ederek 7 tane katı çıkmışlardı. 7. kata gelmişlerdi. Bu söylediğim altın kapıdan geçerek yukarıya ulaşmışlardı. Ve çok kalabalık bir grup bu. Çünkü 7 tane aleme dağılanların hepsi bir defada çıkıyor oraya. Ve uzun, çok uzun bir sıra oluşturuyorlar orada. Oraya ulaştığınız zaman sol tarafınız geçmişiniz. Bir duvarla kapalı. Bu duvar sadece taşlardan oluşuyor. Taş bir duvar. Sıvaları yok. Sadece o andan yukarı çıkabilirsiniz. Geçmişiniz, geçmiş kadir hücreleri duvarın arkasında kalıyor. Onları görmüyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman bir platform üzerindesiniz. Ve önünüzde yaklaşık 1 metre falan aşağıdan başlayan kader hücrelerini görüyorsunuz. Altıgen kader hücreleri. Herkesin kader hücresi kendi önünde böyle sonu olmayan bir şekilde uzanıyor. Görünmüyor sonunun neresi, nereye kadar uzadığı. İşte o kader hücrelerine kadar ulaşıp orada kalacak olanlar orada kalıyorlar. Henüz İkinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşmak yetkisini alamayanlar orada kader hücrelerinde bekliyorlar. Geri kalanların hepsi birden, ki bunlar 6 aleme dağılacaklar, hepsi birden ikinci aleme geçiyorlar, uçarak ulaşıyorlar, kader hücrelerini aşarak. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Orada yerden yaklaşık 4 metre falan yukarıdan başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde çok büyük bir kitap boşlukta duruyor. Şimdiye kadar peygamberlere verilen
şeriat kitapları da, Allah'ın Resullerine ve Evliyasına verilen sohbet kitapları da hepsi o Ümmü kitabın içinde. Ümmü kitabın bir sayfası açık. Kitabın altında çok büyük bir kürsü var. Bu kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Ve sağından başlayan kişiler kürsünün dört tarafını kaplayarak sol tarafına kadar geliyor. Ve o insanların hepsine birden 60 kişi devamlı ders veriyor devrin imamı Ümmü kitap hakkında. Burada kalacak olanlar, herkes oraya ulaşıyor. Bu orasını oluşturan 60 kişilik grup orada kürsünün etrafında oturarak kalıyor, derse devam ediyorlar. Geri kalanlar oradan ayrılıyorlar ve Kudret Denizi'ne ulaşıyorlar. Grubun bir kısmı da Kudret Denizi'ne dalıyor. Elbiselerle dalınıyor. Denizin derinliklerine doğru giriliyor. Orada Allah Teala onlara çeşitli deniz altı işlevleri yaptırıyor. Nefes almak söz konusu olmadığı için ruhlar için bir problem olmuyor. Geri kalanlar dördüncü aleme ulaşıyorlar. Orası makamı Mahmud. Orada başlangıçtaki dört halife, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin büyük kısmı, tek sıra, uzun sıralar halinde orada ayakta duruyorlar. Oraya gidenler, oradaki merasimleri izlemek üzere gidiyorlar ve bir geçiş yeri, Ümmü Kitap da öyle, Kudret Denizi de öyle, Makam-ı Mahmud da öyle, her biri belli bir süre tecrübe kazandıktan sonra daha sonraki yere naklediliyor insanlar. Bundan sonraki merhalede Divan-ı Salihin var. Divan-ı Salihin bir büyük cami. Daire şeklinde inşa edilmiş. Ve geniş balkonlar daireyi tamamen kaplıyor. O balkonlardan birisi üzerinde başkan, çoğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başkanlık ediyor. Ama geldiği zaman başkan oluyor. Onun dışında Gavs, devrin Gavs'ı orada görev yapıyor Divan-ı Salihin'in başkanı olarak. Bir kısmı da burada kalıyor. Bundan sonraki geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşıyorlar. Zikir hücreleri çok büyük bir salon. Diğerleri kadar aydınlık değil. 2 metre, 2 metre 20 santim büyüklüğünde küreler var, şeffaf. O kürelerin içinde bu kişiler, insan ruhları oraya girip orada zikir yapıyorlar özel şekilde oturarak. Oturmuş vaziyette zikir yapıyorlar. Sıralar bu kürelerin, şeffaf kürelerin yerleştirilmiş olduğu yerler çok ölçülü bir şekilde, muntazam bir şekilde geriye doğru 30-40 tane, sola doğru da yine belki de 100 tane bu şeylerden var, kürelerden var ve içeridekiler devamlı zikir halindeler. Sağ taraftan giriliyor, en sağda kapı ve sola doğru gidilip birer birer evvela birinci kapının tam karşısından karşıya doğru birinci sıra doluyor. Sonra sola gidiliyor, ikinci sıra dolduruluyor, sonra daha sola gidiliyor, üçüncü sıra dolduruluyor. Böylece tamamlanıyor zikir hücrelerinin dizaynı. Her sabah zikir hücrelerindekiler dışarı çıkıyorlar. Devrin imamı ve beraberinde iki kişi daha oraya geliyorlar ve onlar
zikir hücrelerinin için müntesipleri orada bir hilal meydana getiriyorlar. Ay şeklinde bir grup oluşturuyorlar. Ayın ışıklarının birbirine yaklaştığı noktada da o üç kişi yer alıyor. Devrin imamı onlara her gün sohbette bulunuyor. Bundan sonrası indi ilahi, yedinci alem. İndi ilahi de huzur namazının imamı ve arkasında iki kişi, arkasında bir kişi. Sonra devrin imamının iki baş veziri, ve yedi tane de vezirler. Ondan sonra 40 kişi, 40'ları oluşturuyor siyah cübbeleriyle. Altın yaldızlı şeyleri var. Çapraz, sırmalı sırmaları var. Siyah cübbeliler. Sonra 70'ler geliyor. Bal rengi cübbeliler. Ve arkasından da başka sıralar giriyor. Arkadan imama baktığınız zaman sol tarafta yukarıda boşlukta tahtları görüyorsunuz. En üstte Livai Hamd'ın bulunduğu taht var. Alttaki tahtlar som altın olarak dizayn edilmiş. Ama yükseldikçe mücevherler başlıyor tahtların üzerinde. En üstteki tahta ulaştığınız zaman mücevherler tahtı tamamen kaplıyor. Söylediğimiz gibi tahtın başka bir özelliği üzerinde Livai Hamd'ın mevcut olması. O devrin imamının tahtı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, orası indi ilahi. Ve çıkış buraya kadar, dönerken de en sondan başlayarak birer birer toplanarak altın kapıya kadar geliyorlar. Oradan aşağı inecekler. Ama onlar aşağı inmeden evvel diğerleri altıncı kattan aşağı doğru inenler. Birer birer her kata secde ederek altıncı kattan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara iniyorlar. Daha sonra da devrin imamının dergahına ulaşarak altın kapıdan içeri giriyorlar ve ait oldukları yerlere geri dönüyor hepsi. Onların dönüşünden sonradır ki yol tamamen boşaldıktan sonra yedinci kattakiler de altıncı kata, beşinci kata, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara ve devrin imamının dergahına ulaşıyorlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler zemin katta görev yapıyorlar. Sıralar orada. Onarlık sıralar, sağ ve sol kanat velileri birinci sıranın başında, önlerinde rahleler, üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Yedinci kata çıkabilenler asma katta görev yapıyorlar. Onlara devrin imamının bizatihi kendisi öğretim yapıyor, ders veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte yedi tane gök katı, bu gök katının sitretin müntahasına kadar çıkan kişi, zikir hücrelerindeki görevini tamamlayan kişi sitretin müntahaya ulaşıyor. Sitretin müntahadan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatına ulaşmak, kişinin Rabbine ulaşmasıdır. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Yok olduğu zaman kişi fena fillah makamının sahibi oluyor. 22. basamak ve 7 tane velayet makamının birincisi. Fena fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah,
Allah'ın içinde, Allah'ta yok olmak, fena filan makamının manası. Ruh, Allah'ın emrini üzerine 12 defa farz kılınan emri yerine getirmiş, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar geçen üçüncü merhale burada tamamlanıyor. Bundan sonrası 22. basamaktan 28. basamağa kadar bir de basamaklık bir dizayn. Ama 22. basamak zaten 21. basamağın hemen arkasından gerçekleşiyor. Velayet makamları buradan başlıyor. İşte Vel Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırt-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yaptığı seyri sülük. Birinci yatay sebille ruh devrinimin deryana ulaşıyor. İkincisi dikey sebil tarık-ı müstakim adını alıyor. Allah Teala üzerinize 7 tane kat halk ettim diyor. Sab'a tarayika diyor. 7 tane tarik halk ettim diyor. Ondan sonra 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 alemlik bir yatay yolculuk. Sonra da Sidret-i Müntaha'dan Allah'a doğru 4. sırat-ı müstakim, 4. sebil, Allah'ın zatına ulaşan sırat-ı müstakim. İşte Allah'a doğru ruhun, bütün ruhların seyri süluku ve sonuçta Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz.

Ağa ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde La tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler. Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç mana ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece Hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da Hanif

Yine devam edecektir. İşte 1400 yıl Hazreti İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hazreti İbrahim'e kadar uzuyor. Hazreti İbrahim'den evvel de Hazreti Nuh Hanif dininin sahibiydi. İlk Hanif dininin sahibi olansa Hazreti Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah-u Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah-u Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah-u Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala Hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de Hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini İslam teslim demek. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Hazamatu adune li külli evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 32. İşte bu vaat olunduğunuz cennettir. Bütün evvap ve hafiz olanlar için. Evvap, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır, sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meyap. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Elde ki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı.
Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi, o kişi Allah'ın cennetine girebilir. Dilemezse neden giremez? Çünkü amelleri heba olur. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarır diyor. Onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş, gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah Teala münibine ile gidiyor, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah-u Teala diyor ki, amin olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahlar örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor.
Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah'a amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Lezine keferu evliyahum et tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yurucuhum mine zulümati ilen nuri, onlar nurdan zulmete götürürler. Lezine keferu evliyahum et tagute, yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah Teala diyor ki vellezine keferu, onlar ki kafirdirler. Vellezine keferu evliyahum et tagute, yuhricunuhum minen nuri ile zulümati. Şimdi taguta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete götürürler. Başlangıç nasıl? Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ellezine keferu evliyahum tagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete, şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeennü bihâ illezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize milâki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastaların üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip
tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp yüzü yüz afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor. Ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i mintaya ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fena filah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve Sitet-i Minta'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi. Ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar, o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği, levm ettiği, kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir da sevgili kardeşlerim, yan dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam.
Bu kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan kıdeme. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levhame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye, 5. kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye, 6. gök katı, tezkiye, 7. gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra, her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe, bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah-u Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir. Karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cenneti verir. Tabiyetinde 2. kat cenneti ve 7. katına kadar 7. gök katına ulaştırır kişiyi ve bu kişi 7. gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olur. Burada 3 merhale var.
Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse yedi tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun üçüncü katı bu kişiye Allah Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar günün 3 saatini, daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi, zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu, o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve üçüncü kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişiyi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. 7. kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar.
kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense üçüncü cennetini elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir, daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: فاتحة.
1: فاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد زمن العالمين الشهد، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik başladı. Sizlerle bizim aramızda. Söz konusu olan mı? Konumuz Allah'a iki defa ulaşma. Öyleyse ne demek istiyoruz yani Allah'a iki defa ulaşma? İki defa mı ulaşılır Allah-u Teala'ya? Evet, iki defa ulaşılır. İnsan ruhu eğer Allah'a o kişi hayattayken ulaşmışsa bu birinci ulaşmadır. Ölümden sonra da mutlaka ikinci defa ulaşma olacaktır. Ama ruh zaten Allah'ta. Niçin oluyor? Azrail Aleyhisselam ve onun adamları, melekler, ölüm melekleri görevlerini yapabilsinler diye. Evvela gök katları üzerinde engeller olduğunu bilin. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları kilitlidir. Bu kilitleri aşabilecek olan iki tane faktör vardır. Bir, ölüm melekleri. Onlarda var anahtar. İki, nefs. Vücudun içinde bir esir olan, bir köle olan, bir rehine olan nefs. Fizik vücudunuz, bir, uykuya dalmadıkça. İki, bayılmadıkça. Üç, ölmedikçe nefs vücudunuzu terk edemez. Terk edebilmesi için mutlaka bunlardan üçünden bir tanesinin mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Uykuya girmek, bayılmak veya ölüm. Bunlardan hiçbiri yoksa nefsiniz asla fizik vücudu terk edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz Allah'a geri dönüş. Nasıl yaratıldınız? Fizik vücudunuz seva edildi. Dizayn edildi. Affedersiniz, fizik vücudunuz yaratıldı. Nefsiniz dizayn edildi, sehva edildi. Ruhunuzsa üfürüldü. Üç ayrı fiil. Ve nefaha fihi hi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine, yani fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Nefhettim diyor. Üfürdüm diyor. Fizik vücudumuzun içine ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz seva edilmiş. Şems suresi 8-9-10. ayet-i kerimeler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala, nefs, o nefs sevva edildi. Ve ona Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse onlar felaha erdiler. Öyleyse (gülüyor) Allah Teala'nın bir başka ayet kerimesine bakalım. Ve lekat haleknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah Teala, yarattık diyor. Şu fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz seva edilmiş. Ruhumuzsa üfürülmüş. Üç ayrı ceset, üç ayrı hüviyette vücuda gelmiş. Peki, bu vücuda gelen üç tane vücudumuzun muhtevası ne? Birbirinden farklı yaratıklar. Hepsi yaratılmış ama birisi sevva edilerek oluşmuş, diğeri sadece yaratılmış, üçüncüsü de üfürülmüş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah'ın kanunlarına bakalım. Ne istiyor? Üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O insan ki nankördür ve zalimdir diyor. Öyleyse emanet nedir? Ruhumuz. Bu emaneti yüklenen bir fizik vücut var. Emaneti yüklenen bir nefs var. Bir üçlüden bahsediyoruz, bir trio. Bu üçlünün mekan hüviyetinde olanı fizik vücudumuzdur. Ruh da, nefs de bu mekanın içindekilerdir. Mekanın münderecatı. İçinde bulunanlar, ihtiva ettikleri. Bu içinde bulunan ruh ve nefs mekanın tam şeklini alırlar. Her noktasını kaplarlar. Aynı görüntüde üç tane varlık barındırıyorsunuz. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz. Tabii ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıysanız. Ulaştırdıysanız ikiye düşüyor. Nefsiniz ve fizik vücudunuz. Öyleyse buradaki dizayn açık. Fizik vücudunuz bir mekandır. Onu temiz tutun. Nefsiniz de ruhunuz da bu mekanın misafirleridir. İçindekilerdir. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili kardeşlerim? Allah Teala tam 12 tane ayetle ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a dönmesini farz kılmış üzerinize. İşte birkaç ayet. Zümer suresi 54. Ve eniyübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, azap gelmeden önce deyince bu dünya hayatını yaşarken demek. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu yöneltin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın, yöneltin, ondan sonra ruhunuzu Allah'a teslim edin, yetmez. Fizik vücudunuza teslim edin, gene yetmez. Nefsinizi de teslim edin, gene yetmez. İradenizi de teslim edin. teslim olun bir genel tabir. Ve eslimu lehu. Ve ona, Allah'a teslim olun. Dört teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Bunlardan sadece bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Evvela yönelmek farz mı? Farz. Bu ayette yönelmek farz. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Farz. Teslim dediğine göre Allah-u Teala, burada bir genel teslimiyeti var. Ruhunda ve içinde, nefsinde Allah'a teslimi. Daha ötesi, evet, iradenin de teslimi. Allah'a teslim olun dediğine göre bir bütün ifade ediyor. Müslüman kelimesinin gerçek anlamı, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edildiğini ispat eden bir hüviyet. Müslüman odur ki ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir ve Müslüman olmak şerefini kazanmıştır. Biz insanların nüfus kağıdında İslam yazar, herkes kendisini İslam zanneder. Oysa ki İslam olmak, teslim olmak demek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmayı gerektirir. Teslim etmeyi gerektirir. Demek ki Zümer el-Zerd'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Dört teslimi birden içeriyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ayrıca içeriyor. Peki, Rum 31'de ne diyor Allah-u Teala? Münibine ileyhi ve yettekûhu ve la tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dile, emir, farz. Ulaş diyor mu? Evet diyor. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin, Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikredeceğiz ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak söz konusu. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Zariyat ilmi ne diyor? Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firarda kaçmak ve bir başka yere sığınmak, bulunduğu yerden başka bir yere sığınmak söz konusu. Allah'ın zatı söz konusu. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra diyor Allah-u Teala, bakıyoruz sonra Allah-u Teala buyuruyor ki,

Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allahü yedü darüsselamü. Allah selam yurduna ama aslında teslim yurduna. Biliyorsunuz selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Selim kökünden gelir. Sinlam ve mim. Ve Allah-u Teala'nın zatı teslim yurdudur. Meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınılır, teslim olunur. Sığınağa iltica edilir. Böyle olan, ruhunu Allah'a ulaştıran insanlar için Allah-u Teala Evvab ismini kullanıyor. Evvab, meaba sığınmış demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab, Allah'a sığınmış demek. Allah'ın zatı meab'tır. Ve Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meab buyuruyor. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel meaptır, sığınaktır diyor. Ahsen sığınak. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle, Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, ona hakka ulaşmayı sağlayacak olan bir yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Rabbine ulaştıracak olan bir yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ittihaz eder. Ve meaba diyor. Kim bu yolu takip ederek Rabbine ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Allahu yedü darüsselamu demekle Allah selam yurduna, yani ulaşması lazım gelen meaba davet eder. Teslim yurduna davet eder. Ve sonra da diyor ki ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, evvap olmayı dilerse, meaba sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani bu dilemenin arkasında mutlaka bir yol oluşacaktır. Sırat-ı müstakim. Sen de Allah'a ulaşmayı dile ve o yola tabi ol. Vettebi sebilâ men enabu ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Dikkat edin, birinde ulaşma, yönelmeden bahsediyor. Ulaşmanın başlangıç noktası Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. Ama belli ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılıyor. Çünkü sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Yönelen mutlaka bir yola ulaşacak manası var.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Kim Allah kim değil? Allah kullarından da yok. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlak olarak bir ulaşmadan bahsediyor, ulaştırmadan bahsediyor Allah Teala ve onları diyor, Allah'a yönelenleri kendisine, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Görülüyor ki Allah Teala kullarını kendisine ulaştırmak gibi bir müesseseden bahsediyor. Nisa 58'de şöyle buyuruyor Allah Teala: İnnallâhe ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil. Emanet çoğul kullanılmış, emanat. Ama sahipleri tekil. O emanetlerin ehline diyor. Onların sahibine. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs ve irade birer emanet. Bu emanetlerin sahibi ise Allah. Onları mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz, ulaştırarak teslim etmemiz veya Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hüviyete getirip teslim etmemiz Allah'ın temel emri. Öyleyse bir yere varıyoruz. Vardığımız noktada iki tür teslim söz konusu. Bir, ruhun teslimi. Vücudumuzdan ayrılıyor ruhumuz. Ait olduğu yer olan emanetin sahibinin zatına, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu bir emir mi? Evet. İşte Rad suresinin 22. ayet, 21. ayet-i kerimesi ruhun Allah'a ulaşmasının Allah-u Teala tarafından bize emredildiğini kesinleşiyor. Emir olarak geçiyor. Diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ

kendisine. Ve onlar Allah'ın ona kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar oluyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde bu manayı göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey kesinlikle mevcut değil. Öyleyse ne gördük? Kaç tane ayet saydık? Allah Teala hep aynı şeyi istiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesi, emanetin sahibine teslimi. Onlar emanetlerine riayet ederler diyor Allah Teala. Bu emanetlerine riayet eden insanlar, ruh emanetine riayet etmişlerse onu mutlaka Allah'a ulaştıranlardır. İşte ayetler Allah'ın daveti, bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, iki, Allah'a ulaşmaya davet. Birinci daveti gerçekleştiremeyen insan, ikinci daveti gerçekleştiremez çünkü Allah ona geçit vermez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci daveti icabettir. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Ancak bu daveti gerçekleştirenler Allah'tan furkan alırlar. Furkan alabilenler ikinci davete icabet edebilirler. Ve zaten günahları da örtülmüştür. Gidecekleri yer cennettir. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böyle bir noktada bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu ayetler hep aynı şeyi söylüyor. Ruhun Allah'a ulaşmayı, kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi ve Allah'a ulaşması. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki: Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Amen olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Münip olmak, yünip olmak, enabe kelimesi, hepsi yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar ayet-i kerimeyle, daha başka birçok ayet var. Ama bu temel ayetlerle Allah-u Teala bütün insanların önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini, sonra da Allah'a ulaşmalarını farz kılmış üzerimize gördüğünüz gibi. 14 asır sonra mı Kur'an'dan hepsi unutulmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya bakın. Burada Allah'a ulaşma dileğini ve Allah'a ulaşmayı göreceksiniz. Ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek Allah'a teslim olur. Nefs de aynı statüde teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Ya irade bütün bunlardan sonra karşısında hiçbir negatif güç kalmadığı için fonksiyonu bir hüküm ifade etmeyecektir. Olsa da olmasa da o fizik vücut, o nefs ve o irade Allah'ın dizaynına uygun hareket edecektir. Bu noktaya ulaşınca, nefsin kalbinde hiç afet kalmayınca ve 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olunca,
O noktada iradenin

fonksiyonu sıfırlanmıştır ve kişi o noktaya kadar ehli zikirken, ehli tezekkürken, zikir ehliyken, yani daimi zikrin sahibiyken, o noktadan sonra tesbih ehli olur. Yani kendi iradesiyle değil, ilahi iradeyle zikretmeye başlar. Külli iradeyle zikretmeye başlar. Artık kendi iradesinin dışında o sonsuz bir ilmin, sonsuz bir zikrin sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli iradeyle. İşte sevgili kardeşlerim, konumuz sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslimini içeriyor ve ruhun Allah'a iki defa ulaşması söz konusudur. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Allah Teala buyuruyor ki: sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabii. İstihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Peki kimdir bu huşu sahipleri? Tarif edilir Allah-u Teala. Onlar muhakkak ki Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına, Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını ilka edeceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah'a rücu edeceklerine de muhakkak surette inanırlar. Yani ruhlarının geri döneceğine rücu etmek, geri dönmek demek. Ruhlarının Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Ne demek bu zaten? Ruhu mülaki oldu, bir defa daha nasıl olacak bu rücu etmek? İşte ikincisi, ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştırmak. Burada rücu kelimesiyle anlatılıyor. Allah Teala geri dönüş için başka kelimeler de kullanabilir. Ama kullanması önemli değil. Burada iki ulaşmayı da Allah Teala zikretmiş ki, sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonra ölümünüz halinde tekrar Allah'a dönüşünün de söz konusu olduğunu ispat ediyor bu ayette, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördük ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farz, ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Ölümden sonra ise bizim elimizde bir şey yok. Ruhumuz otomatik olarak Allah'a götürülecek. Ne demiştik? Allah'ın ayetleriyle alay edenleri ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin gök kapılarının onlara açılması mümkün değil. Onların cezası bu. Gök kapılarını açmıyor onlar Allah-u Teala. Peki kime açıyor gök kapılarını? Yani bu kişiler
Allah'laşmayı dinlemiyorlar. Onların gök kapılarını, onların ruhlarını vücutlarından ayrılıp da gök kapılarını açması mümkün değil. Ruh vücuttan her an ayrılabilir ama vücudu terk edip de Allah'a kendi başına ulaşamaz. Nefsle ruh arasındaki ilişki ruhu Allah'a ulaştırabilir. Nefsin tezkiyesi gerekir. 7 kademede %7'lik aklanma. 7 kademede %7'lik aklanmayı kim sağlayabilirse, başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu %7 kere 7 49 %49'luk fazıl birikimi nefsinin kalbinde %51 nur birikimi ifade eder o kişinin. Kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuşsa sadece onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ve bütün insanların üzerine ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi farz. Daha kesin netice, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. O kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Yok böyle bir talep. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru ve mâkânü yeksibun. O Allah'ın, diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatını tercih ederler ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar, dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın temel faktör olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir vetire. Mutlak olarak ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını istiyor. Hem ulaşmayı farz kılmış hem de özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cehennem olayı bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi hadi gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabeye beraberce bakalım. Bir ifade görüyoruz. Ey sahabe, ilk cuma hutbesi, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ölmeden evvel ölmek. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gelin sizinle öldüğümüz zaman ne olduğuna bakalım. Bir kişi ölüyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Durumu ne? Durumu nefsi de fizik vücudunda, ruhu da fizik vücudunda. Ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyor. Ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda, mekanda, ruhunda, nefsinde mekanı olan fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar. İşte
Azrail aleyhisselam veya ölüm melekleri geliyorlar ve kontağı kapatıyorlar. Yani vücut artık mitokondrilerin elektrik üretmesine müsait değil. Kontak kapanmış, elektrik enerjisi yok. Yoksa ne oluyor? Bütün işlemleri duruyor. Çünkü vücutta ne kadar işlev varsa, işlevlerin hepsi elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisi yoksa, beyinden başlayan bir ölüm, beyne oksijen gitmiyor her şeyden evvel. Beyin ölüyor evvela. Ondan sonra bütün vücuda ölüm yayılıyor. Kişi ölüyor. Bu kişi ölmeden evvel fizik vücudun sahip olduğu bir elektromanyetik alan var. Bu mitokondrilerden elde edilen elektrikle vücut manyetik alanları oluşturuyor ve bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Bu nefsi ve ruhu kendisine çeken fizik vücut elektrik enerjisi üretemez hale geldiğinde çekim alanları birdenbire sona eriyor ve fizik vücutta nefste ne olduklarını anlayamadan kendilerini dışarıda buluyorlar. Artık vücut onları kabul etmiyor. Manyetik alan yok. Nefste, ruhta fizik vücudun içine giremez. Ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta, yerden omuzlarımızdan bir metre falan yukarıda yerlerini alıyorlar. Ne yapmışlar? Ölüm melekleri gelmişler. Ne yapacaklar? Ruhu Allah'a götürmekle vazifeliler. Fizik vücut öldü, toprağın içine girecek. Nefs berzah alemine gidecek. Ama ruh Allah'a geri dönecek. Mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala diyor ki hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeler gayet açık olarak bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum men dalle izahde deytüm sümme mercukum cemiyan. Ne zaman Allah Teala cemiyan kelimesini kullanmışsa herkesin Allah'a geri dönüşü söz konusu. Bu ölümle Allah Teala'ya dönüştür. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Sümme mercihukum cemiyan. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Ve o size ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Ne zaman? Ölümle beraber kabir söz konusu olduğunda kişinin bütün hayatı kendisine gösterilecek ve hata yaptığı yerlerde azap söz konusu olacak, kabir azabı. Güzellikler işlediği zaman da mutluluğu yaşayacak kişi kabirde. Hem mutluluğu yaşaması söz konusu hem de azabı yaşaması söz konusu. Kazandığı derecelere göre ise, eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, gideceği yer Allah'ın cenneti, kaybettiği dereceler fazlaysa cehennemi. Allah Teala onun için bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadan evvel ölmüş. Öldüğü zaman ruhu fizik vücudun içinde, ruh fizik vücuttan otomatik olarak ayrılıyor. Artık içeri girmesi mümkün değil. Sağ omuzun üzerinde yerini alıyor. Ölüm melekleri ruhu beraberlerine alıyorlar. Birinci gök katının kapısını açıyorlar. Birinci gök katına. Sonra sırasıyla bütün gök katlarının kapılarını açarak, 7 tane gök katını aşarak Allah'ın
yedinci gök katına çıkıyorlar. Yedinci gök katının da soldan sağa yedi tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya kadar ruhla birlikte geliyorlar. Sidretül Münteha'da ruhu terk etmek mecburiyetindeler. Çünkü melekler yokluğa geçemezler normal statüse. Geçen var mı? Evet, Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğimiz olayda fizik vücut ölüyor ve ruh ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülüyor. Çünkü göklerin anahtarları ölüm meleklerinde var. Ruh tek başına asla oraya ulaşamaz. Peki ama o zaman vuslat ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Orada ruh tek başına değil, sağ kanat velisi var, sol kanat velisi var. Ve Allah'a ulaşmadan evvel ki son kademede devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yalnız değiller. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun içinde bir rehini olan nefsin gök katlarını açabilme yeteneği var. Öyleyse ne oluyor? Ölümle beraber Allah'a ulaşmayı gördük. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bu rücu olarak adlandırılmış. Ölümden sonra mutlaka o kişinin Rabbine geri döneceğine dair inancı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yapabileceği bir şey bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onda rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Allah derhal kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez derhal kişide tecelliye başlar rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 tane furkanı oluşturur. Gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller de alınır. Ve kalpten alınan ekinetin yerine ihbat konulur kalbe. Böylece o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, furkanların doğruyu yanlıştan ayırma özelliklerinin görme sahasında da, işitme sahasında da, idrak sahasında da sahibi olur. Bunları yaparken Allah Teala o kişinin Allah'ın cennetine gitmesi için gerekli şartları hazırlar. 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde bu işlemlerin hepsi tamamlanır. Her birinde 7 tane furkan verilirken her birinde Allah Teala o kişinin günahlarını 7'de bir örter. Netice günahların tamamen örtüldüğü bir noktaya ulaşmayı ifade eder. İşte günahlar tamamen örtülmüştür. Ve ruh Allah'a ulaşmak için hazırdır ama fizik vücudu henüz terk edemez. Ne olması lazımdır? Kişinin diğer işlevleri de tamamlaması lazımdır. Burası Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin kalbine ulaşıyor. Rahmet %2 kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetin kalbe girmesiyle kişi huşu sahibi oluyor, hacet namazını kılıyor, irşat makamını gösteriyor Allah-u Teala ona, kişiye ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin ruhuna diyor ki sen vücudunu terk et, senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi. Allah'a mülaki olma günün geldi. Mülaki olmak burada
kesinleşiyor artık. Ruh vücudu terk edip devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan da diğer ruhlarla birlikte saf halinde zemin kattan birinci kata kadar çıkıyor önce. Sonra ikinci katın yetkisini alıyor, ikinci kata çıkıyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anahtar mı var ruhta? Hayır, ruhta yok, anahtar yok. Anahtar nefste, rehinede. Bir rehine olan nefsimiz, nefsin kalbinde %2 fazıldan, %2 rahmet nurundan başka, %7 ilk fazlı iman kelimesine yapıştırmadıkça, iman kelimesinin etrafında %7 fazıl birikmedikçe, o kişinin nefsi birinci gök katının kapısını açamaz, ruh da birinci kata çıkamaz. Ama bu olduysa, derhal birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılır. Ve rehininin birinci hüviyetteki rehineliği, yani rehineliğin 1/7'i kalkar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, ikinci gök katının kapısını da rehine açmak yetkisinin sahibi, çünkü %7 daha tezkiye olmuş, arınmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında. Birinci kattaki ruh nefsi emaredir. İkinci kattaki nefs, nefsi levamededir, kendini, nefsini kınayan bir hüviyettedir. Ruhun üçüncü kata ulaşmasındaki nefs, nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham alır. Dördüncü kattaki nefs, nefsi mutmainededir, mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Beşinci kattaki ruhun beşinci kata ulaştığı bir vücudun nefsi, nefsi radiyededir, Allah'tan razı olmuştur. Altıncı katta nefsi mardiyededir, Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci katta nefsi tezkiyededir, nefsin kalbinde %51, %49 fazıl, 7 defa 7 ve %2 rahmet olmak üzere nefsin kalbi %51 nura sahiptir. Vaktiyle nurlar sıfır olan, tamamen şeytanın tesiri altında olan, şeytanların tesiri altında olan bir nefs, artık Allah'ın nurlarının kontrolü altına girmiştir. Çoğunluk ruhtadır. Çoğunluk nurlardadır. Ruh ne olur? Yedinci gök katında 7 tane alemi geçer ve zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sitetil Münteha'dan Sitetil Münteha'ya ulaşır. Oradan direkt olarak Allah'ın zatına ulaşır. Zaten ölüm meleklerini de götürebilecekleri yer oraya kadardır. Sitetil Münteha'ya kadardır. Sitetil Münteha'dan öteye melekler geçemezler. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Burada da oraya kadar da ruh ulaşıyor. Ölüm melekleri yok. Diğer ruhlarla beraber ulaşıyor. Yedinci kata Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamının beraberliğinde yükseliyor. Altıncı kata kadar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yükseliyor. Altıncı kattan yedinci kata mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı refakat ediyor. Sonra böyle bir dizaynda ruhun Sitetil Münteha'dan direkt olarak kendisinin Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ölmeden evvel ölmek. Öldüğümüz zaman ne oluyordu? Ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyordu. Yani ruhumuz Allah'a ulaşıyordu. Ölmeden evvel öldüğümüz zaman da ruhumuz gene Allah'a ulaşıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bize 700 kat ihsanda bulunduğunu görüyoruz.
Ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde? Kim fi sebilillah olursa, yani Allah'ın yolunda olursa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olursa ve infak ederse, yani çektiği zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavatı nefsinin kalbine vererek nefsini bu manevi cihazlandırmayla teçhiz ederse, beslerse, infak ederse, işte o zaman o kişiyi Allah Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Birinci katta kişi 1'e 100 alır. Eskiden 1'e 10 alırken ikinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ne olmuştur? Hadis-i şerif gerçekleşmiştir. Kur'an hükümleri muhacenesinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve o kişi artık bir tek derecesine karşılık 700 derece kazanmaktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi ulaşma söz konusu Allah'a. Herkes ölümden sonra ruhen Allah'a zaten ulaşacaktır. Ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ama kendisine düşeni yapmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişinin ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması, o kişiyi kurtuluşa ulaştıramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Önemli olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, yani ölmeden evvel ölmektir. İşte bunun neticesinde kişinin 700 kat Allah-u Teala'dan nimet alması söz konusudur. Her bir derecesine karşılık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insan ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, kişi Allah'ın, Allah'a ermiş olan bir evliyası olur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin ruhu ölene kadar kendisinde kalır. Öldüğü zaman ölüm melekleri götürür. Bu bir defa Allah'a ulaşmaktır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümüyle beraber ruh tekrar fizik vücuda dönüp, ölüm meleklerinin görevlerini gerçekleştirmesi için hazır bekler. Ölüm melekleri ruhu alıp kendi Allah'a ulaştırırlar ya da Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da ruh kendisi Allah'a ulaşır. Birisi birincide bir defa dönüş söz konusu olmuştur. İkincide iki defa dönüş söz konusu olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki defa Allah'a dönüş önemli olan budur. Bunu gerçekleştirmelisiniz. Bütün sahabe gibi olmalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saatine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben
geciktirdim bu işi. Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Hicr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da resuller gönderdik. Onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, resule iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti. İblis hariç, secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe karşılıkların ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya, cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi:
Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mezaniden, ikinciden yediyi, yediliyi, yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz.
Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren O'dur. İçecek şeyler O'ndandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar O'ndan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren O'dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap, farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara "Ortaklarım nerede?" diyecek.

kötüdür. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin, onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar.
veya onları korkuyorlarken yakala.

Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa, o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O, sizden zararı, sıkıntıları giderince, o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu, yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar, kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri, en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar, ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların
insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında süluk edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar.
ve onların çoğu kâfirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kâfirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk ortak koşanlar, şirk ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, "Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız," dediler. O zaman onlar da putlar da, "Muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz," diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar, putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kâfirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür ederseniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız
karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i, Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allahu Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden giyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı,
domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi. Ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti. Ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o, ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma. Ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Te'aleyhim gâirul mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir aradayız. Beraberliğin zevkini yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin sahibi ve hepimizin sahibi Allah'tır. Hamd ederiz, şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Öyleyse Rabbimiz ne emrederse sadece onu yaparız. İşte bir yeni gün, bir yeni beraberlik. Ferhat suresinin birinci ayetiyle Rad suresine giriş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, mim, ra. Tilke ayatül kitabı. Kitab. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku velâkinne ekseren nâsi la yu'minûn. Kelimeler elif, lam, mim, ra. Hurufu mukatta'a. Mukatta harfleri. Tilke bunlar ayetül kitabı, kitabın ayetleridir. Vellezî ve ki o ünzile indirildi. İleyke sana. Min rabbike senin Rabbinden. El hakku haktır. Velakinne fakat ama eksere ennâsi eksere'n-nâsi insanların çoğu la yu'minun, bilmezler, inanmazlar, mümin olmazlar. Ve cümlecikler. Elif, lam, mim, ra. Tilke ayatül kitabı. Elif, lam, mim, ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Velakinne ekseren nasi, fakat insanların çoğu la yu'minun, bilmezler, inanmazlar, mümin olmazlar. Aslında bilmezler değil, inanmazlar, iman etmek. İnanmazlar, mümin olmazlar. Bu cümleciklerden hareketle cümleye geldiğimiz zaman elif, lam, mim, ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Allah Teala burada buyuruyor ki bunlar sana indirdiklerim, kitabın, Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir diyor. Ve Kur'an sana Rabbinden indirilen haktır diyor Allah-u Teala. Kur'an'a bir hak olarak Allah-u Teala bakıyor. Hak'tan indirilen, hakkı temsil eden kitap.
Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini tasdik eden kitap. Daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a ve başka nebilere Allah'ın indirdiği kitapların hepsini tasdik eden bir muhteşem ve son peygambere indirilen son kitap. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor: Muhammed aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve o nebilerin sonuncusudur, hatemül enbiyadır. Nebilerin hatemi, mührü, sonuncusudur. İşte son nebi, son peygamber bundan 14 asır evvel yaşadı. Bugüne kadar peygamber artık mevcut olmadığı gibi bundan sonra da hiçbir devrede peygamber mevcut olmayacaktır. Ve Resuller nebilerin görevini vekaleten üstleneceklerdir. Allah'ın emriyle. Allah Teala diyor ki, bu sana indirilen bu kitap haktır. Hak'tan indirilen bir kitaptır. Bu sebeple hak kitaptır. Hakikatin temsilcisidir. Hakikati ifade etmektedir buyuruyor Allah Teala. Ama insanların çoğu inanmazlar. İşte burada hemen aklımıza gene Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi geliyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz. Bir başka ifadeyle bir Resul öldüğü gün bir kavimde onun yerine derhal bir başkasını vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamakta. Ama Allah Teala ne söylüyor bundan sonra? Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Öyleyse bütün kavimlerde bir genel eğilim. İnsanların çoğu Resulleri mutlaka inkar ediyorlar. Çoğu inkar ettiği için Allah Teala inkar etmiş olarak kabul ediyor. Ülkeleri, milletleri. Allah razı olsun. Rad Suresinin ikinci ayet-i kerimesine geçmeden evvel, bu Rad Suresinin birinci ayet-i kerimesindeki Elif, Lam, Mim, Ra harflerine dikkatle bakıyoruz. Bunlar mukatta harfleri. Esrarlı harfler. Son zamanlarda yapılan bir araştırma Reşat Halife tarafından yapılmıştı. Bu harflerin bulunduğu surelerde bu harflerin o suredeki toplamının 19'un katı kadar çıktığını ifade etmişti. Birçok ayette de bunu, birçok surede de bu gerçekten doğrulanmıştı. Ama bazı surelerde de doğrulanmadı. Netice alınamadı. Onun için galip bir ihtimalle Allah-u Teala 19'un katları olan bir korumayla Kur'an-ı Kerim'i koruması altına almış.
kuvvetli bir ihtimal. Ama bazı sürelerde bu rakamın oluşmaması da 19'un katı çıkmaması bazı surelerde mukatta harflerinin mutlaka bunun doğru olduğu konusundaki neticeyi biraz zayıflatıyor. Ama %90'dan daha fazla bir gerçekle karşı karşıyayız. Mukatta harfleri o surelerde, surelerin çoğunda 19'un katı kadar. Allah razı olsun. Rad suresinin ikinci ayetindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî refe as semavati bi gayri amedin terav neha sümmesteva alel arşi ve sehha reşşemse vel kamere vel kamer kullun yecri li ecelin müsemma yudebbirul emra yufassilul ayati leallekum bi likai rabbikum tukinun. Allah Teala buyuruyor. Allah o ki refa'es semavati gökleri yükseltti. Bi gayri olmaksızın amedin. Direkler olmaksızın gökleri yükseltti. Terevneha onu görüyorsunuz. Sümme isteva sonra istiva etti. Alel arşı arşın üzerine arşa istiva etti. Ve sahhare ve emri altına aldı. Eşşemse güneşi vel kamere ve ayı. Kullun hepsi yecri akar gider cereyan eder. Li ecelin bir süreye zamana kadar müsemmen belirlenmiş isimlendirilmiş bir zamana kadar yudebbirul emre işleri düzenleyip dizayn eder idare eder tedbir eder yufassilun ayati ayetleri ayrı ayrı tafsil eder. Ayetler konusunda detaylarını verir, açıklar. Leallekum umulur ki siz böylece siz bir likai milaki olmaya ulaşmaya Rabbiküm Rabbinize tukinun kesin inanırsınız, yakin hasıl edersiniz. Ve cümleciklere geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî refa'as semavati semaları gök katlarını yükselten Allah'tır. Bi gayri amedin direksiz olarak terevneha onu görüyorsunuz görmekte olduğunuz sümmesteva alel arşi sonra arşa istiva etti
وَسَخَّارَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ve güneş ve ayı emri altına aldı. Emrine musahhar kıldı. Emrine itaat edecek hüviyete getirdi. Kullun yecri li ecelin müsemmen. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Yüdebbirül emre, işleri düzenleyip idare eder, tedbir eder. Yufessilül ayati, ayetleri ayrı ayrı açıklar. Leallekum bi likai rabbikum tukinun. Böylece Rabbinize mülaki olmaya yakin hasıl edersiniz. Rabbinize mülaki olmaya ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edersiniz. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten o Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Ve güneşi ve ayı emri altına aldı. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Ne demek belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider? Yani dünya nasıl güneşin etrafında dönüyorsa, bütün kainattaki her şey bir belli merkezlerin etrafında devamlı eliptik yörüngeler üzerinde hareket etmektedirler. Bütün güneş sistemlerinde, makro alemde aynı şeyi görürüz. Merkezde güneş vardır. Çevrede, eliptik yörüngelerde birbirinden farklı mesafelerde merkeze göre birçok gezegen hareket halindedirler. Milyarlarca seneden beri bu böyle devam etmektedir. Nereye kadar devam edecektir? Kıyamete kadar. Kıyamete kadar onlar o hünnes ve künnes kanunlarına göre dönmeye devam edeceklerdir. Allah Teala diyor ki hünnese ve onun etrafında cevelan eden künnese yemin olsun. Vela uksumu bil hünnes el cevarul künnes. Künnes merkezi çekirdektir. Güneş sistemlerindeki güneşlerdir. Künnes de onların etrafındaki eliptik yörüngelerde dönen gezegenlerdir. Bu makro alem. Mikro alemde de merkezde protonları görürüz nükleusta, çekirdekte. Çevrede de hep elektronlar dönmektedir. Mikro alemi dizayn eden kudret eli o Allah-u Teala makro alemi de aynı özelliklere göre hünnes ve künnes kanunlarına göre dizayn etmiştir. Eliptik yörüngelerdeki hareket halindeki sistemlerin hızı ile manyetik alanlarının çarpımı daima birbirine eşittir. Eliptik yörünge üzerinde merkeze en uzak noktada en düşük hız, buna karşılık en yüksek manyetik alan oluşur. En yakın noktalarda ise en yüksek hız ve en düşük manyetik alan oluşur. En uzakta en yüksek manyetik alan olmasının sebebi dönmekte olan sistemin merkezden kopmamasını, boşluğa düşmemesini temindir. En yakındaki en yüksek hız ve en düşük manyetik alan ise merkezin
hareket halindeki sistemi kendine çekmemesi içindir. Merkeze yapıştırmaması içindir. Ve böylece protonların etrafında, mikrosistemde elektronlar dönerken, ki bu protonlar devamlı nötronlar, nötronlar da tekrar devamlı protonlara dönüşür merkezde. Veya hidrojen atomunda olduğu gibi tek bir proton vardır, etrafında bir tek elektron dönmektedir. Ve bütün elementler bu hidrojenlerin yan yana dizilmesiyle, bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Allah-u Teala gökleri dayanak olmaksızın yükseltti diyor. 7 kat gökyüzü, dünya için 7 kat atmosfer söz konusu. Bütün gezegenler için 7 kat atmosfer söz konusu. Ama onun ötesi, o 7 kat atmosferin ötesinde 7 tane gök katı var. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dizaynı içerisinde. 2 yatay, 2 dikey sebille Allah kendisine ulaşan sırat-ı müstakimi vücuda getirmiş. Birinci sebil, tabi olduğunuz noktadan itibaren ruhunuzun sizden ayrılarak tabi olduğunuz irşat makamının dergâhına ulaştığı yolu ifade eder. Ve buradan da mutlaka devrin imamının dergâhına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim orada başlar ve oradan itibaren dikey bir yükselme söz konusu olacaktır. Seyri sülükteki bütün ruhlar için. Bu yükselme 7 tane gök katını içerir. Birinci katta secde, ikinci katta su arınma, üçüncü katta secde, dördüncü ve beşinci katlarda secde, birisi Beytül Makdis'in aslıdır, birisi Beytül Haram'ın aslıdır. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemi tahakkuk eder. Yedinci kat ise 7 tane alemin geçileceği göğün en üst katıdır, 7. katıdır. Ve 7. kata gene bir altın kapıdan girilir, fetih kapısı. Ve buradan kader hücrelerine ulaşılır. Yani bütün insanların rakamlı kitaplarına, hayat filmlerine. Bütün insanların değil, ulaşılan yer sadece Allah'ın, cennete gidecek olan insanların, dostlarının kader hücreleridir. Cehenneme gireceklerin kader hücreleri ise zemin kattan, dünyayı zemin kat olarak düşünürseniz oradan 7 kat aşağıda emr aleminin tam zıttı olan zünvani alemin sonundaki sicindedir. Kader hücrelerinin 7. gök katındaki yerine illiyin diyor Allah-u Teala Mutaffifin suresinde. Şeytana tabi olanların, gidecekleri yer cehennem olanlarınsa kader hücrelerinin bulunduğu 7 kat aşağıdaki yere sicin diyor Allah-u Teala. Öyleyse güneşi de, ayı da, dünyayı da Allah emri altına almış. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider diyor Allah-u Teala. O süre kıyametin koptuğu güne kadardır. Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji, yani o gezegenleri birbirinden ayırmaya sebep olan itiş enerjisi kainatı hala büyütüyor. Bir gün büyüme duracak. Kinetik enerji sona erecek, büyüme duracak. O gün kıyamet kopacak. O süreye kadar onlar akışlarını devam ettirecektir. Süre bittiği zaman akışlar devam etmeyecektir. Bütün sistemler çökecektir. Bir başka ifadeyle gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütleler küçük kütleleri çekecektir kendisine. Dünya ayı kendisine çekecektir.
Güneş'le Dünya ile birlikte Dünya'ya yapışmış olan Ay'ı kendisine çekecektir. Başka güneş sistemleri bizim güneş sistemimizi kendisine çekecektir. Bütün gezegenleri kendisinde toplayan güneşimizle başka güneşler birleşecek. Sonra Samanyolları birleşecek. Neticede uzayları kalkmış bir tek noktaya doğru uzayları yok olmuş bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Allah Teala'nın son cümlesine bir defa daha bakmayı uygun görüyorum. Ayetleri yufassilul ayati leallekum bilikai rabbikum tukinun. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edesiniz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması, Allah'a mülaki olması bir defa daha verilmiş. Öyleyse Rad suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allah'a mülaki olmaya yakın hasıl etmekten bahsediyor. Mülaki Rabbim. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şunları söylüyordu. Vestaînü bis-sabri ve's-salâti inneha lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin size göstermesini isteyin diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Yani huşu sahibi olmayanlar için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve ileyhi raciun ve ölümden sonra da Allah'a geri döneceklerine, ruhlarını Allah'a ölümden sonra bir defa daha ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar buyuruyor Allah-u Teala.

Görüyorsunuz ki Allah'ın bir muradı var. İstiyor ki herkes Allah'a mülaki olmaya yakin hasıl etsin. Allah'ın talebi açık. Rad suresinin 2. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleriyle bir illiyet rabıtası içerisinde Allah'a

كل سمرات جعال فيها زوجين، زو فيها فيها زوجين اثنين، يوشل ليلا نهار، إن في ذلك لآية لآيات لقوم يتفكرون. كلمة وهو وأو الذي كي أو مد أزدت يايد El arda, yeryüzü, ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı, fiha, orada, revasiye, dağlar, ve enharen, ve nehirler, ve min kulli, hepsinden, es-semerati, ürünler, meyveler, ve ceale, ve kıldı, yarattı, fiha, orada, zevceyn isneyni, ikili, zıt cinsten eşler, bir çift zevceyni, zıt cinsli bir çift, dişi artı erkek, isneyni, iki ikili. Zevceyn isneyni ikili, yani zıt cinsten eşleri oluşturan bir çift. Yuşi örter, elleyl gece, ennehare gündüzü. İnne muhakkak ki fî zâlike, bunda vardır. Le âyâtin, elbette ayetler. Li kavmin, bir kavim için. Yetefekkerûn, tefekkür eden, düşünen bir kavim için. Bunda ayetler vardır, deliller vardır, diyor Allah Teala. Ve huvellezî meddel arda, cümlecikler, ve yeryüzünü uzatıp yayan odur. Ve ceale fîhâ revâsiye ve enhâren, ve orada dağlar ve nehirler, kıldı. Yani yarattı. Ve min kulli semerati, ve bütün ürünlerden, ceale fiha zevceynis neydi? Orada ikili çiftler, zıt cinsli eşler kıldı. Kıldı, yani yarattı, oluşturdu. Yunşil leylen nehare, geceyi gündüze örter. İnne fî zâlike le âyetin, muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller vardır. Li kavmin yetefekkerun, tefekkür eden kavim için. Şimdi cümlelere bakalım. Yeryüzünü uzatıp yayan odur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Öyleyse Allah Teala'nın yaratma faaliyetinin bir ifadesi de Rast Suresi'nin bu
3. ayet-i kerimesi.

0: içinde. Yeryüzünü uzatıp yaymaktan bahsediyor Allah Teala. Dünyayı yaratıyor. Dünya adı verilen bu gezegeni yaratıyor Allah Teala. 240 bin kilometrelik bir ekvator kuşağı üzerinde bir dünya. Allah Teala'nın bu dizaynında yaratılışın dünya için olan kesiminden bahsediyor Allah Teala. Her çiftin, her varlığın hayatını devam ettirebilmesi için hep çiftler yaratmış Allah Teala. Bir erkek, bir dişiden oluşan çiftler. Ve ilk defa yaşayanlar ölmeden evvel yerlerine yenilerini, çocuklarını getirecekler. Böylece hayvanların ve insanların hayatlarını devam ettirmesi ve nesiller boyunca hep var olmaları söz konusu olacak. Bunda tefekkür eden kavim için, düşünen kavim için ayetler vardır diyor Allah Teala. Ve bir misali her zaman veriyor. Gece ile gündüzü örten, geceyi gündüzden çıkaran diyor bazı yerlerde, gündüzden geceyi çıkartan diyor. Aslında sevgili kardeşlerim, bu insanların bulunduğu konuma göre bir tariftir. Dünyanın hangi noktasındaysanız, güneş oraya da gelecektir. Ve dünya döndüğü için oradan güneşin alınamadığı gece mutlaka o insanlara gelecektir. Allah Teala bu sözlerle dünyanın döndüğünü, güneşin etrafında döndüğünü ifade ediyor. Allah düşünen adamlardan bahsediyor, mütefekkir insanlardan bahsediyor. Yetefekkerun diyor. İşte o düşünen insanlar bütün bu hakikatleri adım adım ortaya çıkarmışlar. Şimdi dünyanın güneş olan uzaklığı belli, güneşin etrafında ne kadar sürede döndüğü belli, artık eliptik yörünge olduğunda kimsenin şüphesi yok. Ve bunun gibi ilmi veriler bir bir bu mütefekkirun, yetefekkirun dediği Allah Teala'nın mütefekkir insanların, düşünen insanların ortaya çıkardığı gerçekler. Allah razı olsun. Ve Rad suresinin 4. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil ardı kıtaun müteceviratun ve cennatun min a'nabin ve zer'un ve nahilun sinvanun ve gayru sinvanun yuska bi ma'in vahid ve nufaddilu ba'deha ala ba'din. Fil u kul inne fi zalike le ayatin li kavmin yakilun. Ve kelimeler ve fil el ardı ve yeryüzünde kıtaun toprak parçaları kıta kıtalar mütecaviratun birbirine komşu ve cennatun ve bahçeler min anabin üzüm bağlarından ve zer'un ve ekin ve nahilun ve hurma ağaçları sinvanun budaklı ve gayr-ı sinvanun ve budaklı olmayan yuska sulanır bimain su ile vahidin tek aynı bir ve nüfaddülü ve üstün kılarız badaha onun bazısını ala üzerine badın bazısını fi el ukuli yenmesinde tadında lezzetinde ve kokusunda vesaire inne muhakkak fi zalike bunda vardır le ayatin elbette ayetler li kavmin bir kavim için yakulun akıl eden akıl edebilen bir kavim için. Cümleciklere geliyoruz. Ve fil ardı kıtaün mütecaviratün ve yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları vardır. Ve cennatün min ana bin ve zer'un ve nahilun ve üzüm bağları ekinler ve hurma ağaçlarından bahçeler. Sinvanun ve gayr-ı sinvanin budaklı ve budaksız. Yuska bi ma'in vahidin tek bir su aynı su ile sulanır. Ve nufaddilu badeha ala badin ve biz onların bazısına üstün kılarız. Fil ukuli gelmesinde tat, lezzet ve koku vesaire. İnne fi zalike le ayatin muhakkak ki bunda ayetler vardır. Li kavmin yakilun akıl eden kavim için bunda mutlaka ayetler vardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bu cümleciklerin cümleler haline getirilmesinde diyor ki yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler, budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır. Ve biz onların bazısına yenmesinde tadına, lezzetine ve kokusuna göre bazısına yenmesinde tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Allah Teala 5 kıta oluşturmuş. Kıtalardan bahsediyor. Birbirine komşu kıtalar. Bütün ekinlerin aynı su ile, su adı verilen bir mahi ile sulandığını söylüyor Allah Teala. Ve hepsi için, akıl eden bir kavim için ayetler olduğunu da ifade buyuruyor. Ve 5. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'ceb fe acebün kavluhum ve izâ kunna turâben e inne lefî halkın cedîd. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ve ulaikel aglalu fi anakihim ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe acebün, artık doğrusu acebün, acayiptir. Ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe artık doğrusu acebün, acayiptir. Kavluhum, onların sözleri. Ve izâ kunna, biz olduğumuz zaman mı? Turabın, turaben toprak. E inna, gerçekten biz mi? Lefi halkın, mutlaka yaratılışta, yaratılış hakkında, konusunda. Cedidin, yeni, yeniden. Ülaike, işte onlar. Ellezine keferu, inkar eden kimseler. Bi rabbihim, Rablerini. Ve ülaike el agralu, işte bu halkalar. Fi anakrihim, onların boyunlarındadır. Ve ülaike, ve işte bunlar ashabın nari, ateş ehlidir, ateş halkıdır. Hüm fiha, onlar orada halidun, ebedidirler, ebedi kalanlardır. Ve Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesindeki cümlecikler. Allah Teala buyuruyor, ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe acebin kavlühüm, doğrusu onların sözleri acayip, şaşılacak şey. E izâ kunne turâben, biz toprak olduğumuz zaman mı? E inna lefî halkın cedîdin, gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız? اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, işte onlar Rablerini, kendilerinin Rabbini inkar eden kimselerdir. Ve اُلَٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِي اَنَاكُهِمْ, işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ, ve işte onlar ateş ehlidir. Hüm fîhâ hâlidûn, onlar orada ebedi kalanlardır. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, doğrusu onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, doğrusu onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz sözleri, eğer acayip buluyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlak yeniden halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip, şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, sonsuz cennet ve dünya saadetiyle sizleri nimetlendirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek
1: sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İslami ve tasavvufi kavramlar konusunda devam eden konulardan birindeyiz. Konumuz cennet ve cehennem. İnsanlar mutlaka bir gün öleceklerdir. Ve bir günde mutlaka kıyamet kopacaktır. Şu dünya hayatı 50 senedir, 100 senedir, daha çok yaşayın, 150 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Öyle bile olsa cennet hayatının yanında dünya hayatı bir sıfırdır. Milyarlarca sene yaşayacağınız, sonsuza kadar yaşayacağınız bir ömür. Değişmeyen bir beden, enerji beden. Hep aynı yaşta kalacaksınız. Genç yaştaki bir halinizle sonsuza kadar ya cennette ya da cehennemde yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizi cennete veya cehenneme taşıyacak olan bu dünyadaki amellerinizdir. Her Allah'ın emrettiği istikamette yaptığınız veya yasak ettiği bir fiili işlemediğiniz bütün olaylarda derecat kazanırsınız. Yani bir başka ifadeyle zâid derecat, artı derecat alırsınız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiili işlerseniz o zaman da derecat kaybedersiniz. Yani nakıs derecat, yani eksi derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda kıyamet günü kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler çıkarılır. Hangisi çoksa, kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Sonsuza kadar kalmak üzere. Cehenneme giden bir kişinin cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cennete giren birisinin de oradan cennetten çıkıp da cehenneme girmesi mümkün değildir. Halk arasında bir sürü batıl inancın yanında bu da vardır ki bir insan öldükten sonra cehenneme girermiş kıyamet gününde ama kıyamet gününde Allah Teala onu birazcık cehennemde leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alırmış cennetine aktarırmış. Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir olay söz konusu değil. Cehenneme gidenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecektir. Cennete girecek olanlar da cehenneme önce gidecektir. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme mutlaka gidecektir. Yani insanlardan kıyamet günü cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ama cehennemden çıkmak üzere izin verilenler, onlar cennete girecek olanlardır.
cehennemin kapısından içeri girerlerken de bir zorlukla karşılaşmazlar. Cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Kapılar onlara hiç engel olmaz. Ama dereceleri nakısa düşenler, nefslerine zulmedenler, nefslerini hüsrana düşürenler, onlar cehennemin kapısına gittikleri zaman cehennemin kapıları açılmaz. Onlar burunları yere sürtünerek cehenneme gireceklerdir. Bunun için cehennem kapısının yerden kaldırılması lazım bir miktar. Onu yapacak olan da cehennem bekçileridir. Oradaki elektronik sistemlere kumanda eden onlardır. Ve herkesin cehenneme girip de cehennemde kalacak olan herkesin yüzüstü sürünerek, yüzleri yere sürünerek cehenneme girmesini o cehennemdeki kapılar oluşturur. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Bir daha cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. İşte bu konudaki yanlış inançlar insanlara şöyle deniyor. İnsanlar ne kadar günah işlemişlerse onların cezasını cehennemde çekeceklerdir. Ondan sonra Allah herkesi cennetine alacaktır. Hayır kardeşlerim, böyle bir olay yok. Cehennemde kalan insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkmak onlar için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime insanların cehenneme gittiklerinde orada devamlı kalacaklarını ifade ediyor. Birinci ayet, Araf 36. Sadece konuyla alakalı olan bölümünü okuyorum ayetin. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet, Ashab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Orada ebedi olarak kalırlar. Üçüncü ayet, Âl-i İmrân 116. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. Fe ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Öyleyse onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyine 6. Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Cehennem ateşinin içinde, orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi ebediyen orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Ennehümâ fînnâri hâlidîne fîhâ. O ikisi ateşte olacaklar, orada ebediyen kalacaklar. 13. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Mücadele 17. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır.
14. ayeti kerime Muhammed 15 Hüve Halidun finnari onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. ayeti kerime Müminin 103 Fi cehenneme Halidun cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. ayeti kerime Mümin 76 Uttule ebaver cehenneme halidine fiha ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından giren içeri. 17. Fethule ebbabe cehenneme halidine fiha. Öyleyse içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 18. Nebe 23. Labisine fiha ahkaba. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Yutkinhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe girdirilir, ateşe sokulur, ateşe konulur, atılır. 20. ayet-i kerime ve cezauhu cehennemü haliden fiha onların cezası ebediyen orada cehennemde olmaktır. 21. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar cehennem yoluna iletirler. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. 22. Rad 5 İlâike ashabinnâr hüm fiha halidun. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. Onlar ateş ehlidirler. Ve 23. ayet-i kerime Tegavin 10 İlâike ashabin nâri haldine fiha. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime İlâike habitat amalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fî nârihim halidun. Onlar ateşin içinde ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Fe inne lehu nâre cehenneme haliden. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. ayet Vel küffare nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ve kafirler için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 28. ayet-i kerime 27. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidîn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Kıyle tûle ebvâve cehenneme hâlidîne fîhâ İçinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabını devamlı olarak çekeceklerdir. Öyleyse 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin oradan hiçbir zaman çıkamayacağını ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala bir bütünü anlatıyor bize. 29 tane ayet-i kerime ile insanların, cehenneme giden insanların orada ebediyen kalacakları anlatılıyor. Öyleyse söz konusu olan şey cennettir veya cehennemdir. Ama ikisinden birinde ilk defa giren kişi orada ebediyen kalacaktır. Yani kıyamet günü insanlar Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilecekler. Nedir bu Mahkeme-i Kübra? Hayat filminiz. Üç boyutlu olarak oynayacak olan hayat filminiz. Hologram sistemine göre hayat filminiz oynayacak. Bu dizayn içerisinde hayatınızı tamamladınız. Kıyamet günü geldi. Kıyamet günü zaman duracak. Zamanın durmasından sonra geçmişten geleceğe doğru işleyen zaman sona erecek. Allah'ın bütün gezegenlere oraları gönderdiği nötronlar vasıtasıyla ulaştırdığı kinetik enerji onları kainatı büyüten bir standartta birbirinden ayrılmaya götüren, kainatı büyüten kinetik enerji, itiş enerjisi sona erecek. Bu enerji sona erdiği zaman orada kıyamet günü sura birinci defa üflenecek ve zaman duracak. Kinetik enerji bittiği zaman kainatı büyüten itici sistem durmuştur. Öyleyse bir noktadan ayrılan ve bu ayrılan partiküllerin oluşturduğu zaman adı verilen müessese ayrılma olayı durduğu anda bitecektir. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman duracaktır kıyamet günü. Sonra bu zamanın durmasıyla birlikte oradaki bütün insanlar ölecektir zahir alemde, gayb aleminde cinler ölecektir ve herkes kendi yaşadığı yer neredeyse, hangi dünyadaysa o dünyada ölecektir. Zaman durmuştur, insanlar da ölmüştür. Sura birinci üfürülür. Ama zaman durmakla kalmıyor. Zaman durduktan sonra yer çekimi kuvveti başlıyor, gravitasyon başlıyor. Gravitasyon sebebiyle büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekmesi söz konusu oluyor. Büyük kütleler küçük kütleleri çekiyor kendilerine. Bu çekiş uzayları birer birer yok etmeye ve kainatı o Allah-u Teala'nın başlangıçta patlattığı ve kainatı yarattığı o tek noktaya doğru küçülterek çekiyor. Ve evvela
gezegenler kendi uydularıyla birleşiyor. Sonra güneş sistemiyle bütün gezegenler birleşiyor. Sonra güneş sistemleri birbiriyle birleşiyor. Sonra daha büyük yıldız kümeleri birbiriyle birleşiyor. Galaksiler birleşiyor. Ve her şey bir merkeze doğru her istikametten küçülerek sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan her taraftan birbirine yaklaşma bir tek noktaya doğru dönüş söz konusu. Zaman geriye doğru dönüyor. Daha sonra birinci defa üfürüldü. Ve zaman geriye dönerken o zamanın geriye dönmesi sırasında insanların hayatta olduğu noktaya zaman geri döndüğünde o ölmüş olan insanların hepsi hayatta oluyorlar. Çünkü zaman artık orada onların hayatta olduğu anda herkes canlanıyor. Yukarıdan Allah'ın çağırması ve insanlar mezarlardan canlı olarak çıkıyorlar. Sonra mı kendi bulundukları yerde orası da neticede yok olacak. Yer çekimi kuvveti yok. Bu sebeple yer çekimi kuvvetinin olduğu tek yere indi ilahinin göğün yedinci katının mahşer meydanına bütün insanlar toplanıyor. Mahşer meydanında toplanan insanlar zaman bittiği anda geriye dönerek sıfırlandığı anda herkes mahşer meydanında toplanmıştır. Zaman sıfırlanmıştır ve mahşer meydanında toplanan bütün insanlar için ikinci defa sura üfürülüyor ve bütün insanlar ölüyorlar. Ne olmuştu? İnsanlar evvela kıyamet günü ölmüştü. Kıyametten evvelkiler, onlar zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü de son hayatta olanlar ölüyor. Böylece dünya adı verilen bu gezegende yaşayan bütün insanlar yaşamış ve ölmüş oluyorlar. Ve sonra hepsi başlangıçta zaman geriye dönerken ilk canlandırdığı, zaman geri dönerken zamanın ilk canlandırdığı insanlar kıyamet günü ölenler. Oradan sonra ondan evvelki gün, ondan evvelki gün, ondan evvelki gün ölenler, günler o tarafa doğru, geçmişe doğru giderken hepsi canlanıyor. Ve canlanan insanlar mahşer meydanında toplanıyor. O zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Neden? Çünkü bütün insanların Mahkeme-i Kübra'da aynı yaşta olmaları lazım. Yetmez, aynı zamanda bütün insanların cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir enerji bedenle yeniden oluşmaları lazım. İşte bu iki sebepten dolayı Allah Teala bir defa daha sonra üfürtüyor ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Birinci ölümlerini zaten ölmüşlerdi. Herkes kendi zamanında ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölmüştü. Birinci ölüm. Dünya üzerindeki birinci ölüm. Sonra bir defa daha sonra üfürülme, ikinci ölüm. Herkes ölüyor. Bir defa daha sonra üfürülme, ikinci diriliş. Bütün insanlar birinci ölümlerinden sonra dirilmişler de sonra dirildikten sonra yeniden öldürülmüşler de ikinci ölüm. İkinci ölümden sonra da ikinci dirilme. Bu dirilmede mahşer meydanındaki bütün insanlara nefsler geliyor, fizik vücutların içine giriyor. Ve fizik vücut ve nefs beraberliği kendilerini Allah-u Teala'nın bağladığı hayat filmlerine ulaşıyorlar indi ilahide. İndi ilahide herkesin üç boyutlu hologram sistemiyle üç boyutlu hayat filmi var.
doğumdan ölüme kadar geçen bütün zaman parçalarını gösteren bir film sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu hayat filmini gösteren filmin herkes başına geliyor. Kendilerine bir mizan veriliyor. Ve bir sürücü, bir de şahit orada hazır bulunuyor. Ve herkes kendi hayat filmini seyrediyor. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayan. Bir kuş nasıl boşlukta uçarsa, Allah Teala'nın Nahl Suresi'ndeki bir ayette hayat filminize kuş diyor. Rakamlı bir kuş gibi. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Mahkeme-i Kübra bu. Oradaki mücadeleniz nefsiyledir. Nefsinizledir. Ve nefsinizle mücadele ediyorsunuz. Çünkü kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri görüyorsunuz. Nefsinizi kınıyorsunuz. Ve böyle bir dizaynda nefsinizle hayat filminiz arasında bir denge söz konusu. Sonuç mu? Sonuçta ya kaybettiğiniz dereceler fazla, cehenneme gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız demektir. Veya kazandığınız dereceler fazla, cehennemden sonra mutlaka cennete gireceksiniz demektir. Aynı gün sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar hayat filmleri yanlarında olarak oradaki elektronik sistemlere bir kumanda sistemi olarak hayat filminiz sizinle beraber veriliyor. Eğer pozitif derecelerin sahibiyseniz kapılar açılmadan şeffaf kapılardan uçarak içeri girebilirsiniz. Kapıların açılması gerekmiyor sizin için. Zaten içinden geçebiliyorsunuz. Ama kimin hayat filmleri kaybedilen dereceleri fazlaysa onlar cehenneme geldikleri zaman kapılar cehennem bekçileri tarafından açılıyor. Ve onlara deniyor ki o cehennemde kalmak üzere gelenlere size Resuller gelmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme gideceksiniz. Demediler mi? Onlar da diyorlar ki dediler. Ama biz onlara inanmadık ve kafirlerin üzerine dalalet hak oldu. Neden bu insanlar kafirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için Allah Teala onlara 10 tane ihsan verip de irşat makamına ulaştırmamış. Kalplerinde de iman yazılmamış. Kafir olarak gidiyorlar cehenneme. Bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde ise diyor ki kafirler zümre cehennemin kapısına sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki size nezirler gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin, Zümer 71'de Resuller diyor Allah Teala ama gene nezrettiklerini söylüyor. Yani uyardıklarını söylüyor. Nezirlerin uyardığı kişiler diye de ayrıca ayette yer almış. Nezir'in uyardığı kişilerin gideceği yer, cehennem uyardığı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin, kafir olarak ölen kişilerin.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mülk 8.9.10'da Allah Teala şöyle yazmış. Cehennem bekçileri onlara derler ki size nezirler gelmedi mi? Sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki geldiler. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah Teala diyor ki Müminin 44'te biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik ve göndereceğiz. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor, kabul etmediler diyor. Öyleyse bu nezirler de resul, resuller de nezir, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği resullerdir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, evet geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştik dedik. İndirmemiştir dedik. Yani bir defa Resul reddediliyor. İnkar ediliyor. Madde 1. 2. Allah'ın indirdiği kitaplar da reddediliyor. Madde 2. Ve ayrıca biz seni dalalette olarak görüyoruz. Diyor kişi. Resulü burada nezir adıyla geçiyor. Neziri dalalette olarak gördüğünü söylüyor insanlar. Dalalettekiler Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine sen dalalettesin diyorlar. Dördüncü faktör. Eğer biz o Resulün söylediklerini İşitebilseydik, kulaklarımızdaki vaka alınsaydı ve akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, hiç burada cehennem ehlinin arasında mı olurduk? İşte cennet ve cehennem birbirinden kesin şekilde ayrılmış durumda. Ama orada hayat filmimizi seyrettikten sonra hepimizin boynuna ya sağ taraftan verilen kitaplar ya da sol taraftan verilen kitaplar, aslında bunlar kitaplar değil, hayat filmlerimiz, ama öyle bir manyetik alan içeriyorlar ki, öyle bir elektronik sistemle mücehizler ki, cehenneme gittiğiniz zaman cehennemin kapıları ya otomatik olarak sizi kabul ediyor, açılmadan o şeffaf kapıdan içeriye uçarak girebiliyorsunuz. Veya kitabınız sol taraftan verilmiştir, hayat filminiz. O zaman kapılar açılmıyor. Ancak cehennem bekçileri kapıyı yukarı kaldırıyorlar. O zaman cehenneme giren kişi burnu sürtüle sürtüne cehenneme giriyor. Herkes böylece kıyamet günü ne kadar insan yaşamışsa şu dünyada verilen gezegende ve bütün gezegenlerde, onların hepsi önce cehenneme gidiyor. Her gezegenden insan sonsuz büyüklükte bir cehennem ve insanlar oradalar. Sonra mı ne oluyor? Cehennemde kalanlar cehennemden çıkmak istedikleri zaman onlara izin verilmiyor. Onun için o güne Allah Teala izin günü diyor. Ya izin verilir insanlara ya da verilmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse onlara cehennemden çıkış izni yok. Onlar hüsranda olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte bu hususu anlatıyor Allah Teala. Yunus
7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazla olacaktır diyor onların. Daha fazladır diyor. Bu sebeple dereceleri itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz kaybettikleri dereceleri fazla olanların cehenneme gideceğini? Hem sadece bu kadarını bilmiyoruz, bu cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını da biliyoruz. Müminin 103. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Başlangıçta da gördük ki 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Çıkış ihtimali hiç yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır, cehennemde kalacaksa. Ama kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Gene kıyamet günü cennete gireceklerin hepsi de oradan cehennemi göreceklerdir. Allah'a sonsuz şükretmek için önce cehenneme gönderiliyorlar, cehennemi görüyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi hepsi şeffaf kapılardan terk ediyorlar ve cennete giriyorlar. Rivayet olunur ki cennetle cehennem arasında bir köprü var imiş. Adı Sırat Köprüsü imiş. Bu Sırat Köprüsü'nün üzerinden insanlar ya koşarak, ya uçarak, ya da sürünerek geçerler imiş. Ama kim büyük koç kesmişse o koçun boynuzlarına tutunup koçun üzerinde Sırat Köprüsü'nü aşar imiş. Bunların hepsi de masal imiş sevgili kardeşlerim. Hiçbirisinin hakikatle uzaktan yakından ilişkisi yok. Sırat Köprüsü diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Neden mevcut değildir? Ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala Meryem 73'te kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır. Manası ne? Oradan, indi ilahiden, hayat filmlerimizin bulunduğu mahkeme-i kübra noktasından cehenneme kadar giden yol üzerinde bir sırat köprüsü olamaz. Çünkü dünya üzerinde yaşamış olan herkes, kesintisiz olarak, eksiksiz olarak herkes cehenneme gidecektir. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü olamaz. Sırat köprüsü orada yok. Peki sonra da cehennemden sadece cennete girebilecek olanlar çıkabilir. Cehennemin kapıları buna müsait değil. İzin de verilmiyor insanlara cehennemden çıkmaları için. Öyleyse çıkanların hepsi eksiksiz olarak bir tamam cennete ulaşacak. Öyleyse cehennemle cennet arasında da sırat-ı müstakim, affedersiniz, sırat köprüsü mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, hurafelerin yok olacağı bir devre ulaştınız. Bu devir asr-ı hidayettir. Hidayet devridir. Hidayet çağıdır. İnsanlar unuttukları hidayetin ihya edildiğini

köprüsü diye bir köprü yok. Hiç böyle bir şey geçmiyor. Ama sırat-ı müstakim geçiyor. Sırat-ı müstakimden düşmek var mı? Var sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim insanlar tarafından evrilmiş, çevrilmiş sırat köprüsü adını almış. Nedir bu sırat-ı müstakim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılır. Salt bir tek sebeple o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim olursa olsun, hüviyeti ne olursa olsun, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ona ömür vermiş olsa da, vermemiş olsa da, onun ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama o kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölürse, öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama gene o kişi cennetliktir. O kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra ölmüşse, hangi katta kalmışsa oradan Allah'a mutlaka ruhu vücuduna geri döndürülecek ve oradan da Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü mutlaka yerine gelecektir diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Yani sırat-ı müstakimi bütünüyle geçecektir, Allah'a ulaşacaktır. Ama ya bundan sonra o kişi Allah'tan şüpheye düşerse, birinci alternatif, irşat makamından şüpheye düşerse, ikinci alternatif, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, üçüncü alternatif. Üçünde de bu kişi sırat-ı müstakimden zemin kata düşer. Öyleyse sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırmasından sonra o sırat-ı müstakimden aşağı düşen insanlar vardır. Peki bu kişi tekrar hidayete ermeyi diledi. Allah-u Teala ona hidayete erdirdi. O hidayete erdikten sonra bir defa daha aynı şeylerden bir tanesi olursa, Allah'tan irşat makamından şüpheye düşerse veya Allah'ın ayetlerinden, kişi gene sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştığı halde ikinci defa ulaşıp ikinci defa hidayet erdikten sonra gene sırat-ı müstakimden yere düşer. Gideceği yer gerçekten cehennemdir. Öyleyse bundan sonra Allah-u Teala hak veriyor mu? Hayır, vermiyor. Kişi üçüncü defa fıstıdır. Önce herkes fıstıdır. Tabi olmayan herkes fıstıdır. Fıstıdan kişi tabi olarak kurtuluyor. Hidayete Allah onu erdiriyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ama Allah'a ulaştıktan sonra ikinci defa fıska düşüyor. Tekrar hidayete ermeyi diliyor. Gene hidayete eriyor. Tekrar şüphe, tekrar fıska düşme. Üçüncü defa fısk. İki defa düşmek suretiyle. Bir defa da zaten herkes fıskta. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet veya cehennem söz konusu. Tam yedi kat cennet söz konusu, tam yedi kat cehennem söz konusu. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka cennetine koyacağını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane ihsan alır da mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, o kişi mutlaka ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de verilen isimlerine de beraberce bir göz atalım.

Birinci kat cennetin adı cennetin aliyetin diyor Allah Teala. Hakka 22'de geçiyor. Kitapları sağdan verilen herkesin gidebileceği cennet. Diğer cennetlere, daha üst cennetlere gidemeyen, kitabı sağdan verilmiş herkes mutlaka bu birinci kat cennete ulaşır. Cennetin aliyetin diyor Allah Teala. Kim irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, vuslata nail olamadan ölürse, o kişi ikinci kat cennete girecektir. Adı Cennetül Firdevs. Kehf 107'de Allah Teala amini olan ve amini salat işleyen kişilerin gideceği cennet diyor. Ancak irşat makamına ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor ve amini salat işlemeye başlıyoruz. Kim ruhunu 27. basamakta, 21. basamakta Allah'a ulaştırırsa, o kişinin gideceği cennet 3. kat cennettir. Ve burada kişi cennet saadetine bir de nefsinin kalbindeki afetler %51'e 51 azaldığı için ruhu ve nefsi beraberce %75 güzelliklere dönük bir nefse sahip olduğu için kişi orada dünya saadetinin yarıdan daha fazlasına sahiptir. Üçüncü kat cennetinde sahiptir, sahibidir. Cennetül Huld oluyor adı. Vaat edilen cennet. Furkan 15'te de bahsediyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği cennet olduğunu bunun ve vaat edilen cennet olduğunu Kaf 32 söylüyor. Furkan 15'te de Allah Teala vaadinden bahsediyor. Ve daha sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi eğer fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, 25. basamağa ulaşabilirse, yani Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın evliyası oluyor, fena makamını geçer, beka makamını geçer, züht makamını da geçerse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği bir noktaya ulaşacaktır, ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti ise %90'a ulaşır. 4. kat cennet, cennetü gurafan oluyor. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Kim ameni olur, aminü salat işlerse ve sabrederse ve Allah'a tevekkül ederse, sadece tevekkül edenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edip 4. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinde %90'ına sahip olurlar. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşıyor. Ulu'l-Elbab makamı ve ihlas makamında nefsini de Allah'a teslim ediyor. 5. kat cennetin sahibi oluyor. Cennetül Meva diyor Allah Teala. Naziat 41. Nefslerinin hevasından kurtulanlar diyor Allah Teala. Nefslerinin hevasından kurtulanların cenneti. Cennetül Meva, Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesi. 5. kat cennet, dünya saadetinin nefs tasfiyesi tamamlandığı için, hiç afet kalmadığı için, dünya saadetinin %100'ü bu kişidir. Nefsindeki 100 ünite de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hüviyette, afetlerin hepsi yok olmuş, yerlerini faziletler almış. %98, %2 de rahmet almış. Ruhunun kalbi ise zaten %100 hasletlerle dolu. Ve kim irşada ulaşırsa, o kişinin gireceği cennet ise
Cennetün Naim, Maide suresinin 65. ayet-i kerimesi, günahların örtüldüğü, kişinin günahlarının örtüldüğü cennet. Günahları burada örtülüyor. İrşat makamına ulaştıktan sonra işlediği günahların örtüldüğü nokta burası. 6. kat cennet, Cennetün Naim. Ve kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, onlar için Adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri üç grup içinde geçerli. Bir, irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı herkes. Adın cennetlerinden birincisi bunlar içindir. Ve bu muhtevada iki cennet var. Birisi bütün irşat makamına ulaşanlar için, ikincisi bütün kavimlerdeki Resuller için. İkisi bir bütün kabul ediliyor. Bir de ayrı cennet var Adın cennetlerinde, o da devrin imamları için. Tasarruf altında olan devrin imamları için. Bu cennetin adı Cennetün Adn. Rad 22-23'te Allah Teala onları anlatıyor. Kötülüğü iyilikle savan, sabrın sahibi olan, yani irşat makamının sahipleri. Kehf 31, ahsen ameller işleyenler. Taha 75-76, derecetül ulanın, en yüksek derecelerin sahipleri. Saf 12, fevzün azimin sahipleri. Mümin 8-9'da aynı şeyi söylüyor. Sad 50'de ise hüsne meab takva sahipleri. Sad 49-50. Fatır 33'te ise fadlul kebirin sahipleri. Bunlar Adın cennetinin sahipleri. Öyleyse 7 kat cennet ve her biri için ayrı isim vermiş Allah Teala. Cehennem de 7 ayrı tabakayı oluşturuyor. Bu 7 kat cehennemin en üstündekiler, aşağı doğru cehennem cezalarını şiddetlendiriyor. En üstündekiler ayetlerden gafil olanlar. Yunus 7. Onlar ki bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını alalaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyumlaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bunlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de cehenneme gidecekler. Ama bu birinci kat cehennem. Sonra Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, Yunus 45, kat hısrellezine kezebu bilikallahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı tekzip edenler nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir ve onlar hidayete eremezler. Daha aşağıdaki ikinci kat cehenneme inenler, üçüncüler lanet alanlar, adlerini bozup naks edenler. Onlar misaklerini yerine getirdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar lanet alanlar ahdlerini bozdukları için ve fesat çıkarırlar. Dördüncüsü, dördüncü kat cehenneme girenler. Bu Ahzab 67 ve 68'de anlatıyor Allah Teala onları. Derler ki diyor o cehenneme girenler, ya Rabbi
biz devrimizin saadetlerine ve küberasına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları büyük lanetle lanetle. İki kat azap alan, büyük lanetle lanetlenenler. Dördüncü kat cehenneme girecek olanlar. Beşinci kat cehenneme girecek olanlar, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Diyor ki Allah Teala, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Altıncı kat cehenneme girenler Allah'ın resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Fela nukimu lehum yevmel kıyameti mezvezna diyor. Keyf 105. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Zalike cezaihum cehennemi, onların cezaları cehennemdir. Bima keferu, kafir oldukları için. Ve tehazu ayati ve resulü hüzüva. Ayetlerime ve resullerime, resullerimle ve ayetlerimle alay ettikleri için diyor. Ve yedinci kat cehenneme girenler, şeytanın yoluna girenler. İşte bugün şeytana tapanlar, o kült kültürün içinde olanlar, onların hepsi için gidecek yer sadece cehennem. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala, biz müsaade vermedikçe hiç kimse şeytanın ocakları hiç kimseye zarar veremezler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, temel esaslarını Kur'an'ın unutmayalım. Hiç kimse cehenneme girdikten sonra oradan cennete dönemez. Kıyamet günü herkes cehenneme girer. O gün cehennemden çıkanlar çıkarak cennete gireceklerdir. Ama cehennemde bir süre ceza gördükten sonra cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün hurafeleri ortadan kaldırmak üzere vazifelendirildik. Çağımız hidayet asrıdır. Biz de asr-ı hidayetin sahibiyiz. Öyleyse insanlar hidayeti öğrenecekler. Cennetin, cehennemin gerçek kimliğini, cenneti de cehennemi de görenden öğrenecekler. Allah'ın öğrettiğinden öğrenecekler. Öyleyse yeni bir çağdayız. Asr-ı hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hidayete erdirmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ım sana ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yo. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi. 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100, afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen
bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlere doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte
Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda bir gayret, fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur, temel görevinizdir, mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da
7-8 aylık bir süre. Kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1. kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada 2. kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır, dış dünyasında mutlu olacaktır, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında 3. kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak.
Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık kuvvetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun
Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak. Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de, siz de, siz de hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin. Kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde. Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah Teala size yardım eder muhakkak. Sizi mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bundan ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir.

olursunuz. Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İş dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi? Başka insanlarla %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle, ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve gemi eskileden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlar Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim,

Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahitler, yeminler. Bir Allah'ın ahdi var, bir bizim ahdimiz var. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, yeminimiz ve ahdimiz. Öyleyse her biri ayrı bir cepheden bir bütün oluşturuyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi nedir? Allah'ın ahdine konu olarak girebilmek için Allah-u Teala'nın ezele bizi döndürmesi lazım. Ezele dönüyoruz. Bakıyoruz ki Elestü bir Rabbiküm günü Allah-u Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela evet. Hepimiz oradayız. Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını çıkarıyor. 1200 yıl yaşamış. 1200 yılda 24 nesil ortalama. Her bir neslinde kendi çocukları, onların çocukları, onların çocukları. Allah Teala herkese onu söylüyor. Ezelde Adem oğullarının kıyamete kadar dünyaya gelecek olan hepsini huzurunda topluyor Allah Teala orada indiği ilahide. Ve hepimize birden sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela. Evet. Elestü bi Rabbiküm'e cevap veriyorlar. Acaba ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey ruhlar, bana teslim edeceğinize dair, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ve nefsler, ruhlar, fizik vücutlar. Fizik vücudumuzunki ahd,
Nefslerin ki yemin, ruhların ki misak. Bu üç tane yemini, yemin, misak ve ahdi Allah Teala bizlerden aldıktan sonra iradelerimizden de misak alıyor. İlahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmek üzere.

İşte yemin, misak, ahd ve misak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, tesliminin ötesinde Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Onun da teslimine dair. Bu sebeple Allah-u Teala'nın hepimize söylediği şey, misakinizi yerine getirin tarzındaki ifadesi aslında Allah'ın ahdini ifa edin ve bi ahdillahi effu diyor Allah Teala. Sonra onun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakim üzerinde bir hedeflere yürüme olayının cereyan etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Rahat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde buna dokunuyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Onlar diyor Allah'ın ahdini ifa ettiler. Sevgili kardeşlerim,

insanların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri demektir. Onlar misaklerini bozmazlar, Allah'ın ahdini ifa ederler, diyor Allah Teala. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz insanların bir ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Bir de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin Allah'a verdiği misak var. Onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa ederler. Bizim misakimiz Allah Teala'nın ahdi oluyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin emrini verdiği zaman ruhun ve cin nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor olay. Aslında Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva çok güzel bir ayrımla simgelenmiş. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynını görüyoruz. Burada Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar, onu ifa ederler dedikten sonra ...22. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Misak nedir? Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminin adı misaktır. Ruhumuzu biz hayattayken mutlaka Allah'a teslim edeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Allah Teala da onu söylüyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Eğer misaklerini bozmazlar sözüne 21. ayet-i kerimeye, 22. ayet-i kerimeye ulaştırırsak, bitiştirirsek, birleştirirsek ikisini, onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah Teala. Neymiş Allah Teala'nın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey? Ruhumuz. Bize ait değil. Allah'ın bir emaneti ve ölmeden evvel o emaneti Allah Teala geriye istiyor. Hepimizden istiyor. Allah Teala emanetini geri istiyor. Mutlaka onu Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz.
İşte kelime kelime manası Rad 22'nin. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse çok açık bir muhteva görüyoruz burada. Allah'a ulaştırılmasını emredilen şeyin Allah'a vasıl olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada her şeyin farklı bir dizaynda olduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada korkunç bir tuzakla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an mealinin, bizim dışımızda 22 tane Kur'an meali var. Tetkiki korkunç bir tablo çıkardı ortaya. Bu ayet, onlar Allah'ın ahdini bozmazlar ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, ne akrabalık var, ne bağ var, ne kuvvetlendirmek var. İnsanlar hangi yanlışı ileten insanlar onları bunu öğretmişlerse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnsan ruhu her gün birkaç defa o kişinin vücudundan, birçok defa, sayısız defa vücudundan ayrılır. Dilediği yere gider, sonra tekrar döner. Vücudun haberi bile olmaz. Bir gün vücuttan ayrılan ruh, tabiiyetle beraber devrin imamının dergahına gider. Oradan diğer ruhlarla birlikte 7 katlık bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı seyri sülüktür. Ve üzerimize defaatle farz kılınmıştır. İşte bu farz ayetlerden birisi de budur. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Başka Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diye Allah-u Teala ruha emir veriyor. Nefse emir veriyor evvela. Fecr 27, 28, 29, 30 şöyle. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Fethuli fi ivadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala nefse hitap ediyor. Rabbinden razı ol, radiye makamı, Rabbinin rızasını kazan, mardiye makamı. Nefsi Allah-u Teala üç kademede sesleniyor. Mutmain olmak, mutmainne, radiye ve mardiye. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın da kuldan razı olması. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ey ruh geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli
fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Gene fizik hücresi seni ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse olayları dizayn edip yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsan ruhu Allah'a geri dönecektir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve enivü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Evvela yönelmek. Yönelmeden hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evvela yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Hepinizin bildiği gibi bu teslim Allah-u Teala tarafından gerçekleştirileceği garanti edilen bir teslimdir. İnsanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, bileceğiz ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizlere bu hakikatleri öğretti. İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatleri. İşte bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Üzerimize Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi de Allah'a ulaşmayı da farz kılmış. Ama bir devirdeki alimler, geçmiş son birkaç devirdeki alimler, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıyla bu ayetleri karalayıp yok etmeye çalışmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın emrini yerine getirin diyor. Ve takva sahibi olun diyor. Sonra da Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Enam suresi 151, 152, 153. ayetler. Ve ahdullahi efu diye başlıyor Allah'ın ahdini. İfa edin. Sonra Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sonunda da ayet-i kerimenin bunun en üst seviye sonucunu söylüyor. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini birer birer teslim etmeyi içeren Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık var. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. İradenin teslimi
ruhu Allah'a teslim etmeden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeden, nefsi Allah'a teslim etmeden gerçekleşemez. Hepsinin teslimiyle o sonuca gideceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın Enam 151'de söylediği şey ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin sözü sadece iradenin teslimini içerir. Ruhun ve için nefsin teslimi olmadan gerçekleşemeyeceği için dolaylı bir şekilde onları da kapsar. Ama Allah'ın vasiyeti budur dediği zaman Allah-u Teala takvaların hepsinin tahakkukuyla gerçekleşen bir sonuçtan bahsediyor. Bütün takvalar, ruhun ve için 7 tane takva, Allah'a ulaşmayı dileme takvası, mürşide ulaşıp tabiyet takvası, ruhu Allah'a teslim takvası, fizik vücudun teslimine ait olan takva, nefsin teslimine ait olan takva, irşada ulaştıran takva ve iradeyi Allah'a teslim ulaştıran takva olmak üzere 7 tane takvanın hepsini içeriyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki Allah'ın vasiyeti. Hepsini teker teker içeriyor. Teslimler olarak bakarsak ruhun teslimini, veçin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini 4 tane teslimi içeriyor. Böyle bir ortamda Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi birbirinden ayrılıyor. Allah'ın ahdi sadece iradenin teslimini muhtevasını alıyor. Ama diğer teslimler yapılamadığı için aynı sonuca ulaşılıyor. İradenin tesliminin gerçekleşebilmesi için evvela ruhun, sonra veçin, sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini birbirine bağladığımız zaman Allah'ın ahdini yerine getir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler dedikten sonra Allah-u Teala Rad 21'de 22'de diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. İşte Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu sadece ruhumuzun Allah'a teslimidir. Affedersiniz. Allah'ın misakini, onlar misaklerini gerçekleştirdiler. Ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler değil. Onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler ve ruhlarının Allah'a ezelde verdiği misaki gerçekleştirdiler oluyor.

Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Sonraki ayet-i kerimede ve onlar Allah'ın misakini yerine getirirler. Eğer Rad 21'deki sadece bir bölümü alırsak ve onlar Allah'ın misakini yerine getirdileri yerine alırsak, sonraki ayet, 22. ayet bu misakin ne olduğunu ifade ediyor. Misak sadece ruhun Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın misakinin bir başka hüviyeti var ki o Allah Teala'nın misaki ruhun da ve için de nefsin de iradenin de teslimini içeriyor. Ama muhtevası sadece iradenin teslimi istikametinde. Sonrasına bakıyoruz. Ayetin bir evvelki ayeti değil de bir sonraki ayeti kerimeye bakıyoruz. 21'den sonra Rad 22'de Allah Teala onların Allah'ı dilediklerini ifade ediyor. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Ellezine sabir ibtigae ve çer rabbühüm. Onlar sabırla iptiga ederler, isterler, dilerler. Veçi Rabbeke Rablerinin veçini. İşte burada iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir insanın iradesini Allah'a teslimi söz konusuysa bunu tek başına değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın veçini talep edenlerin Allah'ın zatını görmeyi talep edenler olduğunu görüyoruz. Çünkü kim ruhunu ve içini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederse teslim ettiği noktada mutlaka iradenin teslimiyle beraber Allah'ın zatının görülmesi vardır. Burada sabir iptigaye ve çerabbim dediği zaman Allah-u Teala onlar sabırla Allah-u Teala'nın veçini dilerler. Veçini kalp gözüyle görmeyi dilerler. Velayetin en üst noktası. Bir kişinin irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edildiği nokta irşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle Allah-u Teala kişiyi irşad makamına tayin ediyor. Bu noktada o kişi mutlaka Allah'ın zatını görmüştür. Allah'ın zatını gören kişi Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilir. Geri kalanlar vekil mürşitlerdir. Allah'ın mürşidi Allah'ın irşad makamına Allah'tan aldığı emirle emredecek olan İrşad makamını bu seviyede tayin ettiği kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi, el öptürmek yetkisinin yegane sahibidir. Ona tabi olanların da el vermek istikametinde her zaman yetkileri olur. Ama bu, o seviyede bir yetki değildir. Allah'ın zatının görülmesi, irşad makamının temel hususiyetidir. İşte, ve onlar Allah'ın zatını dilerler. Saber iptigaye ve çerabbühüm demekten murad Allah-u Teala'nın onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi buna hak kazanmıştır. O gerçek anlamda bir mürşit olmuştur. Peki وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبِهُمْ dediği zaman Allah-u Teala başka bir grubu daha
devreye alıyor mu? Elbette alıyor. Bir ikinci grup, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i Allah Teala'ya ulaşmayı dileyenleri kastediyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Sırat-ı müstakime ulaşanlar neye ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaştırılır? Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmak için dileyenler, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olarak iki grup oluşturuyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yirmi birinci basamakta gök katlarının yedincisine çıkmışlardır. Yedi alemi geçmiştir ruh. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena filan makamıdır burası. Herkese Allah Teala bunu bir ciddi bir emeğin karşılığı olmaksızın doğrudan teslim eder. O kişi Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman Allah'ın o kişiye yaptığı yardım sona erer. Buraya kadardır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerin son merhalesidir. Bundan sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir. En sonunda iradesini Allah'a teslim edecektir ki Allah zatını o kişiye göstersin, onu irşat makamına tayin etsin. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdirden murat ikidir. Bir tanesi Allah'ın zatını görmeyi dilemektir. En üst makama talip olmaktır. İkincisi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. O son derece basit bir olgu. Herkese kapılar açık. İşte Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinin ve onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi, onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri değil, eğer bir sonraki ayet-i kerimeyle, bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirirseniz ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi bir sonraki ayet-i kerime. Manayı sadece Allah'ın zatına ulaşmaya yöneltiyor. Ama kim Allah'ın zatını görmeyi dilerse o 14. basamakta yola çıkıp 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim eden, bunu hedef ittihaz eden kişi değildir. O,
Bunu yaptıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamak, nefsini Allah'a teslim edecektir. 26. basamak, irşad olacaktır. 27. basamak, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın zatını görecektir. İşte Allah-u Teala'nın verdiği ve sabir iptigaye ve çerabbühüm ifadesi, onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi iptiga ederler. Onu hedef edinmişlerdir. Noktasına ulaştırıyor bize. Burası Allah'ın ahdini yerine getirenler için geçerlidir. Ahdallahi. Burası Allah'a verdikleri iradelerinin misakini yerine getirenlerin mevkiidir. Allah'ın zatının görüldüğü yer. Öyleyse Allah ile olan yeminlerimiz, ahitlerimiz, misaklerimiz muhteva olarak bir araya getirildiği zaman Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içerir. Bu teslimle beraber daha evvel yapması lazım gelen üç teslim mecburen olacaktır ki onlardan sonra kişi teslim etsin. Ama Allah'ın vasiyeti, 156. ayet-i kerimedeki Allah-u Teala'nın söylediği vasiyet, önce ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini, sonra nefsin teslimini, sonra iradenin teslimini, hepsini kaplıyor. İşte böyle bir noktada bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Bize ait olan misak da gene iki tane hüviyet kazanıyor. Bir tanesi ruhumuzun Allah'a teslimi, misak. İlk teslimimiz. Bir tanesi gene bizim misakimiz, irademizi Allah'a teslim etmemiz. İrademizin misaki, o ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi de muhtevasına alan bir teslim. O noktadaki kişi Allah'ın zatını görmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Onların gidecekleri yer adın cennetleridir. Allah'ın zatını gören kişi ise sadece üçüncü kat cennete ulaşabilir. Adın cennetleri yedinci kat en üst seviye cennetlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında farklılık var. Allah'ın ahdi dört teslimi birden ifade eder. Bizim o dört teslimi de yerine getirmemizi ifade eder. Dördüncüyü yerine getirdiğimiz için diğer üçünü de ihtiva etmeliyiz. Ama bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah teslimine ihtiva eder. Öyleyse Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık var. Allah'ın misakine gelince bizim misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimidir. Bizim misakimiz irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın misaki ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz bir muhteva taşır.

hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Ki bu otomatik olarak daha belki teslimleri de içerecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın ahdi, misaki, bizim ahdimiz, misakimiz, yeminimiz ayrı ayrı çok önemli farklılıklar gösterir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı ve bir güzelliği birlikte yaşadık. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki: İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu milaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize vabeste bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken, ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım.
İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Allah Teala İrci'i ilâ Rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enibü ila rabbikum. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve eslemu lehu ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa

Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki benefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya, veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki, kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını. Ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyalarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır.

ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh, o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek doğumumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor. Farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunuz nedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve cinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim,
Hem tasavvufu yaşadığını iddia etmek, hem de böyle bir şey yok demek, bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir defa ruh terbiye olmaz. Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah-u Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O meaba, sığınağa, sığınana evvap adını veriyor Allah Teala. Evvap meaba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet kelimesinde ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvabın, bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış ve sığınmış. Meab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyir sülükünü tamamlamışsa o kişi evvap adını alır. Ve Allah-u Teala meaba sığınanın ruhunu sığınağa, Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvap kelimesi meaba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşri tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin meab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük meab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Allahu indehu hüsnül meab. Allah'ın zatı
onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te evvabin ve hafiz diyor. Evvab meyaba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Fetih Suresinin 20. ayet kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, onların kalplerinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazla da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur.
Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke. Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır. Nefret. Ruhta haslet vardır. Sevgi. Öyleyse bu minval üzerinde cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık, 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini Allah Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri sülûku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede, bazen çok daha kısalabildiği de oluyor, İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiiyetle beraber Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada li külli evvabin hafiz
bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrilen onun ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar meyava ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar. Onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah-u Teala ruhunu? Yevmit telakı haber versin diye. Yevmit talak, mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor. Ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ayrılıyor. Devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan diğer bütün o dergahta bulunan ruhlarla 7. gök katına kadar bir yolculuk yapacaktır. 7. gök katın 7 tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvab olur. Yani meyava, Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bize göre Allah'ın bir zikir ziyafetinde birlikteyiz. Sizin o Allah'a dönüp ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir gönül sohbeti, gönüllerden gönüllere ulaşan Allah ile ilişkili bir beraberlik destanı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Ne olur insanlar birbirlerini sevseler, sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada yaşasalar, ne olur? Mutluluk olur, huzur olur, Allah ile beraberlik olur. Zaten mutluluk dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onun arkasında mutlaka Allah vardır. Mutsuzluk söz konusuysa onun da arkasında mutlaka iblis vardır, şeytan. Öyleyse Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere enam buyurduğu bir nimet. Allah için yaşamakla başkaları için yaşamayı bir arada düşündüğümüz zaman ikisinin de aynı hedeflere dayalı olduğunu görüyoruz. Başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmek için yaşamaktır. Arkasında ne var? Arkasında başkalarını mutlu eden bizlerin mutlu olması söz konusudur. Biz bir kişiyiz. Ama mutlu etmek istediğimiz 10 kişi olduğunu düşünelim. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verebilsek bugün akşama kadar biz 10 A kadar mutluluğun yaşantısını tamamlamış oluruz. O mutluluğu yaşamış oluruz. O mutluluk başka insanlara verdiğimiz mutluluk sebebiyle bize Allah'ın mükafatıdır. Kanun, mutlu et, mutlu ol. Ya da Allah Teala daha açık bir ifade kullansaydı ne diyecekti? Başkalarını mutlu et ki ben de seni mutlu edeyim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse meseleye bu noktadan baktığımızda her şeyin çok güzel olduğunu görüyoruz. Allah Teala ne istiyor bizlerden? Mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bu esasa dayalı olarak Allah Teala tarafından indirilmiştir. 3 mukaddes kitabı incelediğimiz zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi.
Biz insanlar doğarız. Doğunca Allah Teala tarafından hepimize ruh üfürülür. Ve fizik bedenimize bir ilave yapılmış olur ruh. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, düşman, sadece incitmeye yönelik bir dizayn. İşte o şeytan. İstediği şey ne? Bütün insanların mutsuz olması. Herkesin huzursuz olması, herkesin birbirine karşı kötü davranıp karşısındakini üzmeye çalışması. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde şeytanın gayretleri hep yepyeni bir elbiseye yama vurmak gibi bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, dostumuz Allah, şeytan ise düşmanımız. Onun, yani şeytanın istediği bir tek şey var. Hepimizin, ama hepimizin mutsuz olması, huzursuz olması, hepimizin birbirine düşman olması, herkesin birbirine hakaret etmesi, kötü davranması, zarar vermesi ve böylece birbirine düşman olan insanların oluşturduğu bir toplum. Ama Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'in de temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Safalar 7 tane. Ama teslimler 4 tane. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Hamdolsun ki dinimize İslam dini demişler atalarımız. İslam dini demek, teslim dini demek. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik bedenin teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? Son olarak iradenin teslimi. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan, 4 tane teslimi kapsayan bir bütün İslam. Tam olarak tabir yerlerine oturuyor. İslam, yani teslim olan. İşte din adını verdiğimiz bu inanç biçimi mutluluğa açılan bir penceredir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için yaşadığınız zaman, hepiniz için hep en güzel dizayn söz konusu olur. Bütün insanlar için Allah Teala onlardan sadece mutlu olmalarını istediğini beyan ediyor. İşte sorun burada başlıyor.
Çünkü bir insanın mutlu olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesini mutlak gerektirir. Mürşide ulaşmasını mutlak gerektirir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Mutlak gerektirir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Teslim diyoruz adına. Allah Teala şöyle söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyurmuş. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması, o insanın fizik vücudunun yükselip de Allah'a varması değildir. Bir insanın Allah'a teslim olması, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması, bunun için 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alem geçmesi, sonra Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima mutluluk değil mi? Niçin yaşıyor insanlar? Mutlu olmak için yaşıyorlar. Şimdi burada duralım. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmıştır. Cinler de serbest iradeyle yaratılmıştır. Bütün yaratılan mahlukat serbest iradeyle yaratılmıştır. Hepsi dilediklerini yapmak imkanının sahibidirler. İşte bu dilediğini yapmak 2 ayrı bölüme ayrılıyor. 1, o dedikleri Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun standartlarda gerçekleşir. 2, diledikleri gene gerçekleşir ama şeytanın taleplerine uygun bir şekilde. Öyleyse insanların dilekleri hep birbirinden farklı bir hüviyet gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah'ın emirlerine riayet etmek, emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın indinde bir hedef tayini söz konusudur. Bir atalar sözü var, ne ekersen onu biçersin. Gerçekten biz insanlar da ne ekersek, yani başkalarına nasıl davranırsak, onlardan da bize aynı davranışın bir cevabı gelir. Eğer biz birisine kötü davranmışsak, ondan da bize normal standartlara dönecek olan şey kötü bir davranıştır. Allah dostuysa o kişi, kendisine kötülük edilen kişi Allah dostuysa, gerçek bir Allah dostuysa, o zaman bu hak kendisinde olmasına rağmen, yani kendisine yapılan kötülüğün aynını o kötülüğü yapana tatbik etmesi helal kılınmışken, o kişi bunu gerçekleştirmez. Başkası ona kötü davranabilir, onu üzebilir ama o kendisini üzen kişiye aynı standartlarda bu benim hakkımdır diye aynı şekilde bir davranışla karşılık vermez.
O bilir ki kendisine yapılan her kötülük onun manevi şahsiyetine pozitif bir şeyler katar. Kim bir başkası tarafından kötü bir davranışa muhatap olmuşsa, buna karşılık ona kötü bir davranışta bulunmamışsa, ki aynı seviyede bir kötülüğü yapması ona hak olarak tanınmıştır, yapmamışsa bunu, işte o kişi kazanan birisidir. Kendisine kötülük edilmiştir ama o bu kötülüğün aynını kısas adı verilen bir müessesenin standardı içinde karşı tarafa döndürmemiştir. Karşı tarafa aynı kötülüğü yapmamıştır. Onun kendisine yaptığı kötülüğü Allah'a yönelerek Allah'ın kendisine yapılan bu kötülüğe karşı ona kötülük etmemek konusunda kendisine sabır vermesini dileyerek o kişi bunu başarabilmişse, kötülüğe karşı kötülükle davranmamışsa, müktesef hakkı olmasına rağmen, o kişi Allah'ın sevdiklerinden biridir. Allah sevdiklerine sabrı emreder. O zaman ne olur? O kişiye kötülük edilebilir ama o kişi kendisine yapılan kötülüğe kötülükle cevap vermez. İşte o Allah'ın dostudur. Kalbi hakkı olmasına rağmen böyle bir tatbikatı devreye sokmaz. Aslında bize kötülük yapan birisine verebileceğimiz en güzel cevap ona bir iyilik yapmaktır. Ne demek istiyoruz? O kişi bir başkasına kötülük etmesine karşılık, kötü davranmasına karşılık, o kişiden kendisine onu üzen değil, hatta sevindiren bir davranış biçimi geri dönmesi, o kişiyi şaşırtacaktır. Ben bunca zamandır bu kadar insana kötü davrandım, hepsinden de cevabımı aldım, hepsi de bana kötü davrandılar. Ama şimdi birisi çıkmış, ben ona kötü davranıyorum ama o bana kötü davranmıyor. Acaba bu bir tesadüf mü diye bir defa daha ona kötü davrandığım halde bana gene kötü davranmıyor. Bir defa daha bir kötülük etmeme rağmen onun bana kötülük etmemesi bende bir soru işareti oluşturuyor. Neden? Bunca insan benim kötülüğüme hep kötülükle karşılık verdiler. Ama birisi çıktı, ben ona aynı kötülüğü yapsın diye üst üste birkaç defa kötü davranmama rağmen oradan bana negatif bir cevap, yani bir kötü davranış geri dönmedi. İşte böyle bir noktada o kişi ne yapacaktır sevgili kardeşlerim? O kişi bu noktada gayri ihtiyari düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona böyle bir kötü davranışta bulunuyorum da o buna karşılık bana aynı hüviyette cevap vermiyor. Hatta bana iyilikte de bulunuyor, yetmez. Küslüğe mütealik bir davranış biçimi de yok. Bana küs olmuş da değil.
Küsmüş de değil. İşte onca insan arasında birisinin bu tarzdaki davranış biçimi bizi gerçek anlamda etkileyen bir faktördür sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Böyle bir olayla karşılaştığımız zaman acaba bunun başkalarından farkı ne? Neden benim kötü davranışıma karşılık aynı şekilde cevap vermedi de onunla da kalmadı. Bir de bana şöyle şöyle bir güzel davranışta bulundu. Hiç kızgın olmadığını ispat etti. İntikam almak gibi bir niyeti olmadığını ispat etti. Bu ne biçim insan? İşte sevgili kardeşlerim, bizim hepinizden istediğimiz şey, herkesin sizin hakkınızda böyle düşünmesi. Ben ona kötülük ettim ama o bana kötülük etmedi. Ve eline fırsat geçtiği zaman kötülüğü bir tarafa bıraktık, bana iyilik de etti. Öyleyse bu insanda bende olmayan başka bir şey var. Acaba bu ne? Nasıl oluyor da bu kişi başkalarına benzemiyor? Genel olarak kötülük yaptığım insanlardan hep kötülük görmeme rağmen, ya da çoğundan kötülük görmeme rağmen, bu kişi farklı. Bana kötülük yapmadığı gibi bir de iyilikte bulunuyor. Sanki ben ona hiçbir kötü davranışta bulunmamışım. Onu üzecek hiçbir şey yapmamışım. Hatta daha belki üst seviye bir ifadeyle sanki ben ona iyiliklerde bulunmuşum gibi, iyilikler yapmışım gibi o bana hep aynı güzel davranışını sürdürüyor. Beni mutlu edecek davranışlar. İşte bu bir sualdir. O kişinin kafasında düğümlenen bir bilmece. Bu kişinin acaba benden farkı ne? Şeklinde bir düşünce nasıl oluyor da benim yaptığım bu kötü davranışlara aynı şekilde cevap vermek imkanı varken hiç öyle yapmadı bugüne kadar. Benim davranışlarıma bana örnek olacak cevaplar verdi. Davranış biçimleri hiçbir zaman beni kıracak bir hüviyet taşımadı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala sükunet emreder. Sakin olun der size. Kötülük yapıldığı zaman sizin de ona kötülük yapmanız mutlak bir gereklilik değildir. Ama size böyle bir hak Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de verilmiştir. Çünkü bu bir haktır. Ama kötülük gören bir insan bu hakkı kullanmazsa, karşısına fırsat çıkmasına rağmen kullanmazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle o kişinin kaybedeceği derecelerin tam aksine kendisi o kişiden kendisine rahatsızlık verici bir davranış biçimleri dizisi ulaştığı cihetle devamlı derecat kazanmıştır. Her kötülük yaptığınız kişiye derecat kazandırırsınız. İşte Allah-u Teala'nın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, bu konunun görünmeyen tarafı.
Bunun yanı başında Allah Teala kendisine kötülük yapılan kişiye bu kötülüğün aynını uygulamak yetkisini de veriyor. Acaba Allah Teala'nın bundan muradı ne? Kötülük yapanlar bilsinler ki karşılarındaki kişi de ona aynı kötülüğü yapmak hakkının sahibidir ve bu onun için bir haktır. Kendisi için hak olmayan bir şeyi yapmıştır. Bir başkasına hakkı olmadığı halde kötülük etmiştir. Ama bu ikinci tarafta kendisine kötülük edilen tarafta aynı hüviyeti taşımıyor. O kişiye bir hak vermiş oluyor. Aynı hüviyette bir davranışı kendisine tatbik etmesi imkanı veriyor kötülük yaptığı kişiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey o değil mi? Mutlu olmamız. Mutlu olmanın en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu kime ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu biz size yaşatırız şeklinde. Şimdi sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak istikametinde düşündüğümüz zaman olayı, o kişinin bize yaptığı davranış biçimi bizi rahatsız etti ama düşünmemiz lazım. Tamam, ben böyle bir davranıştan huzursuzluk duydum, sıkıntı duydum. Ama böyle bir davranışın aynını benim de ona yapmam bana bir müsaade olarak verilmişken acaba hangisi doğru olur? Bu müsaadeyi kullanarak benim de ona aynı hüviyette bir kötülüğü yapmam mı? Ondan intikam almam mı? Yoksa o kötülüğü yapmayıp derece kazanma, kazandığım dereceleri muhafaza etmem mi? Şimdi burada açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Biz insanlar dünyada verilen bu gezegene gelmişiz. Burada dünyaya gelmişiz. Ve işte ne kadarsa ömrümüz onu yaşayacağız. 70 sene, 80 sene ne kadarsa ömrümüz. Ama sevgili kardeşlerim, ahiret hayatı öyle değil. O sonsuz. Cennet de cehennem de bir sonsuzluğu ifade ediyor. Sonsuz bir hayatın yaşanması ya cehennemde işkencelerle dolu bir hayat ya da cennette bir mutluluğu yaşamak. 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. Orada 100 bin sene yaşanacak. 100 bin sene de yeterli bir rakam değil. Sonsuza kadar yaşanacak. İşte bu sonsuza kadar yaşanan hayat ya insanı devamlı mutlu eden bir cennet hayatı ya da huzursuz eden bir cehennem hayatı olacak. Hangisini tercih etmemiz lazım sevgili kardeşlerim? Bu dünyadaki yaşantımız 100 sene olsa ne yazar? Sonsuz bir cennet hayatı eğer bize verilecekse ve bunun sebebi de sadece bu dünyadaki davranış biçimlerimizin matematik sonucuysa, yani kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması bizim ebediyen cennette kalmamızı temin ederken diğerinin
cehenneme girmemize sebebiyet verdiğini görüyoruz. Öyleyse bu bizim elimizdeki bir şey miydi? Elbette. Biz eğer yaptığımız yanlışlardan ders alsaydık,

insanlara düşmanca muameleler yapmışsa, onları üzmüşse, huzursuz etmişse, onları kırmışsa, her seferinde Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi ona derecat kaybettirmiştir. Ve böylece kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, neden? İnsanın nefsine tabi olması sebebiyle. İşte onun için Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ne olur? Bir insan daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman her an derecat kazanan birisidir bu. Adın cennetlerine girecek olanlar bunlardır. Nefslerin afetlerinin bütününü yok edenler. Her davranışları başka insanlara huzursuzluk değil, huzur verir. Onlar başka insanları üzemezler. Böyle bir davranış biçiminin sahibi olamazlar. Onlar sadece iç dünyalarından kendisine ulaşan tatbikatı yaparlar ve bakarlar ki bu hep başkalarını mutlu etmek istikametinde sonuçlanmış. Her bu tarzdaki davranış o kişiye derecat kazandırır. Yeter mi? Bu cennet için bir hazırlık. Ama aynı zamanda dünyada da o kişiyi mutlu eder. Kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah Teala size aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse biz bir kişiyiz. Konuştuğumuz, etrafımızda olan, her an beraber olduğumuz birçok insan var. Misal olarak bunun 20 kişi olduğunu düşünelim bunların. Her birine A kadar mutluluk versek, biz 20 A kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dünyada mutlu yaşamak herkesin evinde, başka insanların elinde değil, bizlerin elinde. Ve eğer Allah'ın kanunlarını tatbik edersek, o zaman başkalarına verdiğimiz her mutluluğun karşılığını Allah Teala özellikle bize yaşatacağına göre, 20 kişiye A kadar mutluluk veren biz, her birine verdiğimiz mutluluğun 20 katını geçeriz. 20 A kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olmuşuzdur. Bunları gerçekleştirdiğimiz sürece. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak, mutlu olmak, huzur içinde olmak. Bunun arkasında ne var? Bunun kazandırdığı mutluluk var. Başkasına verdiğiniz, başkalarına verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size otomatik olarak yaşatır. Ve bunun başkalarına sizin verdiğiniz mutluluklar da size devamlı derecat kazandırır. Başka ne size derecat kazandırır? Başkalarının size yaptığı kötülükler. Kim size kötü davranmışsa o kişi belki o anda size üzülük olan bir davranış vücuda getirmiştir ama aslında bu üzüldüğünüz davranış size derecat kazandırmıştır. Unutmayın, bu dünya fanidir. Ne kadar yaşar insan? 100 sene yaşasın, daha fazla yaşasın. Orada 100 milyon sene bir sonsuzluk var. Nerede? Ölümden sonraki yaşantıda. Sevgili kardeşlerim, bir cennet hayatı cehennem hayatıyla bir olabilir mi? Her an çeşitli işkencelere maruz kalınan bir cehennem hayatının devamlı

mutlulukların yaşandığı cennet hayatıyla mukayesesi bir yakınlık gösterebilir mi? Asla. Açık ve kesin bir şekilde cehennem bir insanın sonsuza kadar üst seviye bir mutsuzluğu yaşamasını, cennet ise gene sonsuza kadar üst seviye bir mutluluğu yaşamasını sağlar. Allah-u Teala'nın adalet mekanizması her açıdan tam olarak işler, kesintisiz işler. Her anınız üç boyutlu olarak filme alınıyor sevgili kardeşlerim. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her anınızda yaptığınız her şeyin sizin düşüncenizdeki yeri de belli. Yani o olayı niçin yaptınız? Başkasını üzmek için mi yaptınız? Yoksa mutlu etmek için mi? Sevgili kardeşlerim, bunların her birisi bir ölçektir. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden çıkarılarak kıyamet günü hesaba tutulursunuz. Öldüğünüz an bu hesap zaten tahakkuk etmiştir. Öldüğünüz an kazandığınız derecelerde kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler üstünse burada kesin bir cennet söz konusudur. Böyle olması mümkünken sevgili kardeşlerim, insanların bir kısmının başka insanlara yanlış davranarak hem onlara hem kendilerine zulmetmesi söz konusu değil midir? O zaman niçin sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden o kişi başkalarına kötü davransın, onları huzursuz etsin de kendisi de cehenneme gitsin? Tam aksini yapsa ne olur? Onları mutlu eder. Ve bu dünyada yaşadığı sürece de hep kendisi mutlu olur. Çünkü başkalarına verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de mutlaka yaşatır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun sonsuza kadar bir de cennet hayatı devam edecektir. Başkalarına kötü davranan insanlar hem bu dünyada huzursuz olanlardır hem de öldükten sonra kıyamete kadar cehennemde yaşayacak olanlardır. Allah Teala'nın istediği şey ne? Açık ve kesin. İyilik yapın diyor. Başkalarını sevindirin diyor, güzel davranın diyor, biz sizi mutlu ederiz diyor. Başkasına verdiğiniz her mutluluk kadar siz mutlu olacağınıza göre etrafınızdaki 20 kişiye vereceğiniz A kadar mutluluğun neticesinde her biriniz 20 A kadar mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Bununsa en mükemmel, en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarını mutlu eden hüviyette bir dünya hayatı yaşamayı nasip kılacak hüviyete ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Melek menfezinden çıkıp ve uçarak içeri girip içerisi dolduruluyor. Secde ediliyor. Sıralar hiç bozulmadan. Dikkat edin, bunlar 7. kata kadar çıkacak olanlar. Hiçbir katta hiç kimse kalmıyor. Hepsi 2. katta secde ediyor. Hepsi yükseliyor 3. kata. Hepsi 3. kata secde ediyor 2 katı da doldurarak. 3. katın 2 katlı
mescidinde dördüncü kata yükseliyorlar. Dördüncü kattaki o büyük caminin içinde hepsi secde ediyorlar. Gene kubbeden hepsi birlikte yükseliyorlar. Dördüncü kattan, üçüncü kat, dördüncü kattan beşinci kata, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı, gene o salonda, Beytül Haram'ın o salonunda hepsi yeniden secdeye geliyorlar. Yeniden hepsi birden yükseliyor. Hiç kimse kalmıyor aşağıda. Hepsi birden yükseliyor. Sonra altıncı kata çıkıyorlar. Altıncı kattaki suvarılma, o sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma yerinde onların hepsi oraya ulaşıyorlar. Orada bir işlem görmüyorlar. Çünkü o nurun artık onlara bir tesiri yok. Zaten yüzleri o renk. Hepsinin beyaz, açık beyaz renkleri söz konusu. Çok açık yeşil, beyaz. Ve orada hiçbirisi, nur orada onları aydınlatmasına rağmen hiçbirisinin yüzü ve elleri çatlamıyor. Cebrail aleyhisselam da orada kürsüde, boşlukta duruyor kürsüsü. Hepsi oradan, tavandan yukarıya yükselerek yedinci katın altın kapısına ulaşıyorlar. Ve altın kapıdaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Ve hepsi birden kapıdan içeriye giriyorlar. Ve en sağda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en solda devrin imamı olmak üzere sıralanıyorlar. Tek sıralı bir halde sıralanıyorlar. Daima zamanın o parçasından içeriye girilir. Sol taraf geçmişinizdir. Orada sıvaları olmayan bir taş duvar söz konusudur. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen kader hücreleri. Onlar orada beklerlerken, orada beklemeleri söz konusu. İkinci kattakiler dışarıya doğru, evvela ne olmuştu? Havuzları dolduracak olanlar, yani safların sol en sonundan başlayarak havuzları dolduracak olanlar, bu diğerleri yedinci kata kadar çıkabilenler seyri sülükleri sırasında diğerleri suvarılma havuzlarına girmişlerdir. Suvarılma havuzları tamamen dolmuştur. Saad kanat velisi en sağdaki havuzun üzerindeki platformda, sol kanat velisi sol tarafta ama solun en ucunda Hanım Sultan ve de sol kanat velisinin sol tarafından itibaren hanımlar suvarılıyor. Dikkat edin, sıvının içine girilmesine rağmen hiç kimsenin atlas olan elbiseleri ıslanmıyor. Ve de bu suvarılma havuzlarının içinde olanlar ondan sonraki seyri suluka iştirak etmiyorlar. Onlar orada kalıyorlar. Bunlar dönene kadar orada bekleyecekler. Ve dördüncü kata, affedersiniz, burası ikinci kat, üçüncü kata yükseliyor. Oradan ayrılarak kapının önünde tek bir sıra oluşturan, sağda sağ kanat velisi, ortada sol kanat velisi, en solda Hanım Sultan ve sağ kanat ve sol kanat velisinin arasında erkekler, sol taraftakiler de hanımlar olmak üzere tek bir sıra oluşturuyorlar. Bu sıra gene ayakta olarak yukarıya doğru saf halinde yükseliyor. Üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü kattaki iki kata dağılıyorlar. Secde ediyorlar. Beklemeden ikinci katta bir kısmı kalarak, nasıl üçüncü kata yükselmişlerse üçüncü katta da en son safları oluşturan 5, 6, 7 saf, bazen 3 saf orada kalıyor. Geri kalanlar yükseliyorlar. Nasıl yükseliyorlar? Kapının dışına çıkıyorlar. Mehenk menfezine ulaşıyorlar. Sağ kanat velisi önce,
yükseliyorlar mihenk menfezin içinde sonsuz hızla. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Dördüncü kata ulaştıkları zaman dışarı çıkıp yine tek sıralı bir sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan yine bir saf oluşturuyorlar. Ve dördüncü katta secde ediyorlar. Oradan bir kısmı üçüncü katta kalmıştı. En son saflarda. Burada da secdenin en son 3-4 safı, belki bazen daha fazla oluyor. Orada secdede kalıyorlar. Geri kalanlar yükseliyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında gene en sondaki saf, hepsi secde ediyorlar. En sondaki 3-4 saf orada kalıyor. Geri kalanlar yükseliyorlar. Altıncı kata ulaşıyorlar. Altıncı kat onların çıkabilecekleri son yer. Burası garip bir yer. Evvela dışarısı karanlık, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil renkteki ışık sızıyor. Kapıya gelince kapı bir insan silüeti şeklinde. Başı, omuzları, vücudu. Ve kapı otomatik olarak oraya girenin ve çıkanın şeklini alıyor. Çevre şeklini alıyor. Yani uzun boylu birisi girmişse kapı büyüyor. Kısa boylu birisi girmişse kapı küçülüyor. Kapı devamlı değişiklik içerisinde. Ve giriyorlar oradan içeriye. Oradan bir yukarıda bekleyen bir nurdan herkesin üzerine nur geliyor. Yeşil bir beyaz yeşil renkte. Herkesin yüzü ve elleri çatlıyor. Sonra koruyucu aletlerle onlar tedavi ediliyorlar ve tedavi edildikten sonra aşağı inecekler ama şimdi değil. Onlar bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Yukarıdaki işlemin tamamlanmasını. Onlar buraya ulaştığı zaman yedinci kattakiler, birisi altıncı kata oluşuyor, onların ulaşmasını bekleyen yedinci kattakiler, bu noktadan sonra devrin imamı en üstteki zikrini yaptığı sırada en üste çıkmış olanlar o bekleme sırasında kader hücrelerinde bekleyenler sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere orada kalanlar hariç, kalacak olan en soldakiler hariç, onlar zikir hücrelerine kadar, kader hücrelerine kadar çıkabilenler de daha Ümmü Kitab'a falan gelemeyenler, orada beklemek durumundalar onlar. Geri kalanlar solda devrin imamı, en sağda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bir saf halinde ayrılıyorlar oradan, düz bir saf olarak. Ve en soldakiler Peygamber devrin imamı etrafındaki 60 kişiyle birlikte Ümmül Kitab'ın altında kalıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta onun altında ortada devrin imamı çok kocaman bir kürsü, oradan itibaren sola doğru dışarıdan bakıyoruz, karşıdan bakıyoruz, sola doğru 3-4 kişi var, sonra kürsünün sol tarafı bize göre tamamen insanlar doluyor, sonra ön tarafı doluyor, sonra sağ tarafı doluyor, ondan sonra da karşı tarafta devrin imamının sol tarafına oturuyor 3-4 kişi. Böylece toplam 60 kişilik bir grup oluşuyor Ümmül Kitab'ın altında. Sonra grup devam ediyor hareketine. Kudret Denizi'ne girecek olanlar ikinci parçayı oluşturuyorlar. Uçarak Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Dizi azalıyor. Ondan sonra Makam-ı Mahmud'un önünde gene 8-10 kişilik bir grup orada yerleşiyor Makam-ı Mahmud'da müşahit sıfatıyla. Ondan sonra
Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Divan-ı Salihine çıkabilecek olanlar Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Divan-ı Salihin üyeleri olarak değil, orada müşahit olarak bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez Divan-ı Salihin'in başkanlığını her seferinde, her gün mutlaka o alıyor. Geriye kalanlar, en sona kalanlar sağ taraftaki zikir hücrelerine ulaşıyorlar ve onun içine giriyorlar. Zikir hücreleri her bir kişi için 2 metreden daha yüksek olan şeffaf, küresel deniz anasına benzeyen bir şeffaf görünür bir fanusun içine girip orada zikre başlıyorlar. Özel bir şekilde oturuyorlar. Ayaklarını sol taraflarını alarak her iki ayaklarında. Buradaki dizayn önce en sağda ileriye doğru olan 10-15 tane belki 20 tane hücre doluyor. Sonra onun yanındaki, onun solundakiler doluyor. Sonra onun solundakiler doluyor. Böylece bütün zikir hücrelerindeki yerler, ne kadar kişi gitmişse o kadar kişi oraları dolduruyor. Ve bu zikrin bu faslı tamamlandığı zaman onlar orada kalıyorlar, bekliyorlar. Zikir devam ediyor. Buraya çıkan zikir oradan 2 kaşın arasına iniyor. Bu devrede aşağıda bekleyen, 6. katta bekleyen ve renk değiştiren kişilerin tedavileri tamamlanmıştır. Çatlamalar izale edilmiştir. Ama renk tekrar normal renge dönmüştür. İşte bunlar tekrar oradan aşağı iniyorlar. Zikir devam ediyor, devrinin onun zikri. Ve bu zikir artık aşağı doğru gidecektir. Ondan sonra indiği yer, köprücük kemiklerinin birleştiği yer, orası 5. katı ifade ediyor. Tekrar geri dönüşte orada 5. katta Beytül Haram'ın altındakileri de beraberlerine alarak 4. kata iniyorlar. 4. katta tekrar secde ediyorlar. Oradakileri de beraberlerine alarak mihenk menfezinin önünde toplanıyorlar. Ve hepsi mihenk menfezine önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi olmak üzere aşağı doğru iniyorlar. Ve 3. kattaki mihenk menfezinden çıkarak 3. kattaki 2 katı birden dolduruyorlar. Orada bekleyenleri de beraberlerine alarak 2. kata iniyorlar. 2. katın önünde artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı yok. Onun için bir el öpme işlemi olmaksızın tekrar o su arınma havuzlarının bulunduğu yeri dolduruyorlar. Ve hepsi o noktada bekliyorlar. Zikir 2. katta devam ediyor. Biliyorsunuz buradan sonra sağ göğsün üstünde, sonra sol göğsün üstünde, sonra sağ göğsün altında zikir yapılır. Devrin imamı sol göğsün altında, sağ göğsün altında zikir yaparken 2. katın zikri yapılır. Bu zikir 7. katta olanların toparlanmasını ve o kata inmesini temin edecek kadar uzar. Ve kalp gözünün gördüğü renkler orada çok çeşitli bir hal alır. Evvela bu devrede ne olmuştur? Zikir hücrelerinde bekleyenlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devrin imamı ve Hazreti İsa beraberce huzur namazını kıldıran devrin imamı ile beraber 3 kişi, devrin imamı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İsa aleyhisselam beraberce zikir hücrelerine her gün mutlaka inerler.
zikir hücrelerindekiler oradan çıkarak bir hilal meydana getirirler. Hilalin yıldızını da 3 kişi teşkil eder. Her gün mutlaka onlara sohbet yapılır. Bu sohbet boyunca diğer işlemler tahakkuk etmiştir. Şimdi burada yapılan zikirle evvela zikir hücrelerindekiler çıkarlar ve en sağını oluştururlar sistemin. Ondan sonra divanı salihindekiler çıkarlar. Sol tarafına geçerler bu dizinin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise en sağına geçer. Zikir hücrelerindekilerin en sağına geçer. Sonra makam-ı Mahmud'dakiler çıkar. Onlar da en soluna geçerler bu dizinin. Kudret denizinden çıkanlar daha sola geçerler. Ümmü kitaba ulaşılır. Oradakilerin hepsi de daha sola geçerler. En solda ise devrin imamı. Ve bu sıra böylece yoluna devam eder. Ve kader hücrelerinin bulunduğu yere gelindiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve en sağdakiler en sağda olmak üzere arkalarını dönerler ve gelmiş oldukları sıra orada bir defa da teşekkür eder. Devrin imamı en soldadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam en sağdadır. Ve bunlar hepsi birden oradan ayrılırlar. Altın kapıdan çıkarlar. Aydınlanma noktasına, altıncı kata inerler. Altıncı kata hiç oyalanmazlar. Nur onları da kuşatır, o kadar. Sonra hepsi beraber beşinci kata inerler. Zikir hala ikinci katta devam etmektedir. Beşinci katta Beytül Haram'da secde ederler. İki, her tarafı doldururlar. Hiç beklemeden secdeden sonra dördüncü kata inerler. Beytül Haram'ın, Beytül Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu yerde secde ederler. Onun salonunda. Oradan aşağı inerler. İki katlı mescitte secde ederler. Üçüncü katta Meyyek Mefezi'ne girerler. Meyyek Mefezi'nde üçüncü kata inerler. Ondan sonra ikinci kata inerler. İkinci katta sağ taraftaki salona girerler. Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onları secde vaziyetinde bırakırlar. Sol taraftaki salona dönerler, sıvarılma havuzlarına. Ve sıvarılma havuzları için bu bir aşağı iniş işaretidir. Sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan önce el öperler. Dışarıda yerlerini alırlar. Sonra da bütün sıradakiler üzerleri hiç ıslanmamış olarak sıvarılma havuzlarından ayrılırlar. Sıralanırlar ve ikinci kattan birinci kata inerler. Birinci katta secdelerini yaparlar. Derhal devrin imamının dergahının önünde yukarıda, yerden 10 metre falan yukarıda tek sırayı oluştururlar. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da herkes içeriye girer, secde ederler ve herkes önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere yerlerini alırlar. Geri kalanlar 10'lık sıralar halinde gelirler, kendi sıralarını doldururlar ve önden arkaya doğru bütün sıralar, erkekler sırası ve hanımlar sırası tamamlanır. Seyri sülük tamamlanmıştır. Ama bu zikir devam etmektedir. İkinci katta devam etmektedir. Çünkü diğerleri ikinci katta beklemektedir. Ve ikinci kattaki sağ taraftaki bekleyenler oradan ayrılırlar. Dışarıda tek sıralı kolu oluştururlar. Boşlukta. Sonra
saf halinde aşağı inerler ve birinci katta secdelerini tamamlarlar. Ne sağ kanat velileri vardır, ne sol kanat velileri vardır. Onlar kendi başlarına bu işi yapabilecek seviyededirler. Ve altın kapıdan girerek sağdan sola doğru sıralanırlar hepsi. Sonra da en sağdakinden başlayarak asma kata ulaşırlar. Orada da en sağdakinden başlayarak yine secdeye gelirler birer birer. Evvela 10 kişilik birinci sıra, sonra 10 kişilik ikinci sıra, sonra 10 kişilik üçüncü sıra. Böylece 7. kata kadar çıkabilen seyri sülük sahipleri yerlerini alırlar ana dergâhta. Diğerleri 6. kata kadar çıkabilenler zaten tamamlanmıştır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan da tamamlanmıştır. Seyri sülük. Bu son grup asma katı mensupları 7. kata kadar çıkabilenler 1. kata ulaştığı anda zikir sağ taraftan sol tarafa kayar ve 1. katın zikri yapılır. Devrin imamı tarafından. Onlar yukarıya doğru seyri sülük haline çıkarken zemin kattan başlayan şuraya kadar devam eden zikir oradan tekrar aşağıya kadar iner. Her gün bu zikir yapılır. Seyri sülük devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir müessesede bir olay vardır. Zikir hücrelerinde zikir yapanlardan birisinin zikri tamamlandığında o oradan ayrılarak sitetin müntehaya ulaşır. Tek başına bir yol göstericisi falan yoktur. Otomatik olarak indi ilahiye ulaşır. Oradan sitetin müntehaya ulaşacaktır. Sitetin müntehadan direkt bir yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Devrin imamı her seferinde buna şahitlik eder. Kişinin Allah'a ulaşmasını, Allah'ın zatında yok olmasını her seferde şahit olarak, müşahit sıfatıyla görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seyri sülük müessesesi bu mümadizede cereyan eder. Allah Teala'nın hepinizi seyri sülükünüzü tamamlamaya, sonra da daimi zikre ulaşarak çok daha üst makamları elde etmenizi Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Rüşt müessesesi irşadın temelini teşkil eder. Mürşit kelimesi, raşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim rüştü temel almıştır. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhun. Allah Teala bu iki ayeti kerimede, Araf 146 ve 147'de rüşt müessesesinden bahsediyor ve geniş bir çerçeve içinde olaya bakıyor. Onları diyor ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. Burada çok özel bir gruptan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar aslında dinin içinde, ellerindeki din bilgisiyle kibirlenirler. Ama aslında Allah'ın insanların kurtuluşuna dair, rüşte dair bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Çünkü onların kendi kanunları vardır. Kur'an bir tarafa, asırlardan beri insanların yazdığı, el yazması kitaplarından okunan, oluşan külliyat bir tarafa. Onun için onlar bir gayri hakkın kibirlenenlerdir. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir tarafa bırakmışlardır. İnsanların asırlardan beri yazdığı kitapları esas almışlardır. Ve o kitaplar din öğretimini bütünüyle kaplamıştır. Bugün bütün üniversitelerimizde öğretilen din, işte o kitapların insanlara öğrettiği dindir. Ve o din Kur'an'ın dışında bir dindir. Kur'an dini değildir. Bu sebeple Allah Teala onlardan bahsediyor. Rüşt yolunu kabul etmeyenler, ilmin sahibi olduklarını zannederek
ilimleriyle böbürlenenler, kibirlenenler. Kur'an-ı Kerim rüştün asli yoludur, ana kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediklerini geldiği yerine oturtalım. Alimlerden bahsediyor. İlimleriyle kibirlenen alimlerden bahsediyor. Ama Allah-u Teala o alimlere diyor ki, ben sizi ayetlerimden çevireceğim diyor. Siz diyor, benim ayetlerimi dikkate almıyorsunuz. Bu sebeple diyor sizi ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar diyor Allah-u Teala rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İşte insanlara bu devirde, içinde bulunduğumuz bu devirde hidayet yolunu Allah-u Teala bizi vasıta olarak kullanarak açtırıyor. Biz naçiz bir vasıtayız. Bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Azatsız kölesi. Ama hamdolsun ki ilmi Allah'tan almayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Öyle olmasaydı ne olurdu? Belki biz de onların öğrendiği ilme sahip olurduk. Ve de kibirde dolaşırdık ortalıkta. Nefs tezkiyesi yapmamız söz konusu olmazdı. Tasfiye olmamız söz konusu olmazdı. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılmazdı. Allah ile konuşamazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaya dikkatle bakalım. Bu insanlar ilimlerinin kibri ile dolaşıyorlar. İlimlerinin kibiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene öksürmeye başladık. Karanfil. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Açık bir şekilde kibirlenen insanlardan bahsediyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmayacaklarını söylüyor. Burada Allah-u Teala'nın bütün ayetlerden kastı ne? Rüşt ayetleri. Çünkü onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yani gay yolunun standartları içinde olan, irşada itiba etmeyen müesseseyi onlar kabul ederler diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Onlar çok iyi bir dini bilginin sahibidir. Onlar çok iyi fıkıh alimleridir. Gerçekten fıkhı dört dörtlük olarak bilirler. İslam hukukunu yani. Ama bu onları gayyı kabul etmiş hüviyete sokar. Çünkü rüşt yoluna ait olan konular onları hiç alakadar etmez. Onlarla meşgul olmazlar. Çok yanlış bir anlayış söz konusu. Tavufu yaşayanlarda da var aynı yanlışlık. Diyorlar ki onlar şeriatı yaşarlar diyor tasavvuftakiler. Biz de tasavvufu yaşarız. Şeriat tasavvuftur. Şeriatın bütününü sadece tasavvufta yaşayabilirsiniz. Tasavvuf ayrı, şeriat ayrı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dini yaşamanın şeriat adlı
müesseseyi tam olarak içerdiğini söylüyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı şeriat temsil ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse şeriatın tarifi var burada. Şeriatın tarifine baktığımız zaman bunun dinde fırkalara ayrılmamayı da ihtiva ettiğini görüyoruz. Hatta esas konunun o olduğunu görüyoruz. Yetmez. Öteye geçtiğimiz zaman konunun esasının bu olduğunu Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Diyor ki müşriklere, senin talep ettiğin şey ağır geldi. Onları davet ettiğin şey ağır geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimde artık şirk diye bir olay asla oluşmaz. Açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. O zaman gizli şirkin ne olduğuna bakacağız sevgili kardeşlerim. Gizli şirk müessesesi. İnsanlar farkına bile varmadan şirkteler. İşte bizim ülkemizde, İslam aleminde artık alim geçinenler, biz şeriatı uygularız, tasavvufu yaşamayız diyorlar. Sanki tasavvufla şeriat birbirinden ayrı şeylermiş gibi. Şeriat tasavvufu da ihtiva eder. Şeriat fıkhı da ihtiva eder. Sadece fıkıhtan ibaret değildir. Şeriat irşat müessesesinde muhtevasına alır. Çünkü Allah Teala'nın söylediği şey, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye birinci ifade. İkincisi de senin mürşitlere yaptığın, müşriklere yaptığın davet onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Müşriklere yaptığı davet ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Tek fırkada olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ve tek fırkada olun. Bu davet müşriklere ağır geldi diyor. Bu daveti nerede Allah Teala açıklıyor? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde ayrı ayrı dinler oluşturmuşlardır. Fırkalara ayrılmışlardır. O fırkalar hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip, her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir, sadece tek bir fırka var. Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların fırkası. Onlar, sadece onlar
şirkten kurtulanlar. Geri kalan bütün insanlar gizli şirkin içindedir. Öyleyse dinin indirilmesinden murat, dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkada olmak, yani Allah'a ulaşmayı Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olmak, şirkten de kurtulmak, dalaletten de kurtulmak, küfürden de kurtulmak, cehennemden de kurtulmak, tağuta kul olmaktan da kurtulmak, bütün negatif faktörlerden kurtulmak buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse tüm bu güzellikleri en güzel bir statü içerisinde yerli yerine oturtun.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala buyuruyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yani onların ilimleri, onları kibirle dolaştıran ilim ancak gay yolunu kabule ulaştıran bir ilim. Zamanımızdaki ve bundan asırlarca evveline kadar giden İslam'ın yok oluşundaki alimleri içeriyor konu. Sevgili kardeşlerim, İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün boyutlarıyla yaşandı. 7 safhası da yaşandı. 4 teslimi de yaşandı. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın dizaynına baktığımız zaman konunun açık ve kesin bir hüviyet aldığını görüyoruz. İnsanlar irşat yolunu gördükleri zaman reddediyorlar. Rüşt yolu, irşat yolu reddediyorlar ve gay yolunu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve likail ahireti.

Bunun sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden evvela gafil olmaları diyor evvelkinde. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak, gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Araf 146'da geçen alimler, ilimleriyle tekebbür edenler, işte bu insanlar yıllarca öğrenmişler, ilim öğrenmişler. O öğrendikleri ilimde dalalette kalıyorlar. O öğrendikleri ilim onları kurtaramıyor. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar da şirkin aynı bölümünü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için nefs zevkiyle diye bir şey yapmaları mümkün değil. Hiçbir zaman böyle bir farz olmasına rağmen böyle bir hususa girmiyorlar. Ve hevaları her zaman nefslerin afetleri onlara hakim. Çünkü nefs tezkiyesi olayı yok. Ve mutsuz insanlar, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Gay yolunu seçmeleri, irşat yolunu kabul etmemeleri çok açık bir şekilde bir tercihi gösteriyor bize. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri diyor. Hangi ayetleri inkar ediyorlar? İslam'ın 7 safhasına ait olan ayetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye müteallik ayetleri inkar ediyorlar. Yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Ayet-i kerimede tekzip geçiyor. Bir. İkincisi, mürşide ulaşmaya ait olan irşada müteallik ayetleri reddettikleri kesin, irşat yolunu kabul etmedikleri için. Üç. Ruhun Allah'a ulaşmasına müteallik ayetleri. Üçüncü safha. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetleri. Beş, nefsin Allah'a teslimine dair ayetleri. Altı, ihlasa dair ayetleri. Yedi, mürşit olmaya dair, irşat makamının sahibi olmaya dair ayetleri. Böyle yaptıkları zaman ne oluyor? Bütün İslam'ı reddetmiş oluyorlar. İslam 7 safhada 4 tane teslimden ibarettir. 7 safha ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, eğer bunlar yoksa ortada İslam yok ki, İslam teslim olmak demek. Teslimden de Allah-u Teala'nın muradı ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve böyle bir müessesenin var olabilmesi, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah-u Teala'ya teslimi mürşitsiz gerçekleşemez. Allah-u Teala hepsinin teslimini üzerimize farz kıldığı için bunu yapmak zorundayız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah-u Teala bizi ikinci etapta mürşidimize ulaştıracak ve tabi olacağız. Burnumuzu kırıp Allah'ın bizden daha üstün kıldı.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne diyor Allah Teala Araf suresinde? Araf 147'de ne diyor? Kim diyor Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma gününü, yevmül ahireti, Allah'a insan ruhunun ulaşma günü, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, biz zamanımızdaki alimlerin bu ayete ne kadar uygun bir yanlışlık içerisinde olduğunu tespit etmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir hüzün sevgili kardeşlerim. Din adamlarının Kur'an'ı öğrenip insanlara Kur'an'ı öğretmesi lazım. Kendilerinin de öğrendikleri Kur'an'ı tatbik etmesi lazım. Ve biz meselenin fıkhıyla alakalıyız diyen insanlar, zamanımızdaki tasavvufçularla ayrı ayrı kanatlar oluşturdukları fikirdeler. İşin garibi, tasavvufçuların da bu fikre iştirak etmeleri. Onlar şeriatı yaşarlar diyorlar, biz de tasavvufu yaşarız. Yani sanki tasavvuf farz değilmiş de sadece şeriattan da murad olunan şey zaten yanlış. Şeriat dediğimiz zaman tasavvufu da içine alan bir bütün ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şeriat, Kur'an-ı Kerim'in emredici hükümlerinin bütünüdür. Emredici hükümler sadece fıkıh içermez. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu şeriattır. Nerede farziyet varsa orada şer'i bir hüküm farz koymuştur o konuyu. Mürşide ulaşmak farz. Ruhu Allah'laştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. Muhlis olmak farz. İhlasa ulaşmak farz. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, o da farz. Allah-u Teala'nın şeriatı bunların hepsini özellikle emrediyor. Allah Teala şeriatın fırkalara ayrılmamayı ihtiva ettiğini söylüyor. Dini ikame etmeyi ihtiva ettiğini söylüyor. Dinin ayakta tutulabilmesi, dinin gerekli faktörlerinin yaşanmasını ifade eder. Öyleyse İrşat müessesesinin sahibine bakalım. Allah Teala diyor ki, mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım diyor.

Affedersiniz, ayet öyle değil. Bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna, irşat yoluna ulaştırayım. Mürşit dedi ki diyor Allah Teala, bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna ulaştırayım. Rüşt yolu açık bir şekilde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimlerini ihtiva eden yoldur. Mürşit bu baptaki bir kilometre taşıdır. Tabi olmadan hiç kimse rüşte eremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey son derecede açık bir tablo. İnsanlar ya rüşt yolunu seçerler, Allah'a ulaşmayı dilerler, ya da Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlimlerine rağmen dalalette bırakır. Zaten ilimleri sadece gay yolunu kabul edecek olan bir ilim. İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Bunun muhtevası içinde şimdi bakıyoruz. İnsanlar ne demişler? İnsanla Allah arasına, Allah'la kulu arasına kimse giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse Allah'a kul olabilmek için, tağutun kul olmaktan kurtulmamız için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağutu kul olmaktan iştirab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler, tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Yani neyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse mürşit farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek, yani küfürden, dalaletten, cehennemden kurtulmak üzerimize farz. Münibine ileyhi yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Üzerimize farz. Burası birinci safa. Böyle bir şey yaptığımız zaman Allah Teala bizlere furkanlar veriyor, günahlarımızı örtüyor derhal. Ve bu noktadan itibaren kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olduğu için Kur'an ölçülerine göre cennete gitmesi kesin. Ama orada bitmiyor iş. O kişi birinci kat cennetin sahibi, ama Allah Teala kişiyi orada bırakmıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'nın bir sözünün neticesini alacak üzerine. Bu söz kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü.
İşte Şura 13'ün sonu. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Görüyoruz ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şirkten kurtulmanın modelini aşağıda zaten vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit farz mıdır? Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci görevlerini yerine getirip Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani yeniden takva sahibi olunca neyle olacakmışız? Diyor ki Allah'tan mürşidinizi sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olanı, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Öyleyse İrşat yolunun sahibi mürşitlerdir, resullerdir, en üst kademede de peygamberlerdir. Öyleyse o sahiplerin ışığı altında insanları Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya bize en yakın yerde bulunan bir vekil mürşidi, cereyan, kendisinde cereyan olan bir mürşit vekilini herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala o vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Mürşidi istemeyi üzerimize farz kılmış. Emir açık ve kesin emir şeklinde geliyor. Kimden isteyeceğiz? İstememiz lazım gelen makam Allah. Öyleyse Allah'tan mürşidimizi istemekle vazifeliyiz. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhî râciûn. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Namaz kılındığına göre Allah'tan isteneceği kesin. Ama bu kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Büyük bir iştir diyor. Yani herkese göstermez Allah Teala diyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç huşu sahiplerine mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kimdir huşu sahibi? Onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Şimdi insanlar din öğreniyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Diyorlar ki ben mürşide tabi olmam.
Kim benden daha üstün ki ben ona tabi olayım? Bu sözü aynen söyleyenleri tanıyoruz. Öğretim üyelerinden bu sözü söyleyenleri tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar sapmışız Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse tabiyet olmazsa netice varabilmeye ulaşabilir miyiz? Asla. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Kaç defa farz? Bu farziyeti gerçekleştirmek hepimiz için mutlak bir zaruret. Farz kıldığına göre Allah Teala, ama mürşide ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize ulaşırsak, ulaştığımız takdirde şu işlemler gerçekleşebilir. Bir, kalbimizin içine iman yazılır. İmanı artan bir mümin oluruz. İki, başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Üç, Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan Suresi 73. ayet-i kerime. Affedersiniz, 70. ayet-i kerime. Öyleyse her şey birbirinin arkasından dizayn edilmiş. Eğer bir kişi mürşide tabi olmazsa kalbinin içine iman yazılmaz. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmez. Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açmaz. Açar mı? Açar tabii, diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. Ki Allah'tan gelen nurlar o kişinin kalbini bu hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşmasaydı kişi kalbine iman yazılmayacaktı. O zaman Allah'tan gelen nurlardan fazıllar kalbindeki Allah'ın yazdığı, yazdırdığı iman kelimesine yapışmayacaktı. Kalpte fazıl birikimi olmayacaktı. O kişi nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Nefs tezkiyesi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Daha pek çok konu bu minval üzere devam ediyor. Mürşide ulaşamazsak işlemlerin hiçbirisi gerçekleşemez. Bu durumda acaba kimdir mürşid? Mürşidin hüviyeti neleri muhtevadır, muhtevidir? Öyleyse mürşid evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş kişidir. Sonra kendi mürşidine ulaşıp tabi olmuş kişidir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş kişidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş kişidir.
Sonra ihlasa ulaşmış kişidir. Sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişidir. İrşatla Allah Teala tarafından yetkili kılınmıştır. Öyleyse bu noktalara ulaşan mürşit Allah Teala tarafından bir takım vasıf şartlarının sahibi kılınır. Daimi zikre ulaştığı zaman, ulelbap olduğu zaman o kişi bir daimi zikrin sahibidir. Peki bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Ona dilediği her şeyi göstermektedir. Kalp gözünü. Allah Teala onun kalp kulağını da açmıştır. Dilediği zaman o kişiyle Allah konuşmaktadır. Bu standartta Allah Teala'nın o kişiyle konuşmasına dayalı olarak bir sonuç şartı çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah Teala ile konuları müzakere etmek imkanının sahibi olmuştur. Karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Yani her saniye derecat kazanan birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu kişiye bakıyoruz. Bir de hikmet sahibi olmuş kişi. Ehli hayır. Neden ehli hayır? Çünkü daimi zikrin sahibi her an derecat kazanıyor. Hayır, kazandığımız derecelerin Kur'an'daki adıdır. Derecat kazandıkça hayır işlemiş oluruz. Yapmış olduğumuz şey hayırdır ki Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Eğer derecat kaybediyorsak o zaman işlediğimiz şey şerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hüviyete sahip olan kişi her şeyden önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Allah ile liyanda konuşabilmekte ve hatta buna Allah Teala tarafından mecbur edilmektedir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 kat yerleri, 7 kat cehennemi gösterdiği kişidir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 tane gök katını gösterdiği kişidir. 1. kattaki secdeyi, 2. kattaki su varılma havuzlarını, 3. kattaki 2 katlı mescit binada bina gibi bir görüntüde, eski tip bir ev görüntüsünde olan, iç 2 katlı bir mescit olan bir mescitte secde etmeyi ifade eder. Bu kişi bu 3. kattan sonra 4. kata çıkabilmek için mihenk menfezini geçmek mecburiyetindedir. Orası bir madeni silindirdir. O silindir 3. katı 4. kata bağlayacak kadar uzundur. Sonsuz bir silindir, içi boş. İçinde insanlar birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olarak hareket halindedirler. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına asla değmez. Aynı hızla hareket ederler. Evet, çok güzel bir seyir neticelenir. Bu kişi 4. gök katını görmüştür. Beytül Makdes'in 4. kattaki aslanı. Bu kişi Beytül Haram'ın
aslını görmüştür. Beşinci katta. Bu kişi altıncı katta nurlanmıştır. Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanmıştır. Ve rengi o renk olmuştur. Beyaz gibi çok açık yeşil. Fosfor yeşili. Bu kişi yedinci gökyatının birinci alemini görmüştür. Kader hücreleri, altıgen. İkinci alemini görmüştür. On katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitap. Bu kişi kudret denizini görmüştür. Kudret denizine dalmıştır. Bu kişi Makam-ı Muhammed'i görmüştür. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Bu kişi Divan-ı Salihini görmüştür. Divan-ı Salihinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Her yedinci kata kadar çıkan grup mutlaka sağ taraflarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la, sol taraflarında da devrin imamı ile birlikte yolculuk yaparlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mutlaka Divan-ı Salihinde yerini alır her çıkışta. Yani her gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Divan-ı Salihine çıkıyor. Ve bu kişi zikir hücrelerini görmüştür. Yuvarlak, deniz anasına benzer bir küresel dizayn içerisinde çok sayıda zikir hücresi, loş bir çok büyük salon ve de çok sayıda zikir yapan kişi. Sonra indi ilahi görmüştür. Huzur namazının imamını görmüştür. Kendisinin de huzur namazında bir yeri olması mümkündür. Sitesiz müntahayı görmüştür. Ve mürşit odur ki Allah'ın zatını görmüştür. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler söyler. Onların söylediklerini laf olarak düşünelim. Ama önemli olan müşahededir. Bütün bu güzellikleri müşahede etmiştir. Hepsini aşmıştır. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda Allah ona irşat görevini vermiştir. Ve irşat görevini aldıktan sonra başın üzerinde üç tane nur olmuştur. Bir tanesi devrin imamının ruhu başın üzerinde. Onun üzerinde de nur var. Salah nuru. İkincisi kendi salah nuru. Üçüncüsü kendisine ait olan nur. Ve kendi ruhunun üzerindeki salah nuru. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinize sonsuz mutluluklar vermesini dileriz Allah Teala'nın. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde, dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amenü olması halinde. Olur ki böylece amen olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikamette konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda, Allah'ın istikametinde, yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısından içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah-u Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez. Eğer
insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların standartları ne olursa olsun hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَا اَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'a davette bulunsalar, Allah'a dualarını kabul etmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulma müessesesi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. E hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Ve de Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağıma da sen karışma. Ben paramı alırım. Dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah-u Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah-u Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir? Kişinin Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onun davetine icabet ediyor.
İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana telefon edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin ben diyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor, o oturanlar var ya diyor, o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle, ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü, hiçbir şey ifade etmez. Kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturtacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala.
Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder. Ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez, hemen derler ki, Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki, Ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş ittihaz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım, dalalete düştüm ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var.
Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir. Eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Talebimi kabul eyle diyor. Bu nedir? Bu o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir. İki. O kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki. Üç. O kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç. Dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah-u Teala şöyle buyuruyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Vestainu bis sabr ve salatı innehâ lekibîretün illâ alel hâşi'in ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istiâne isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan istiâne istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istiâne isteyin. Bu zor bir iştir, kebîretün bir iştir diyor Allah-u Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah-u Teala. Ve vasıf veriyor. Ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah-u Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi,
ve bizden günahlarının affını dileselerdi. Yani günahlarının affı için bize dua etselerdi. Sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir yani. Örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak, 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir, hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amel olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Ve mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur.

bağışma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamaktan alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı, eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 bin zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine.

eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sait diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sait, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar, şakir de şükredenler. Şükürleri Allah Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim olmasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizin istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkrabuya bir damla yağmur yağmamış. Ve perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tüttüren
Vefa edenlere demişler ki, ya demişler senin hiç umurunda değil, biz demişler saatlerce orada dua ettik, bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın. Sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş. Aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu şalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdırır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fıkralar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Amanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah-u Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse
Allah-u Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekh ediliyor ay. Ayın fekhi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekiler demişler, yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demişler biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da örmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor. Ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben
buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz mu? Konumuz İslam nedir? Diyorlar ki İslam kainatta Allah'ın ilettiği son dindir. En mütekamil dindir. Böyle bir dizayna ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Ama insanlar kendi başlarına ahkam kesiyorlar. Hristiyanlığı ayrı, Judaizmi yani Yahudilerin dinini ayrı, İslam'ı ayrı bir din zannediyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, her peygamberde Allah Teala bir kitap indirmiş. Gerçekten her peygambere bir şeriat kitabı mutlaka indirmiştir Allah Teala. Ve bununla yeni bir din koymuş zannediyorlar insanlar. Eskileri bir tarafa bırakırsak, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, üç ayrı kitap olarak mülahaza ediliyor. Birisi Judaizmin, Yahudi dininin muhtevasını veriyor. İkincisi Hristiyanlığın kitabı olarak lanse ediliyor. Üçüncüsü de İslam'ın kitabı olarak lanse ediliyor. Üç ayrı din, üç ayrı peygamber. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Doğru bir teşhis mi? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı ki biz bu şeriatta dini ayakta tutun. Ve fırkalara ayrılmayın dizaynını hedef almıştık diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın konusu etrafında derlediğimiz, topladığımız dini sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Neymiş? Hazreti Musa'ya indirilen şeriat, Hazreti İsa'ya indirilen şeriat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen şeriat, aynı şeriat. Hazreti İbrahim'e indirilen şeriat da aynı şeriat. Hazreti Nuh'a indirilen şeriat da aynı şeriat. Eğer tarihi geliş içerisinde sıralıyorsak, önce Hazreti Nuh'a bir şeriat gelmiş, aynı şeriat Hazreti İbrahim'e de gelmiş. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra aynı şeriat Hazreti İsa'ya gelmiş. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. Bunları söyledikten sonra Allah Teala
diyor ki müşriklere söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü müşriklere ağır geldi diyor. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ayet-i Kerime sadece İslam'ı anlatıyor sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlere Allah'ın indirdiği tek bir din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan evveldir. Hazreti İsa'dan iki defa evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç defa evveldir. Ve Hazreti İbrahim'in dinine Kur'an-ı Kerim'imiz Hanif dini diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini ve çini dine doğrult. O Hanif dini ki bütün insanları Allah Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Din olarak sadece Hanif dini var olmuştur ve var olacaktır. Başka bir din hiç gelmeyecektir. Değişmeyecektir diyor Allah-u Teala. Ve insanları da diyor Hanif fıtratından başka bir fıtratla yaratmayacaktır Allah-u Teala diyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Allah Teala Hanif dinine bu din ezeli ve ebedi dindir diyor.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olması, kendisinin eve gelen iki peygamberin de, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da hanif olmasını gerektirir. Çünkü aynı şeriatı Hazreti İsa'ya da vermiş, Hazreti Musa'ya da vermiş, Hazreti İbrahim'e de vermiş. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanif olduğu kesin kes ortaya konmuş. Ve hanif olmanın özelliklerine baktığımız zaman İslam'a İslam kelimesinin kullanılmasını gerektiren teslimleri görüyoruz. İslam 7 safhadan oluşur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerir. İslam da teslim olmak demektir. İslam Allah'a teslim olanların dinidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhasını görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 tane safha açık bir şekilde ortaya konulur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak söz konusudur. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yaratık olarak insanoğlu Allah'a fizik vücudunu teslim eder. Sonra daha ötede nefsin teslimi söz konusudur. Sonra da iradenin teslimi. Bu durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a bu dört teslimi yapmakla mükellefiz. Ve yedi safanın yedisini de yaşayarak bu mümkündür. Allah'laşmayı dilemeden hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayamaz. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'den gelme olduğunu babanız İbrahim kelimesiyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ard arda gelen üç peygamberdir. Ama bunların üçü de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in sadece o Hanif dinini yaşamışlardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da, Hazreti İsa'ya tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar da aynı dini yaşadılar. Öyleyse İslam yeni bir dindir diyenler kesin bir şekilde yanılgı içerisindedir. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Daha ötesi dinler tekamül etmez. Hepsinde aynı şeriat vardır. Çünkü dinler Allah'ın yapısıdır. Allah dini en mütekamil statüde yaratmıştır. Tekamül eden insanlardır. Din değil. Din tekamülün en üst seviyesinde yaratılmıştır. Ve aynı esasları bütün peygamberler zamanında korumuştur. Şimdi bakıyoruz. Birinci safa 28 basamaklık bir dizaynda üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki min evine ileyhi ve yetteku, ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Lokman 15 ve tebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilerse, sen de onun yoluna tabi ol. Zümer 54 ve enü bi'la rabbikum. Ve Rabbine minib ol. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı diline ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Kur'an asıllı bu dizayn içerisinde bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamakta hepsi bulunmuş. Ayet-i Kerime Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Onların müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tağuta kulken Allah'a kul olmuş sahabe. İslam'ın birinci safhasındayız. Bu ilk safhada Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bakıyoruz. Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz.
Bakıyoruz ki Kur'an'da sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevrat'a bakıyoruz. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. Son üç mukaddes kitabın üçü de Allah'a ulaşma dileğinin yer aldığı vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman üç kitapta da aynı hususlar var olduğuna göre aynı şeriatı işaret ettiği kesin. Sonra üçüncü basamakta ne olur bakıyoruz. Allah rahim asmasıyla tecelliye başlıyor ve kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getiriyor. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırıyor. Birkaç dakikada, birkaç saniyede ve o noktada biz artık gören, işiten ve idrak eden biriyiz.

Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunları yaparken Allah-u Teala dereceler veriyor bize. Dereceler kazanmış kabul ediyor bizi Allah'a dilediğimiz için. Bütün günahlarımızı örtüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Yedinci basamakta oluyoruz. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yararak gözümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz, kalbimize giren rahmetle faz kalbimize kadar ulaşıyor. Ama rahmet nuru girebiliyor sadece rahmetle fazıldan. Nefsimizin kalbine %2 oranında rahmet nuru giriyor, yerleşiyor. Ve bu sebeple huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olanlarsa mürşitlerin isteme hakkının sahipleri, hacet namazını kılınca Allah bize mürşidimizi gösteriyor. Ve sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Bakıyoruz ki Hazreti Musa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Hazreti İsa Hazreti İsa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Ki Hazreti Yahya diyor ki ben onun çocuğunun ipi bile olamam diyor. Böylece bir yerlere ulaşıyoruz. Tabiyet müessesesi Hazreti Musa'ya tabi olunması emrolunuyor Tevrat'ta. Öyleyse tabiyet ikinci safa olan 14. basamak üç kitabın içinde de var. Hazreti İbrahim'in kitabı elimizde olsaydı onda da var olduğunu görecektik. Çünkü Hanif dininin birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci aşaması mürşide tabiyettir. Konunun şeriatı bu standartlar içinde korunmuş. Sonra ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimize iman yazılmış. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbimize giriyor. Kalbimizde fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Fazıllar %7'yi bulunca mürşidimize ulaştığımız zaman bizden ayrılan ruhumuz nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ruhu mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine geliyor ve onun ruhuna vücudu terk etmesi gerektiğini emrediyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde olduğu gibi ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına gidiyor. Oradan da ana dergaha ulaşıyor. Burada tabiyetin sonucu seyri sülükün başlamasıdır. Tabiyetin arkasından seyri sülük başlar. Allah'a doğru bir yolculuk devam edecektir. Ve ikinci safa mürşide ulaşma safhası üç kitabın üçünde de var. Tabiyet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Sonra ne oluyor? Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluyor. 15. basamaktayız. 16. basamaktayız. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi oluyor. Nefsi levvamedeyken
nefs-i mülhimeye ulaşıyoruz. Nefsini denmeden bir kişiyken bize ilham edilmeye başlanan bir insan oluyoruz. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmain oluyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz her seferinde bir gök katı ilerliyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci gök katından. Ve sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Her birinde %7 fazıl birikimi devam ediyor. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin %50'den fazlası Allah'ın nurlarıyla bezeniyor. %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla %51 nura ulaşıyoruz. Nefsimiz tezkiye oluyor. Burada bu noktada ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirler diyorlar ki Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır bunun manası. Güzel, Allah'ın ulaştırmasıysa o zaman bir ayet daha devreye sokuyor Allah Teala. Diyor ki o ayette Şura 13, Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak söz konusu. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'ın kendisine ulaştırması sadece Allah'a ulaştırmayı tahakkuk ettirir. Görüyoruz ki innel hüda hüdallah kelimesi her halükarda Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve ruhların insanlar ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üç kitabın üçünde de yer almış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de bu husustan bahsediliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu noktaya kadar ne gördük? Üç safa Kur'an-ı Kerim'de yer almış, Tevrat'ta yer almış, İncil'de yer almış. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları tespit ettik, hem de bütün sahabenin bu farzları riayet ettiğini. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz mıdır? Farzdır. İşte Zümer 4 ve enivi ile Rabbiküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönelin, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Bu ruhun da ve içinde, nefsinde, iradinde teslimini gösterir. Ama şu anda konumuz ilk teslim. Bu ilk teslimi mutlak olarak içeriyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Müzemmin 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettülüleyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu da Allah'a ulaşmanın farz ömrü. Ve bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde anlatılıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruh. Kur'an-ı Kerim'de geçen farz emirler, emirler açık bir emirse farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaştırılması da farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun Allah'a ulaştırması üç kitapta da mutlak olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğunu tespit ediyoruz, hem de bütün sahabenin bu farzı mutlak olarak yerine getirdiklerini. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamakta o ruhları Allah'ın zatında yok olan insanlardan nefslerinin kalbindeki nuru artıranlara %71'e kadar, %61'e ulaştıranlara Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Sonra bu insanlar zühd sahibi oluyorlar. Zikirlerini günün yarısından öteye geçiriyorlar. Zühd sahibi oluyorlar, zahit oluyorlar. Dünyaya değil Allah'a dönük bir hayata ulaşıyorlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorlar. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de fizik vücudun teslimine dair açık ayetler tespit ettik. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz ayetleri de devreye koyuyor Allah Teala. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apacık bir düşmandır.
ve bana kul olacağınıza dair ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Demek ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Adem olur deyince fizik vücutlarımı kastediyor. Fizik vücutlarımızı kastediyor. Öyleyse sahabeye bakalım. Bütün sahabe bu ayetin, bu iki ayetin gereğince, Yasin 60 ve 61 gereğince Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Ettikleri kesinlik kazanıyor. Bakıyoruz ki Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey Resulüm diyor, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğu hem de bütün sahabenin bunu gerçekleştirdikleri kesin. Diğer iki kitapta da, Tevrat'ta da, İncil'de de fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetler tespit ettik. Kesinlikle Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a teslim olma müessesesi yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Sahabe neyi yapmışsa, neyle emrolunmuşsa aynı emirler Hazreti Musa zamanında da verilmiş, Hazreti İsa zamanında da verilmiş ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya tabi olanlar da aynı şeyleri gerçekleştirmişler. Burası 25. basamak. Bundan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusu ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıkları ve ulvi babalıkları kesin. Zümer 18'de Allah Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın ne olduğunu söylüyor Âl-i İmrân 190 ve 191. De ulu'l-elbab veskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş mu? Olmuş. Ulu'l-elbab kim? Daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Tevrat'ta da, İncil'de de Allah-u Teala'nın daimi zikirden bahseden ayetleri söz konusu. Öyleyse

bunun farz olduğunu görüyoruz. Beyne 5'te Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisine lehuddine künefaya. Hanifler olarak onlar Allah'a dinde halis kullar, nefslerinin kalbini halis kullar olmakla emrolundular. Demek ki farz. Peki ulaşmışlar mı hepsi? Muhlis kullar olmuşlar mı? Olmuşlar. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sahabe için, deyin ki biz muhakkak ki ona Allah'a karşı muhlisleriz. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yine bakıyoruz Tevrat'a, İncil'e. İkisinde de kalbin halis kılınması konusunda, daimi zikre ulaşma konusunda da, kalbin halis kılınması konusunda da ayetler var. Burası 27. basamak. 26. basamakta ulu'l-elbab oluyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. 7 kat yerler gösteriliyor. Bize zemin katta gösteriliyor. Daha sonra 7 kat gökler gösteriliyor. Birincisinde ulu'l-elbabız. Birinci gökatından itibaren ihlas makamının sahibiyiz. İşte bütün sahabe bu hedeflere ulaşmış. Tevrat'ta da İncil'de de hem ulu'l-elbab'tan bahsediliyor, hem muhlislerden bahsediliyor. Sonra irşada ulaşmak söz konusu oluyor sahabe için. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi irşada ulaşmanın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ederse, yani mümin olurlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyip aminu olurlarsa, o zaman onların davetine icabet ederiz ki onlar irşada ulaşsınlar, diyor Allah-u Teala. İrşada ulaşma meselesi farz kılınıyor. Bir de bakıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücret suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşma müessesesi Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Söylediğimiz gibi ayetleri tespit ettik. Ve

Bir sonraki noktaya ulaşıyoruz. Son nokta. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. Son nokta olan 5. kademesinde irşat makamının sahibi kılıyor Allah Teala bizleri. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bir mesaj var. Allah Teala buyuruyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun diyor. Bakara 136. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve bu teslimi külliyle teslim müessesesi bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl teslim olmuşlarsa, hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl teslim olmuşlarsa siz de öyle teslim olun diyor Allah Teala. Ali İmran 102. İşte burası irşada ulaşmak noktası değil, irşada tayin edilmek noktası. İrşat makamının Allah Teala tarafından sahibi kılınmak noktası. Ne görüyoruz? Bütün sahabe kendisinden sonra gelenleri tabiyetini almış. Yani tabiin sahabeye tabi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahbukunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin kendilerine tabi olunmuşlar. Yani hepsi irşat makamının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak da farz ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte İslam dediğimiz zaman ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Kim iradesini Allah'a teslim ederse bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte bir hakkın takvanın sahibi olanlar, onlar Allah'ın sevgilileri. Bir hakkın takvanın sahibi olan kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Öyleyse İslam başından sonuna kadar bir muhteva taşır. 7 safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslimi söz konusudur. Ve 7 safha bu 4 teslimi içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, aynı zamanda 4-5-6-7. basamağı da içerisine alıyor. Mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp ruhu teslim etmek, 21. ve 22. basamaklar, fizik vücudu teslim etmek, 25. basamak,
nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak, irşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi, iradeyi Allah'a teslim etmek 'salah makamının 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte İslam dediğimiz zaman bir bütünü görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemekten iradeyi teslime kadar 7 safayı içeren ve Kur'an'da ne varsa Tevrat'ta da İncil'de de aynı şeyler var. Öyleyse İslam dediğimiz zaman Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini hatırlıyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel geriye doğru gidersek Hazreti İsa da Hanif'ti, Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Üç dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin aynı özellikleri taşır ve hepsi Haniftirler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi ve İslam'ın ne olduğunu, bütün dinlerin aslında tek din olduğunu bir defa daha tezekkür etmek imkanının sahibi olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresinin 3. bölümündeyiz, 3. saatindeyiz. Ve evvela Vel Asr suresinin bütününü söyleyelim. Vel Asr'ı, Asr'a and olsun ki, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak, hem de le kullanmış mutlaka. İnsanlar muhakkak ki mutlak bir hüsrandadırlar. Bu birinci bölümü ifade ediyordu. Yani bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki safhaya bakıyoruz. 7. basamağa kadar olan kesime. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Gördük ki ilk 7 basamakta aminu olanlar gerçekten hüsranda değiller. Ameni oldukları anda hüsrandan kurtulmakla kalmıyorlar, dalaletten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, cehennemden kurtuluyorlar ve daha neler. Ve devam ediyoruz. 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesim için Allah Teala diyor ki amelü salihatı diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkesini yapanlar. İşte bir evvelki saatimizde nefs tezkesine kadar geçen, yani 14. basamağa kadar geçen devreyi anlattık. Nefs tezkesine nasıl başlandığı da bu konunun içindeydi. Sonra ve tevasav bil hakkı ediyor. Hakkı ve hakkı tavsiye edenler, yani hakka ulaşıp da ruhlarını Allah'a ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler, Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. Şimdi konumuz bu. Ondan sonrakini de bitirelim. Ve tevasav bil sabr ve sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler. Aslında ayet sabrı tavsiye edenler şeklinde. Ve tevasav bis sabr. Sabrı tavsiye etmek için sabrın sahibi olmak lazım. Hakkı tavsiye etmek için hakka mutlaka ulaşmış olmak lazım. Şimdi hakkı tavsiye etmek bölümü, yani 3. 7 basamak. 28 basamağın 3. grubundayız. Yani 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamakları inşallah burada anlatacağız. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh zaten otomatik olarak 22. basamakta Allah'ın zatına teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıldı, tabiyet gerçekleşti, ruh vücuttan ayrıldı. Kişi de nefs tezkiyesi yapmaya başladı. Ne olur, neler olacağını şimdi beraberce göreceğiz. Kişi zikir yapıyor, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı sürece bu kademedeki bir kişinin göğsüne Allah'ın rahim esmasıyla gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Göğüsteki Allah'ın yardığı yarıktan geçen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsin kalbine ulaşırlar. Ve kalbin üzerinde bulunan mühre baskı yaparlar. Kalbin nur kapısının üzerindeki mühre baskı yaparak mührü aşağı indirirler. Zülmani kapıyı kapatır. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı, dört nurun baskısı, dört enerji grubunun baskısı, mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıyı indirir ve bu rahmet ve faz, rahmet ve selavat nurları mührün üzerine gelmeye devam ettiği sürece ki zikir boyunca mutlaka gelir, mühür oradan ayrılamaz. Ayrılması mümkün olmadığı için nefsin kalbine şeytanın aşağıdan gelen karanlıkları, ayakları, bacakları takip ederek kalbe kadar ulaşan karanlıklar kalbin içine giremezler. Çünkü zülmani kapının üzerindeki mühür o kapıyı kapalı tutuyor. Ve o kapalı tuttuğu sürece de hiçbir zaman böyle bir dizayn oluşamaz. Yani karanlıkların nefsin kalbine zikir boyunca girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat böylece nefsin kalbini 5-6 dakikalık bir zaman içinde bütünüyle işgal eder. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Yani zikir yapan bir kişi, daimi zikrin sahibi olan bir kişinin durumunun aynına ulaşır zikir yaptığı sürece. Nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Onu Allah'ın yasak ettiği fiillere sürükleyebilecek ve Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye yöneltecek olan hiçbir tesir kalmamıştır içinde. Nefsinin bütün afetleri kapı dışarı edilmiştir. Ruhu, nefsi, nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. Bu geçici bir süre için geçerlidir. Çünkü zikir durduğu zaman olay tersine dönecektir. Nefsin kalbine gelen fazıl, rahmet ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışacaklardır. Ama rahmetle salavat nurları tekrar çıkacaklardır, kalbi terk edeceklerdir. Çünkü onlar hiçbir yere yapışmak imkanının sahibi değildir. Ne zaman çıkacaklardır? Zikir tamamlandığı zaman. Zikir tamamlandığı ana kadar, başından tamamlandığı ana kadar o kişinin nefsinin kalbinde devamlı bir işlev söz konusudur. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye devam ederler. Bunun manası o fazılların yapıştığı alana, yerleştiği alana karanlıklar asla nüfuz edemez. Karanlıklar kalbe döneceklerdir. Nefs tezkiyesi, zikir tamamlanan, zikir bittiği anda işler tekrar tersine dönecektir. Yani mührün üzerine kişi zikir yaptığı sürece Allah'ın katından gelen rahmetle fazlın, rahmetle salavatın baskısı zikir boyunca devam edecektir. Ama zikir bittiği zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gelmeyecektir Allah Teala'nın katından. Gelmeyince mührün üzerine yapılan baskı, mührü orada tutacak olan baskı artık yoktur. Olmayınca aşağıdan bastıran zülmani karanlıklar, bütün afetler, öfke, kin, nefret, düşmanlık hepsi kalbin içine yeniden dolmaya başlayacaklardır. Ama kalbi tamamen dolduramayacaklardır. Peki engel ne sevgili kardeşlerim? Engel, açık ve kesin bir engel var. İman kelimesinin etrafına yerleşen fazıllar. O fazılları karanlıklar asla oradan söküp çıkartamaz. Ve her zikirde biraz daha nefsin kalbindeki fazıllar artacaktır. %2 rahmetin ötesinde fazıllar devamlı artacaktır. İşte ne kadar fazıl yerleşmişse o fazla söküp atamaz karanlıklar, ama kalbin diğer kesimlerini tamamen doldurur. Kişi zikir sırasında daimi zikirdeki bir kişi gibidir. Ama zikir bitince kalbinde ne kadar nur birikmişse kişi Allah'ın katında o kadar değere sahiptir. Ruhu da Allah'a doğru olan yolculuğunda sadece o kadar bir miktar yolculuk yapabilir. Yani nefsin kalbinde ilk %7 fazl birikimine kadar ruh zemin katta bekler. Birinci gök katına dahi çıkamaz. Peki %7 nur birikimi, fazıl birikimi tamamlandı. Evvelce %2'de rahmet birikimi söz konusuydu zaten. Ama gök katlarındaki yükselme her %7 fazılda bir gök katı şeklinde tayin eder. Allah-u Teala'nın dizaynı, ilahi dizayn budur. İlahi düzen. Öyleyse kişi zikir yapıyor. %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleşti. Bu kişi nefsi emmaredir. Yani Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرْرُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması bu kişide tecelli etmiş. Evvela onun bütün günahlarını örtmüş. Ve rahim esması o kişinin kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gören, işiten ve idrak eden birisi olmasını sağlamış. Sonra bu kişiyi irşat makamına kadar getirmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Kişi mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş ve bundan sonra nefs tezkiyesi başlamış kişide. İşte bu noktadayız. İlk %7 nur birikmiş. Bu kişinin ruhu birinci gök katına kadar çıkmak yetkisinin sahibidir. Şimdi gelin beraberce ana dergâhta, devrin imamının dergâhında neler oluyor ona bakalım. Bu ruh gelmiştir ana dergahın muhtevası içerisine. Orada onarlık sıralar halinde insan ruhları, önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere rahlelerde otururlar. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Her bir ruhun önünde bir rahle üzerinde Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Orada Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenirler. Onarlık sıralar halinde ruhlar arkaya doğru uzun bir kuyruk oluştururlar. Yükselme zamanı geldiği zaman bu insanlardan önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra arkadan gelen hanım sultan uçarak altın kapının bulunduğu ön tarafa gelirler ve orada secde ederler. En sağda sağ kanat velisi, ortada sol tarafta sol kanat velisi ve en solda hanım sultan yer alır. Altın kapı yerden 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapıdır. Üzeri 30 santim veya 35 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmıştır. Kapının üzerine hiçbir tokmak, kapı eli mevcut değildir. Ve başlangıçtaki üç kişinin yerleşmesi biter bitmez, birinci sıranın sağından başlayarak sağ kanat filisinin sağ tarafından itibaren gelenler orada secde ederler. Sonra ikinci sıra, sonra üçüncü sıra, sonra dördüncü sıra, beşinci, altıncı, yedinci sıralar. Kimler yükselebilecek durumdaysa yükselenlerin hepsi gelirler, yerleşirler. Ve birinci kata çıkabilenler de o gün o sıraya dahil olurlar. Ve önce sağ kanat filisi, sonra sol kanat filisi, sonra hanım sultan önden altın kapıdan uçarak dışarı çıkarlar. Altın kapı sağ kanat velisi gelir gelmez açılır ve onlar çıkarlar. Boşlukta yerden 30-40 metre yükseklikte ayakta boşlukta beklerler. Sağ kanat velisinin hemen sağındakinden başlayarak insan ruhları yükselir. Oraya o 30-40 metre yükseklikteki safta birbirinin yanında hepsi ayakta durarak bir saf oluştururlar. Solda da sol kanat filisinin sol tarafında da hanımlar yer alır. Böylece seyri sülük adlı bir müessese başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu Allah'a ilk tesliminizdir. Sadece iradenizden bir parçayı Allah'a teslim ediyorsunuz. Sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci teslimdesiniz. İkinci sırat-ı müstakimin. Yedinci basamaktan sonra ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Üç ile yedinci basamak birinci sırat-ı müstakimi. Yedinci ve on dördüncü basamaklar ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ve bu ikisini başlangıçtaki iki saatte zaten tamamlamıştık. Şimdi üçüncü yedi basamaktayız. Bu seferki yedi tane gök katı tatbikatıdır. Bu kişiler, bu rahlede tedrisat görenler birinci gök katına evvela yükselirler. O saf nizamı hiç değişmez. Aynı statüde, aynı düzgünlükte, saf halinde yukarı doğru yükselirler. Biri önde, biri arkada değildir. Hepsi aynı hizadadır. Ve doğru, tam bir düz sıra oluştururlar. Birinci gök katına ulaştıkları zaman açıkta bir secde yapılır sadece. İlk gök katındaki ilk secdedir bu, birinci kata çıkabilenler için. Ve sıranın saf haline geldikleri zaman onarlık diziler oluşur orada. Bu sıranın en sonunda olanlar birinci kata gelip birinci katta kalacak, yukarı çıkanları bekleyecek olanlardır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, hanımlardan ikinci kata çıkabilenler hepsi yükselirler. Birinci kata kadar çıkabilenler orada secde vaziyetinde yukarıdan gelecek olanları bekleyeceklerdir. Secde halinde kalmak onlara hiçbir yorgunluk vermez. Onlar fizik vücut değil, ruhlardır. Allah'ın zatından bize üfürülmüş olan ve Allah'ın zatına seyri sülük adı verilen bu yolculukla dönecek olan ruhlardır. Kadınların da erkeklerin de ayaklarında bir nevi pantolon söz konusudur. Golf pantolon dediğimiz türde. Yani bileklerinde, ayak bileklerinden sıkı şekilde bağlanmış durumdadır. Hepsinin ayaklarında çarığa benzer önleri yukarıya doğru kalkık, ayakkabı demeyeyim, çorap benzeri bir şey ama deri benzeri bir hüviyeti de var. Erkekler de kadınlar da aynı hüviyetliler. Hepsinde bu pantolonlar var. Bütün elbiseler atlas. Bellerinde hepsinde kuşak var. Ve kuşağın üstünde de bir nevi cepken var. Kollarını, vücutlarının her tarafını kapatıyor. Hanımlarda başörtüsü, erkeklerde sarık söz konusu. Birinci katta bekleyenler beklerken diğerleri ikinci gökkatına çıkarlar. Birinci katta secde açıkta yapılır. Çimenlik bir büyük alanda secde söz konusu olur. Seccadeler oradadırlar ve açıkta yapılır. Işık normal bir ışıktır. Güneş ışığı gibi bir ışık. Ama ışığın kaynağı hiçbir katta görülmez. Altıncı kat hariç. Altıncı kat karanlıktır. Sadece içerisi aydınlıktır. Anlatacağız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra yükselenler ikinci gökkatına ulaşırlar. İkinci gökkatında çok büyük bir salon söz konusu. Yerden 5-6 metre yükseklikte bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir nesneyle kaplanmış durumda. Ve salon bir tek parçasız tek bir parça cama çok benzeyen bir içerisi görünen bir nesneyle kapalı. Salonun bittiği yerde giriş kapısı var. Kapı açık duruyor. Kapıdan içeri girmeden evvel salon boyunca saf husule gelir. Ayakta beklenir. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada el öptürürler. Kapıdan içeri girince yaklaşık 6-7 metre içeride ve salonun boyunca duvar söz konusu. Salonun bitiminde ise sağda salon kalıyor. Salonun bitiminde ise sol tarafta bir nevi hastane koğuşu gibi bir yer. Zulmet derecesinin alındığı kesim. Bir üzerinde uzanılacak olan bir beyaz renkte kesim var orada. Sağ taraf ise sağa doğru bir koridordan giriliyor. Orası o sıvarılma havuzlarının bulunduğu salon. Yerden yaklaşık 2-20 metre yüksekliğinde her tarafı cam olan, içerisi bal sarısı renginde bir şeffaf sıvıyla dolu şeffaf havuzlar. Havuzlar yerin içinde değil, yerden 2-20 metre yüksekliğe kadar giden cam, şeffaf havuzlar. İçerisi söylediğimiz gibi bir sıvıyla dolu. İçeriye girenler aynı sırayı orada da oluştururlar. O dışarıdaki camın tam karşısında, karşıki duvarın önünde sıra tahakkuk eder ve secde edilir. Sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi tamamen soldadır. Hanım Sultansa cam tarafına gelmiştir ve en soldaki havuzun üzerindeki cama benzer platformda secde etmiştir. Onlar da ön tarafta secde etmişlerdir. Sonra sağ kanat velisi gelip suvarılma havuzlarının en sağının üzerindeki platforma secde eder. Secdesini orada devam ettirir. Sol kanat velisi sol tarafta bu işlevi yapar. Hanım Sultan'la diğerinin arasında ortadan sol tarafta bir yerdedir. Bu noktadan itibaren secde edenler birer birer yükselerek, uçarak, hepsi uçarak geliyorlar. Gelip su arınma havuzlarının her birine girmeye başlarlar. Ruhların nefes alması diye bir şey söz konusu olmadığı cihetle su onların bütününü aşar. Atlas elbiseler o suda, sıvıda hiç ıslanmazlar. Kimsenin üzerine elbise yapışmaz. Sanki kuru bir yere giriyorlarmış gibi kuru kalır bütün elbiseler. Ve bir tarafta erkekler, öbür tarafta hanımlar tamamen suyun içine girerler. Hepsinin elbiseleri üzerindedir ve İslami bir kıyafettedirler. Gömlekler mintan yakalıdır, böyle bizimkiler gibi yakalı değildir ve üzerleri mutlaka hepsinde cübbelidir. İşte burada suvarılma olayı tamamlanırken, suvarılma olayı devam ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı beraberce orasını terk ederler. Bu salonun sağ tarafında ikinci bir salon var. Oraya yedinci kata çıkabilenler ikinci salona gelirler. Zaten onlar secde halindedirler. Ve secdede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı biri sağda biri solda olmak üzere o yedinci kata çıkabilecek olan kafileye sağ ve sol taraflarında refakat ederler. Beraber bir yolculukları olacaktır. Yedinci katın son alemine kadar devam eden bir yolculuk. İkinci kata kadar çıkabilenler, ikinci katta kalacak olanlar orada kalırlar. Ama o bitişikteki gelenler, suvarılma havuzlarına ulaşanlardan daha sonra yola çıkmışlardır. Ama onlardan evvel bitişikteki havuza ulaşmışlardır. Ne zaman onlardan evvel? Yani onların salonu terk etmesinden daha evvel oraya ulaşmışlardır ve beklerler. Kendilerine refakat edildiği zaman devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi beraber ikinci kattan üçüncü kata yükselirler. Birinci katta da sadece secde ederler. Yedinci kata çıkabilecek olanlar, onlar altıncı katın işlevlerini bitirmişlerdir. İkinci katta da secde ederler. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda sadece altıncı kata kadar hep secde ederek yükselirler. Ve yedinci kata ulaşırlar. Yedinci katın kader yücüleri noktasına girerler. Oradan itibaren birikmeler başlar. Yedinci katın birinci aleminde kalanlar kalırlar. Diğerleri ikinci aleme geçer. İkinci alemde kalanlar kalırlar, diğerleri üçüncü aleme geçer. Orada kalanlar kalırlar, diğerleri dördüncü aleme geçer. Böylece beşinci, altıncı ve yedinci alemlere kadar bütün alemlerde oraya kadar çıkabilen bu ruhlar yer alırlar. Bu yedinci kata kadar çıkabilenlerin durumu. Buraya tekrar döneceğiz. İkinci kata yükselebilenler suvarılma hücrelerinde kaldıktan sonra üçüncü kat için dışarıya çıkarak tek sıra haline yeniden gelirler. Gene aynı form üzere ve üçüncü kata yükselirler. Gene saf halinde, saf olarak yükselirler yukarıya doğru. Sağdan sola doğru insan ruhları aynı hizada hepsi bu saf, hiç bozulmaz. Ve üçüncü gök katına ulaşan bu ruhlar, üçüncü katta mescitten çok eve benzeyen bir mescitte, iki katlı bir mescit, üstte ve altta secde ederler. Bu secdenin neticesinde orada kalacak olanlar kalacaklardır. Arka saflar orada kalır ve öndeki saflar kapının dışına çıkarlar. Kapının önünde tekrar tek sıra olurlar ve mihenk menfezine ulaşırlar. Bu üçüncü kattaki işlevdir. Mihenk menfizi 1,5 metre ile 2 metre arasındaki bir genişliği olan bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan başlar, üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Giriş kapısı bir kubbe şeklindedir. Yani kapı dikdörtgen değildir. Üstü yuvarlaktır. Oradan içeri giren ruh, girer girmez derhal yolculuğa başlar. Hemen arkasından gelen onun ayaklarının altında kalacaktır. Daha sonraki de onun ayaklarının altında kalacaktır. Hiç kimsenin ayağı kendisinin altındakinin başına hiçbir zaman değmez. Ve yolculuk aynı hızla devam eder. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezinden geçilir. Burası kimin kademesi yüksekse onun önde olduğu bir dizayn üzere yatay sıra, dikey sıra olmuştur. Yatay saf, dikey bir saf olmuştur. En kıdemli olan birinci sırayı işgal eder, sağ kanat velisi. Ve böylece dördüncü kata doğru yolculuk söz konusu olur. Dördüncü kata ulaşınca herkes mihenk menfizinden çıkarak mescidin önünde ayakta sıralanırlar. Burası Mescid-i Aksa'nın aslıdır. Dördüncü kat. Ve uçarak Mescid-i Aksa'nın içine girilir ve orada saf saf bağlanarak gene onarlık listeler halinde saflar oluşur ve secde edilir. Giriş kapıdandır ama çıkış kubbedendir. Mescid-i Aksa'da yapılan, Mescid-i Aksa'nın dördüncü kattaki aslında yapılan bu secdenin sonunda ön saftakiler kubbeden yükselerek yukarıya çıkarlar ve gene saf teşkil ederler, tek bir saf teşkil ederler ve beşinci kata ulaşırlar. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslı söz konusu. Orada Mescid-i Haram'ın aslında secde edilir. Böylece Allah'a doğru yola çıkan seyri sülük yapan ruhlar her gün hac farizesini yerine getirirler. Böyle bir olayda önemli olan göklerdeki aslıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mescitlere dikkatle bakın ki hiçbiri Batı'nın kiliselerine veya sinagoglarına benzemez. Hepsi cami hüviyetindedir. Tam bizim bildiğimiz cami. Yalnız üçüncü kattaki iki katlı mescit dışarıdaki görünüşü biraz eve benzeyen bir özellik taşır. Eski köşkler biçiminde iki katlı bir ev mescit. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada beşinci kattaki secdeden sonra altıncı kata yükselme başlar. Dördüncü katta Beytül Haram'ın aslı, Beytül Makdes'in aslı, beşinci katta ise Beytül Haram'ın aslı var. Her ne kadar fizik standartlarda dört beş senelik bir zaman parçası içerisinde Hacı Ekber'e ulaşılırsa da orası Hacı Ekber'in esasını teşkil eder. Çünkü Beytül Haram'ın aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Beşinci gök katı Beytül Haram'ın bütününü içerir ve secde edilir. Namaz kılınır. Ön saftakiler kubbeden bir üst kata ulaşırlar. Burası başka hiçbir kata benzemiyor. Altıncı kat, Sıbkatullah olma mahalli. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır. Aydınlığı vücuda getiren aydınlık ışık kaynağını göremezsiniz. Orada bir güneş, bizim güneşimiz gibi bir güneş söz konusu değil. Hiçbir katta. Hiç kimse katlarda güneşi görmemiştir. Ama bütün katlarda aydınlıktır. Bir tanesi hariç, o kat altıncı gök katıdır. Altıncı gök katında evvela kapı bizim alaça geldiğimiz kapı türlerinden hiçbirine benzemez. Kapının vücudu, kapının şekli tıpkı bir insan vücudu silüeti şeklindedir. Yani çevresi, başı, omuzları, kolları, aşağıda bacakları ve onun kapladığı alan ne kadar yerse kapı o boyuttadır. Aslında kapının ne kanadı vardır ne de kolu kanadı olmadığı için hiçbir şey olması da mümkün değil zaten. Sadece duvarın içinde bir insan silüeti şeklinde yani çevresi şeklinde bir giriş mahalli. Kapı diyoruz dil alışkanlığı sebebiyle yoksa bir kapı hüviyetinde değil bir geçit yeri ama eğer oradan uzun boylu iri yarı birisi geçmişse kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Arkasından ufak tefek birisi girmişse bu sefer de onun şeklini alıyor. Kapı devamlı büyüyen ve küçülen bir özelliğin sahibi ve içerisi aydınlık ama dışarısı karanlık. Nasıl Beytül Haram'ın önünde secde edilmiş, toplanılmışsa, nasıl Beytül Makdes'in önünde toplanılmışsa, bu toplanma dizaynı içerisinde uçarak içeri girmişse, burada da kapının dışında toplanılır ve kapıdan içeri geçilir. Kapının dışı karanlıktır. Kapının içi beyaz bir nur dışarıya göndermektedir. Oradan içeriye girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yaklaşık 4 metre yukarıda 1,5-2 metre genişliğinde Tam eskiden buz kalıpları vardı. O buz kalıplarına çok benzeyen bir nur merkezi. Oradan devamlı çok açık yeşil renkte, fosfor rengine çok yakın bir beyaz renk. O beyaz renkte nur gönderiyor. Kaynak böyle bir buz kalıbı boşlukta duruyor. Bir asılı falan değil. Yerden 4 metre yükseklikte, tavan ondan da yukarıda. Ve bu nesnenin, bu bina diyelim adına, duvarları var çünkü. Sağ tarafında sağ kanat velisinin yeri var. Sol tarafında sol kanat velisinin yeri var. Yerden 4 metreden daha yukarıda onların yerleri. Oradan içerisi görünüyor. İçeride kilerin hepsi ayakta. Ve tek sıra olmuş vaziyetteler. Ve buz kalıbı gibi olan o nurdan çıkan nurlar, bizim rengimizde olan o insan ruhlarını kendi rengine boyuyor. Beyaz gibi bir renk. Ama çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzeyen bir açık yeşil hüviyeti var. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Herkesin açıkta olan yerleri, yüzleri ve elleri, herkesin yüzünü ve ellerini Allah Teala'nın bu nuru kendi rengine boyuyor. Ve orada bütün oradaki ruhların derileri çatlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Hani kurak topraklarda yağmur yağdıktan sonra toprağın yüzü çatlar, çatır çatır çatlar. İşte bu çatlamanın aynı insanların yüzlerinde ve ellerinde oluşuyor. Ve burası 6. kat. 7. kata çıkamayanlar için buradan geri dönüş söz konusudur. Oysa ki 7. kata çıkanlar burada da sadece bir secde ederler. Hiç etkilenmezler. Çünkü zaten renkleri o renk olmuştur. Allah-u Teala'nın boyasıyla boyanmışlardır. Sonra da renkleri normale dönmüştür. Ve o tesirin dışındadırlar. Secde edip oradan bir üst kata çıkarlar. Ama bu derisi çatlayanlardan hiç kimse kubbeden 7. kata çıkamaz. Peki çıkamazsa 7. katta nasıl varacaklar? Bir tek kişi çıkabilir. Bir gün o derileri çatlayan kişilerden birisinin derisi çatlamaz. Yeşil renk, beyazımsı yeşil renk ya da yeşilimsi beyaz renk demek daha doğru oluşur. Ama kişinin ne elleri ne de yüzü çatlamaz. İşte o fetih için ehildir. Cebrail Aleyhisselam tarafından ona hilat giydirilir. Bu hilat bir savaş elbisesine benziyor. Kafkas Türklerinin savaş elbisesine. Siyah renkte küçüklerin yerleştireceği yerler olan sağlarında, sollarında bir elbise türü. Ve bu hilat boşlukta giydirilir. Kişi yükselir. Cebrail Aleyhisselam da boşluktadır. Oradan masanın arka tarafından aldığı kürsüsü de boşluktadır. Aldığı hilatı o Allah-u Teala'nın fetihini tamamlamak üzere olan velisine giydirir. Ve bir de kılıç teslim eder eline. İşte elindeki bu kılıçla, kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile bu kişi Allah'a doğru yola çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'a doğru çıkış aslında yedinci kata doğru çıkıştır. Ve yedinci katın giriş kapısına kadardır. Burası tarik-i müstakimin sonudur. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin dört tane sebilinden iki numaralısıdır. Birinci sebil, hangi mürşide tabi olduysanız, o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına kadardır. İkinci sebil, tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane tarikten oluşur. Zemin katı, birinci kata bağlayan birinci tarik. İkinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata bağlayan yedinci tarik. Biz muhakkak ediyor Allah-u Teala gökyüzünde yedi tane tarik oluşturduk. Üstünüze velaka talekna fevkaküm sab'a taraika diyor Allah Teala üzerinizde. Muhakkak ki şüphesiz ki biz yedi tane tarik oluşturduk. Bu yedi tariğin müşterek sonucu tarik-i müstakimdir. Tarik-i müstakim Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Zemin kattan yedinci kata ulaştırır. Zemin kattan birinci kata birinci tarik. Altıncı kattan yedinci kata yedinci tarik. Böylece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları ulaştıran yedi tane tarik, tarik-i müstakimi oluşturur. Tarik, Kur'an-ı Kerim'imizde yer alıyor mu? Evet, Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman tarik'i inşallah görüyoruz.

ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakimine, sebiline ulaşmaktan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler.

Allah Teala buraya kadar muhtevayı veriyor. Uzak bir dalalet içindedirler diyor. Allah onlara, onlar hem kafirdirler, hem muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başkalarını Allah-u Teala'nın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmektedirler. Bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmektedirler. Onlara Allah asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseler de mutlaka bir gün mürşitlerine ulaşacaklar da Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Ama ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ve Allah onları asla mağfiret etmez ve Allah onları asla tarika, işte bu tarika müstakime ulaştırmaz. Ancak sadece tariki cehime ulaştırır. Tariki cehim de 7 kat aşağı doğru inen bir yol. Tarik-i müstakim, tarik-i cehim. Öyleyse Allah onları tarik-i müstakime, tarika asla ulaştırmaz. Ancak tarik-i cehime ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin, tarik-ı müstakimin son katı 7. kattır. Bir altın kapıyla oraya ulaşılır. Altın kapıdan içeri girilecektir. Elindeki kılıçla bir altın zinciri o oraya ulaşmak şerefine eren Allah'ın dostu vurur ve zincir ikiye ayrılır. Altın kapının önünde 7 tane mermer merdiven vardır. Mermer basamak vardır. 7 basamaklı bir mermer merdiven. İki tarafta trabzanlar vardır. Ve 5. merdivende iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir 7 tane bakladan oluşuyor. Ve bir defa vuruluyor zincirin üzerine. Kapının genişliği 1,5 metre. Demek ki yaklaşık burada yaklaşık en az 2,5 metre merdivenlerin genişliği. Ve zincir ikiye ayrılır ayrılmaz altın kapı otomatik olarak açılır. Ve kişi oradan içeriye girer. Girer, tavandan yukarı çıkar. 1. kata ulaşmıştır. Sol tarafı sıvasız bir duvardır. Taşlardan örülmüştür. Geçmişini temsil eder kişinin. Sağa dönecektir. Sağ tarafı geleceğini temsil eder. Her kim kader yücelerine ulaşırsa, kader yüceleri kişiyi o ana göre kabul eder. Yani oraya ulaştığı an, kainat takviminde hangi noktaysa orası, o anda oraya ulaşmıştır. Geçmişi kapalıdır. Ama geleceği açıktır. Ve bal peteği şeklindedir. Bal peteklerinden bir sıra sadece o kişiye aittir. Her bir bal peteği 24 saatlik bir zamanı ifade eder bizim dünyamıza göre. Ve kader yücelerinin üzerinden yapılan yolculukta kişi ne zaman kader yücelerindeki zamanını tamamlarsa Ümmül Kitab'a ulaşır. Ümmül Kitab 7 katlı bir, affedersiniz, 10 katlı bir apartman yüksekliğinde bir kitaptır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde

Aşağıda devrin imamı ve onun etrafındaki kürsüdeki 60 kişi Ümmül Kitap hakkında ders alır. Ümmül Kitap bütün peygamberlere indirilen şeriat kitaplarını ve Resullerden bazılarını Allah'ın indirdiği sohbet kitaplarını ihtiva eder. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir, isim isim de vermiştir. Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsmail'e de, Kur'an'da ismi geçen birçok peygamberlere Allah Teala kitap verdiğini çeşitli ayetlerde ifade buyuruyor. Kainatın son şeriatı, yine kainatın son peygamberine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ümmül Kitap'ta gerekli dersi alıp orasını geçebilenler Kudret Denizi'ne ulaşırlar. Kudret Denizi'nde derinlere dalma söz konusudur. Daha sonra makam-ı Ahmet'e ulaşılır. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihinden sonra da zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücreleri soldan sağa doğru uzatılmış 100'den fazla hücreyi, arkaya doğru da 78 tane hücreyi ifade eder. Hücreden muradımız 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde şeffaf kürelerdir. Nasıl deniz anaları denizde böyle şeffaf bir yuvarlak oluştururlarsa, bu kürelerde öyledir. İçindekiler özel bir şekilde oturmuşlardır ve zikirlerini yapmaktadırlar. Herkes zikirle meşguldür. Her sabah bu zikir meclisini oluşturanlar dışarı çıkarlar. Devrin imamı onlara her sabah sohbet yapar. Burası bir son noktadır. Devrin imamı ve arkasındaki iki kişi beraberce oraya ulaşırlar. Üç kişi Tefuka Türk Bayrağı'ndaki ay ve yıldız gibi oluşur. Zikir hücrelerinde zikirlerini yapmakta olanlar bir ay, hilal oluştururlar. Devrin imamı ile beraber üç kişi de bir yıldızın, üçlü bir yıldızın muhtevasındadırlar. Burası zikir hücrelerinde görevini tamamlayanlar için indi ilahiye ulaşmak için son noktadır. Buradan sonra indi ilahiye ulaşılır. Ve indi ilahiye ulaşanlardan her kim, indi ilahi görenlerden her kim indi ilahinin en yüksek noktasındaki Sitretül Müntaha'yı renkleri tarif edilemeyecek kadar güzel olan bir ağacı gördükleri zaman oradan yükselen ruhları da görürler. Onlar Allah'a doğru oradan yükselirler. Yükselerek Allah'ın zatına ulaşırlar. Ve Allah'ın zatında ifna olurlar, yok olurlar. İşte ve tevasav bil hak ifadesi Vel-Asr suresinde bunu içerir. Hakkı gören ve hakkı tavsiye edenler. Öyleyse burada önce hakkı tavsiye edenler geliyor. Sadece hakka ulaşmış olup hakkı tavsiye edenler biz, kişinin Allah'a iradesini de teslim ettikten sonraki
görüntüleri veriyoruz size. Bu görüntülerin görüldüğü yer Hakk'a ulaşıp da Hakk'ı tavsiye edenlerin yeri değildir. İradesini de Allah'a teslim edenler Hakk'ı görebilirler. Bu noktada ve tevasav bil Hakk'ı, Hakk'ı tavsiye edenler, Hakk'ı görüp de tavsiye edenler değil, Hakk'a ulaşıp da Hakk'a ulaşmayı tavsiye edenlerdir. Yani 21. basamaktan bahsediyoruz. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. 21. basamağın hemen arkasından gelir. Öyleyse Hakk'ı tavsiye etme, Hakk'a ulaşmak, ruhun Hakk'a ulaşması ve orada yaşanılan güzelliklerin başkalarına anlatılması şeklinde tecelli eder. Bu muhteşem bir dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Vel-Asr suresinin 3. bölümünün sonudur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yok olmak da hemen arkasından gelir. Ama 21. basamakta Hakk'ı tavsiye edenlerin Hakk'a ulaşması tamamlanmıştır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt Töreni.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin ve iyyake nestaîn ihdinas sıratel müstakîm sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizlerden ne ister? Bizden dilediği şey, hakkımızda dilediği şey nedir? Bu sualin cevabı için huzurlarınızdayız. Allah bizden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek şey, bizim mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızın dışında Allah'ın bizden hiçbir talebi yoktur. Dikkat edin ki mutluluk müessesesi Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uymakla gerçekleşebilir. Kim nefsini tasfiye ederse o Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliği kazanır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o bunların yarısına sahip olabilir sadece. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkileri, Allah'ın bizden neler istediği istikametinde bir değerlendirmeye tabi tutarsak, açık bir şekilde şunu görürüz. Allah bizlerden kendisi için hiçbir şey istemez. Sevgili kardeşlerim, ne isterse istediği her şey bizim mutluluğumuz içindir. Allah Teala hepimizden sadece bir tek şey ister, bizim mutluluğumuz. İstediği şey bizim mutlu olmamızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamamız, sonra da Allah'ın cennetine girip ebediyen o cennette kalmamız. İşte Allah Teala hepimizden bunu ister sevgili kardeşlerim. Emirlerini dikkate alıp ait oldukları yerlere oturttuğumuz zaman görürüz ki bunun ötesinde başka bir olay yoktur. Allah Teala hepimizden sadece bunu ister. Neleri emretmiş? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Mutluluğumuzun başlangıcı. İki, mürşidimize ulaşıp tabi olmayı emretmiş, daha üstün bir mutluluk. Üç, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş, farz kılmış. Bu da mürşidimize ulaştığımız zamankinden daha ötede bir mutluluk. Ve dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse ne karşılığı, neyi alıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne karşılığı, ne istiyor? yerlerine oturttuğumuz zaman istediği şeyin sadece bir dilek olduğunu görüyoruz. Biz mi ne yapacağız? Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalan mı? Geri kalan Allah tarafından gerçekleştirilecek. Bizi o mürşidimize ulaştıracak. Tabiyetimizden sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu gene Allah kendisine ulaştıracak. Gerçekten Allah Teala böyle yapıyorsa bize sadece bir talepte bulunmak mı kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilersek mutluluğa imzamızı attık demektir. Çünkü Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı, Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah talepte olanları bırakır diyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse dilek, biz dileyeceğiz, ya Rabbi diyeceğiz, sana ruhumuzu mutlaka ulaştırmak istiyoruz. Biz mutlaka senin ermiş evliyaların var ya, öyle bir evliya olmak istiyoruz. İşte bütün talebimiz bu kadar. Her söylediğinizi işitir, çünkü sizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Her an aklınızdan geçen her şeyi de bilir. Hiç kimse Allah'a yalan söyleyemez. Söylediği şeyin yalan olduğunu Allah Teala onun düşüncelerini de bildiği için net olarak bilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizim sahibimiz, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim mutluluğumuz onun mutluluğu. Ve bir hiç karşılığı bize dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü katını garanti ediyor. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah bizi kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ne diyor? Açık ve kesin söyledikleri. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bizim yapmamız lazım gelen şey Allah'a yönelmek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek mutlak bir saadete ulaşacağız. İşte Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar 72 fırkayı temsil ediyor. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu 72 tane fırkanın içinde yaşayan 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar, onlar takva sahibi olanlar. Demek ki bir insanın şirkten kurtulması ve takva sahibi olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Öyleyse başka açılardan da konumuzu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin durumu ne? Allah'a ulaşmayı dileyenin durumu ne? İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana milaki olmayı dilemezler. Bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların dedikleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak istiyorsa, kim cehennemden kurtulmak istiyorsa, yapacağı şey son derece basit, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hedefine ulaştı. Hem gafletten kurtulur, Allah'ın ayetlerine gafil olmaktan, hem de açık bir şekilde, kesin bir şekilde cehennemden kurtulur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Ama mutlaka girerler. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre, dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. İstemez misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep tağutun kulu olarak, insan ve cin şeytanların kulu olarak kalmak mecburiyetindesiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz, tağutun kulu olmaktan kurtaracaksınız kendinizi, Allah'ın kulu olacaksınız. Bakın ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala diyor ki, onlar çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler, ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a kul olmayı dilerse, o Allah Teala tarafından müjdeleniyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse, dilemek gerekmez mi? Neden tağuta kul olacaksınız ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi şeytanın kulu iken oradan çekip çıkarıyor, şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlıyor, benim kulumsun diyor artık. Allah'ın kulusun diyor. Gideceğin yer mutlaka benim cennetimdir diyor. Neden? Demin gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden mutlak olarak kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta kul olmaktan kurtulduğu gibi Allah'ın kulu olmak şerefine erdiği gibi aynı zamanda Allah'ın sevgisini de kazanıyor. Allah'ın dostluğunu da kazanıyor. İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahimit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neden dostudur Allah Teala? Çünkü onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardı, Allah'ın kulu olmuşlardı. Allah'ın kulu olan herkes Allah'ın dostudur. Burada bu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kafir olduğunu söylüyor. Ve tağutun dostları kafirlerdir diyor. Öyleyse ya insan Allah'a ulaşmayı diler, amini olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemediği sürece Allah onun dostu olmaz. Tağut onun dostu olur. Yetmez, ayet-i kerimenin gösterdiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirlerdir. Bu husus Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar ve onlar mümin değiller, yani kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, küfür bataklıklarında kalmaya mahkum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler onlar hüsrandadır ve onlar mümin onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayette olmak için ve hüsrandan kurtulmak için yapılması lazım gelen şey sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan da kurtulacaksınız. Hidayette de olacaksınız. hidayet üzere olacaksınız. Hidayete sahip olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah dalalette olanları kendi haline bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler açık bir şekilde dalalette olanlar. İşte bir insan dalaletten kurtulmak istiyorsa müjdesi hazır. Sadece bir tek şey yapacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dalaletten de kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok negatif faktörden kurtulmak mümkün görüyorsunuz. Sadece bir tek dilekle kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği andan itibaren Allah'ın bir sevgilisi olacak. Allah'ın kulu olacak. Allah'ın dostu olacak. İşte Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dizayn açık ve kesin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor ki bütün negatif faktörlerden kurtulmuş olun. Allah Teala demek ki kişiyi hüsrandan da kurtarıyor. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bütün güzelliklerin oluştuğunu görüyoruz. Kişinin küfürden kurtulup mümin standartlarına ulaşması demek ki bu noktada oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a kuru kuruya inanmanız Allah'a yetmez. O inandığınız Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ki takva sahibi olasınız. Dilemeyen takva sahibi olamıyordu. Bir defa daha bakalım Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Öyleyse arkasından takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkli olduğu ve gidecekleri yerin cehennem olduğu açıklanıyor. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtuluşu ve takva sahibi olabilmesi bir sebebe dayalı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah Teala burada kişinin eğer bu birinci takvanın, bu takvanın sahibi olamazsa şirkte kalacağını, yani gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinizde bir sonuca ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek asli görevimiz. Bu hepimizin üzerine düşen bir vazife ve mutlaka gerçekleşmesi lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi madem ki cehenneme gidecek, şirkli olması hasebiyle takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulacak ve Allah'a ulaşmayı dilerse cehennemden kurtulacak. Bu sebeple Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki takva sahipleri, amin olanlar, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Müminler Allah'a inanıyorlar ama hakka müminler değil. Bir hakkın müminler değil. İşte o mümin olup da Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hakkın mümin olmayanların Allah Teala takva sahibi olmalarını, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne gibi furkanlar veriyor Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerinin üzerindeki görmeye engel olan irşat makamını görmeyen, irşat makamı olarak görmeyen kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. O kişinin görme hassasını çalıştırmaya başlıyor. Hem hastayı açıyor, o kişinin basar isimli görme hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, gışavet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Kişinin görme uzvunun gözünün üzerindeki hicab-ı mestureyi de alıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişinin İşitme hassasındaki mührü açıyor. Kişinin kalbindeki ekinneti alıyor. Kişinin kalbine ihbat koyuyor. Öyleyse 6 tane işlem yapıyor ve 7.'si de kişinin kalbine ihbatı koyması Allah-u Teala'nın. Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine ihbatı yazıyor. Kişinin idrak etme hassasını açıyor. Sevgili kardeşlerim, kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse, dilemeden evvel kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, diledikten sonra irşat makamının her emrini yerine getiren bir hüviyet kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, ve bu husus onun bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bütün günahları örtülüyor. Yani günahları örtüldüğü cihetle o kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla oluyor. Sevapları günahlarından fazla olanınsa gideceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? İşte Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. kimin günahları sevaplarından hafifse, o zaman o kişi felaha erenlerdendir. Yani gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte bir insan için sevgili kardeşlerim, gidecek yerin cennet olması asıl değil mi? Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amini olan kişiyken, Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olan kişi hüviyetine giriyor ve cehennemden kendisini kurtarıyor. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülüyor. Kişi cehennemden mutlaka kendisini kurtarıyor. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi günahları ve sevapları nasıl bir hüviyette olacaktı? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini örterler ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasını inkar ederler. Yani Allah'a ulaşmayı tabiatıyla dilemeleri mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse ne olur? Allah onların amellerini boşa çıkarır diyor. Onların amelleri heba olur diyor. Boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, her güzellik Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. Öyleyse ne söylemiş oluyor Allah-u Teala? Bizden ne diliyor? Görüyorsunuz ki hep verdiği emirler, ortaya koyduğu gerçekler bizim mutluluğumuz istikametinde. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, amelleriniz boşa gitmesin. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün. Kişinin günahları örtülmüşse, bu kişinin gideceği yer neresidir? Allah'ın cennetidir. Bir kişinin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında bir tek derecelik fark olsa, kazandığı derece fazla olsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazla olsa, o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve cehenneme giren kişi ebediyen orada kalır. Kim zerre kadar günah işlemişse onu mutlaka görür. Kim zerre kadar iyilik işlemişse mutlaka onu da görür. Ne zaman görür? Kıyamet günü amel defterinde görür. Ne zaman görür? Öldüğü zaman kabirde görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki Allah koyduğu bu kaydılarla hepimizden bir şeyler istiyor. İstediği şey, hedefler açısından neyi gösterirse göstersin bizim hedeflerimiz açısından, ama istediği şey, tek şey bizim mutlaka dünya saadetini yaşamamız ve mutlaka Allah'ın cennetine girmemiz. Allah bütün insanların cennete girmesini istiyor. Bunun için indirmiş Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de. Yedi kat cennete paralel olarak yedi safa İslam koymuş Allah-u Teala kaide olarak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah-u Teala onu burada bırakmaz. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Gözünü, kulağını, kalbini açtıktan sonra ona kalbine ulaşarak kalbine hidayet olur, hidayet koyar, kalbine ulaşır ve o kalbi Allah'a çevirir. Göğsünü yarar kişinin, göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelecek rahmetle faz isimli iki nurdan bir tanesi, rahmet nuru o kişinin kalbine sızmaya başlar. Bu sızmanın başlanmasından sonra %2 nurla o kişinin kalbi %2 nura kavuşunca kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa mürşidinin sorma hakkı doğar. Kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burada da birazcık zikir yaparak nefsinin kalbine %2 nurun hemen girmesi temin edilir. Fazlın, rahmet nurunun. Ve kişi huşu sahibi olur. Bu noktada hacet namazını kılan bu kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişi gider mürşidine tabi olur. 13. basamakta mürşidini görür, hacet namazı kılıp 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyeti gerçekleşince Allah-u Teala o kişiye bakınız neler neler veriyor. 1. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşıyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruh vücudu terk ederek devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan da Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Demek ki birinci faktör o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmesi. İkincisi o kişinin kendi ruhunun o devrin imamından aldığı emir gereğince vücudu terk etmesi ve Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere ana dergaha ulaşması. Aynı anda kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Onların kalbine sadece imanın yazılması söz konusu değil. İmanın yazılmasından ötesi de var. Kişinin kalbine imanın yazılmasının içinde devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, ikisi de bu ayet-i kerimenin standartları içinde. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde. Ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine ulaşınca üçüncü olay da gerçekleşir. Kişinin ruhu vücudunu terk ederek seyri sülüka başlamak üzere ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Peki daha ötesi O kişiye Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken sevaplar itibariyle günahları hep 1'e 1'dir zaten. Ama sevaplarını 1'e 10 olarak Allah Teala değerlendiriyor. Yani insan kulum diyor benim için çok değerlidir. O ona sevap kazandığı sevabın 10 katı kadar günah işleyebilme imkanını veriyorum diyor. 10 katına ulaşmadan evvel günahları biterse onun sevapları günahlarından daha fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ama burada o 10 kat 100 kata çıkar. Tabiiyet Allah'tan mürşidini kişinin huşuya ulaştıktan sonra sorarsa Allah Teala'dan Allah ona mürşidini gösterirse bu kişi mürşidine ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirirse o kişinin o güne kadar aldığı 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Yeter mi? Yetmez. Bu, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Evvelki kademede burada da o kişiye 1. katta 1'e 100, 2. katta 1'e 200, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katı verilir. Bir dereceye karşı, her kazandığı bir dereceye karşı bu kişi 700 kat sevap kazanacaktır. Öyleyse kişinin madem ki sevapları günahlarından fazla olunca gideceği yer cennettir, o zaman bu kişinin cehenneme gitmesini Allah Teala imkansız hale getiriyor. 1'e 700 kat nimet vererek ona. Ama en azından tabiiyet anında bu 1'e 100'e ulaşıyor. Sonra bu kişi zikir yapıyor Allah Allah Allah Allah diye. Bu zikrin karşılığında Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları geliyor kişinin göğsüne. Gözünden kalbine ulaşıyor ve kalpteki iman kelimesine Allah Teala kalbe iman yazdığı için kalbe ulaşan rahmet fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalpte iman kelimesine yapışarak kalbi işgal etmeye başlıyorlar. Kalp o ana kadar %100 afetlerle dolu, kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, her türlü negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde. Ama nefs tezkiyesiyle o karanlıkla temsil olunan afetler yavaş yavaş nefsin kalbini terk edecek ve ruhtan, Allah'tan gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacak. %7 nur birikiminde ruh 1. gök katına, 2. %7 nur birikiminde 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde ruh 7. gök katına ulaşacak ve oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek olan bu zaman diliminde 7-8 aylık bir süredir bu veya 5-6 aylık bir süredir, daha kısa zamanda çıkanlar da oldu kardeşlerimizden. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için sevgili kardeşlerim Allah'ın dediği asıldır. Hepiniz için kurtuluş mutlak olarak gerçekleşecektir. Nefs tezkiyesi başladığı zaman bu nefs tezkiyesi nefsin afetlerinde azalma yapacağı için nefsin afetlere karşı savaşta giderek daha güçlü olması söz konusu olur. Çünkü Allah'ın emirlerine itaat etmek istemeyen, yasaklarını gerçekleştirmek isteyen nefsin afetleri adım adım vücudu terk etmeye başlamıştır. Ve onlar azaldıkça fizik vücudun evvela nefsin afetlerle mücadelesinde başarı oranı giderek büyüyecektir. Sonra da kişinin fizik vücudunun afetlere karşı daha güçlü olması sağlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, böylece her şeyin daha güzele gitmesi söz konusu olacaktır. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Daha az hata işleyecektir. Kişinin nefsi afetlere karşı güçlenecektir. Afetleri yenebilecektir. Kişinin iradesi de afetlere karşı güçlenecektir. Böylece bir kişi mürşidine ulaştığı an Allah Teala'dan bu kadar güzelliği alır ve kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşır. İşte ne zaman bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'ın o kişiye verdiği bu büyük imkan burada tamamlanır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra Allah onu mürşidine mutlaka ulaştırır. Taviyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi olur kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbinde %40

Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşmıştır. O kişi dünyada da herkesle olan ilişkilerinde mutlaka %50'den daha fazla mutluluğu yaşayan bir Allah'ın dostu olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştığı için o kişi artık ermiş evliyadır. İşte bu ermiş evliyalık müessesesi bir insana Allah-u Teala tarafından adeta bedava verilir. Sırf Allah'ın istediği şey Allah'a ulaşma dileği gerçekleştiği için. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyormuş? Sadece insanların mutluluğunu. Bunun için de garanti veriyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu %51 dünya saadetine ulaştırırım. Üçüncü kat cennetimi de ona teslim ederim. Bir tek dileğin karşılığında diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizlerden ne kadar az şey istiyor. Bir dilek sadece Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında ne kadar çok şey veriyor. Üçüncü kat cennet, %50'den daha fazla dünya mutluluğu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada sözlerimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını istiyoruz. Bunun için dualar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim almasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek inşallah sohbetimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizi inanılmaz derecede çok fazla seviyor. Bir tek dileğiniz üzere bütün bu nimetleri ayaklarınızın altına seriyor. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Allah'a çağırmak. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz görevlisiniz. Hakikatleri öğrenen herkes sadece kendisinin kurtuluşunun bir sonuç olmadığını mutlaka yerli yerine oturtmalıdır. Başka insanların da kurtulması, cehennemden kurtulması söz konusudur. Onun için Allah'a çağırmak

hepinizin görevidir. Biliyorsunuz ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala kendisine davet ediyor. Bu davetin ne olduğu hakkında kesin bilgilerin sahibi olan sizler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe onların kurtulamayacağını yakin hasıl ederek bilenlersiniz. Ve hepiniz Allah'a çağırmakla vazifelisiniz. Birçok insan için Allah ulaşılmazdır. Böyle bir fikrin sahibi oldukları için insanlar uzun bir zaman parçasından evvel Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Ve de Allah'ın ulaşılamaz olduğunu ifade etmişler. Şu işe bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala da mütemadiyen kendisine davet ediyor. Evvela Allah'a çağırmak mecburiyetinde olan sizler şu büyük hakikati bilenlersiniz. İnsan bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Dördüncüsü yoktur. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Fizik vücudumuz Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Nefsimiz ise Allah-u Teala'nın bize lütuf buyurduğu dengeyi sağlayacak olan bir üçüncü vücudumuz. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz bir üçlü oluşturur. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın verdiği bir emanettir. Allah-u Teala Araf 172'de diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkarcıdır. Ne diyor Allah-u Teala? İnsan yüklendi diyor, sonra iki tane vasıf veriyor. Cahildir, nankördür. Bu iki vasıf, nefsimizin iki tane afetini ihata eder. Anlıyoruz ki, ruhu misafir eden, ruha ev sahipliği yapan, her ne kadar fizik vücudumuzsa da, aslında ruhu bir emanet olarak ruhu karşılayan, İki varlığın birden mevcut olduğu anlaşılıyor. Birisi fizik vücudumuz, birisi de nankör ve cahil olan nefsimiz. Öyleyse ruhumuz bir emanet. Bu emaneti misafir eden sadece fizik vücudumuz değil, nefsimiz de var.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin biz insanlara tevdi edilmesi müessesesi. O emanet Allah'ın emaneti ve Allah emanetini geriye istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken onu diyor, ruhunuzu mutlak olarak bana iade etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu hepiniz için bir zarurettir, kaçınılmaz bir mecburiyettir. Kim bunu yerine getirmezse en azından böyle bir dileğin sahibi olmazsa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse emanet olan bir ruhumuz var. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve kalpte idrak etme hassaları verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Öyleyse üfürülen bir ruhumuz var sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah-u Teala bize üfürmüş. Fizik vücudumuzu halk etmiş, yaratmış. Haleknel insani min salsalin min hamein mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik, yarattık diyor Allah-u Teala. Ama nefsimizi sevva ettiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve sevvâhünne safvâ. Allah-u Teala'nın sevvası nefsimizi dizayn etmiş Allah-u Teala. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ diyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. 8. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse takvası da füccarı da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 9. ayet-i kerime kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefs adı verilen yaratık seva edilmiş. Seva edilmek suretiyle yaratılmış. Dizayn edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. Öyleyse üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz. Her biri ayrı bir fiille oluşturulmuş, vücuda getirilmiş.
Üçü beraber insanı oluşturmuş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, insandan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir Allah'ın emaneti mevcut değildir. Bu sebeple insan kainatın en üstün varlığıdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala bu insan adı verilen mahlukuna acaba ne gibi bir emir vermiş? Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Geri dönerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız, dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmamız çok açık bir şekilde ifade buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Farz. Sadece Müzzemmil suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince değil. Allah Teala Zariyat 50'de fefirru ilallah diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firar bir yerden kaçmak ve bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yus'ale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaştırmamız lazım gelen bir şey var. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmamızı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala neyi emretmişse açık bir şekilde bir emir olan bütün faktörler farz hükümdür. Böylece irademizin dizaynı içerisinde kendi irademizle karar vereceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı Allah'tan dileyeceğiz. İşte bu dilek üzerimize farz. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Aslında Allah Teala ifadede nefs kelimesini kullanmış ama üç vücudumuzun da devreye girdiği bir bütünden bahsediyor. Allah'a geri dönebilecek olan bir tek vücudumuz var. Onun adı ruhtur. Allah onu bize üfürmüştür
ve geriye istiyor emanetini. Ruhumuz bizde bir emanettir. Ve Allah Teala Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Bir emanet taşıyorsunuz. Bu emanet ruhunuz sevgili kardeşlerim. Onun için bütün insanları Allah'a davet etmek hepimizin üzerine farzdır. Çünkü insanlar Allah-u Teala'nın bunu farz kıldığının farkında ne yazık ki değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, insanların Allah ile olan yaratıcı ve yaratan ilişkileri, yaratana mutlaka yaratılanın Allah'a dönmesi gereken nesneyi Allah'a döndürmek zorundayız. O ruhumuzdur. Allah'tan gelmiştir üfürülmek suretiyle ve Allah'a mutlaka geri dönecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey iradenizi Allah'a ulaştırmak değildir. İrade Allah'a ulaştırılmaz, teslim edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmak değildir. O da Allah'a ulaşmaz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, Allah'a ulaştırmak değildir. O da ulaşmaz. Ama bir ruhunuz var. Allah'ın size üfürdüğü ve geriye istediği emanet. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler emanet olarak çoğul kullanılmış ayet-i kerimede. Ama sahibi ehline diye ehli kelimesi geçiyor. Ehilleri kelimesi geçmiyor. Sahibi tek ama emanetler çok. Öyleyse emanetlerin bir teslimi var. Bir de Allah'ın zatına ulaştırılarak teslimi var. Bunlardan Allah'ın zatına geri dönebilecek olan yapıda sadece ruhunuz var. Unutmayın Allah Teala bütün ruhlar için bir sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül meab." Allah muhakkak ki kesin olarak Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel, ahsen olan sığınaktır.
Bu sığınağa ulaşanlara Allah Teala sığınağa ulaşmışlar diyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. İşte o gün hak günüdür. Femen şa'e ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o zaman kim kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen, o zaman o kişi kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o hak günü kendisine bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu o yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah Teala me'ab olur diyor. Bütün ruhların mutlaka dönüş yeri onun gerçek sahibi olan Allah'tır. Eğer sevgili kardeşlerim bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, şu dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaşmamışsa, o zaman o kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Bütün insanların ölümünde ölüm melekleri mutlaka o kişiye ulaşırlar. Ulaşınca ne yaparlar? Ulaştıkları zaman kontağı kapatırlar. Mitokondriler vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik üreticileri kontak kapandığı için artık elektrik enerjisini üretemezler. Elektrik enerjisi yoksa, elektrik enerjisinin manyetik alana çevrilmesi yoluyla nefsimizi ve ruhumuzu kendisine bağlayan elektromanyetik alanların sahibi fizik vücudumuz, ruhumuzu da kendisine çekemez, nefsimizi de kendisine çekemez. İkisi de vücudumuzdan ayrılırlar. Nefsimiz berzah âlemine gider. Beraberinde hiç kimse olmaz. Olması gerekmez. O yolunu bilir. Her gece zaten oraya o kişi hayattayken de gitmiştir. Berzah âlemine. Daha evvel ölmüş olanlarla beraber olmuştur. Pek çok geceler. Diğer taraftan ruhumuz vücudumuzda onu çekebilecek olan manyetik alan kalmadığı için vücudumuz onu çekemez, muhafaza edemez. Otomatik olarak ruhumuz vücudumuzu terk eder. Nefsimiz de terk eder. Nefsimiz için gidilecek yer bellidir. Berzah alemine gidecektir. Ve orada daha evvel ölmüş olan sevdikleriyle beraber olacaktır. Ölüm ızdırap verici bir şey olmadığı gibi sonucu da mutluluk verici bir olaydır. Sizden evvel ölmüş olanlar sizin öleceğiniz gün için beklerler.
ki oraya gidesiniz de onlarla beraber olasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhların vücudumuzdan ayrılması sadece ölüm sırasında mı gerçekleşir? Hayır. Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu değildir. Onun emrettiği şey, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. İşte ruhumuzun bizden ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması, eğer dünya hayatında bunu gerçekleştirememişsek, ölümümüzle gerçekleşecektir. Çünkü ruhun ait olduğu yer Allah'ın zatıdır. Allah emanetini, bize üfürdüğü emanetini geriye istiyor. O zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudundaysa, Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları o kişiyi öldürdükten sonra onun vücudundan otomatik olarak ayrılacak olan, ayrılmış olan ruhunu beraberlerine alarak 7 gök katını birlikte tırmanırlar ve 7. gök katın Sidretül Müntaha'sına kadar birlikte ulaşırlar. Sidretül Müntaha'dan sonrasına ölüm melekleri ulaşamaz, geçmeleri mümkün değildir. Ama Sidretül Müntaha'dan Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapacak olan ruhtur. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatı, hepiniz için bir sığınaktır. Ruhunuzun sığınacağı yerdir. Önemli olan sizin dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru bir yol tutmanız ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Demin söylediğimiz Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi, Hak günü ruhumuzun nasıl bir yol tutup Allah'a ulaşacağını, Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatının ona meyap olacağını, sığınak olacağını söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerime ise, Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi ise, bu olgunun nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor, devrin imamı ve arşı tutan meleklerden bahsediyor. Ve o gün bir tövbe merasiminin yapıldığını ve devrin imamının sevap söylediğini söylüyor. Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan tövbe, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kim mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, o zaman devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve onun ruhuna, o kişinin ruhuna, onun yevmit talakının, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarır. Allah Teala Mümin 15'te şunu söylüyor: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor. Dereceleri yükselten demekten muradı, o gün
mürşidinin de tövbe edildiği gün. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te şöyle söylüyor. Ama diyor, tövbe eden kişi, yani mürşidin önünde tövbe eden kişi, ve nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlayan kişi, nefsi ıslah edici ameller daha evvel başlayamıyor. Kişinin zikir yapması onun kalbine daha evvelki kademede, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o da sadece %2 rahmet ulaştırabilir mürşide ulaşmadan evvel. Kalbi insanın %98 gene kapkaranlık kalır. Ama bu kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ne zaman Allah'tan mürşidini dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi o mürşidin önünde tövbe merasimini gerçekleştirir. İşte Nebe 38 bu tövbeyi anlatıyor. Bu tövbe sırasında o kişinin günahlarını diyor Allah Teala, Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe ederek Allah'a doğru yola çıkan kişinin seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah demekten Allah Teala'nın muradı bu. Seyyiatin hasenata çevrilmesi, derecatın iki defa yükselmesi manasına giriyor. Evvela günahları affediyor Allah Teala, günahları sıfır kılıyor. Kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu noktada da o affettiği günahları sevaba çeviriyor. İkinci defa affetmiş oluyor. Aynı zamanda Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, mürşidine ulaştığı güne kadar bütün sevapları için diğer insanlar gibi 1'e 10 veriyordu. Bir derecelik sevap kazandığı zaman 10 derece veriyordu Allah Teala o kişiye. Ama mürşidine tabi olan kişi Allah Teala 10 katını değil 100 katını vermeye başlıyor. Ruhu birinci gök katına ulaşana kadar 100 katı. Ama sonra ikinci gök katında 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin bir derecelik sevabına karşılık kazandığı dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala madem ki üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, ruhu Allah'a, ruhumuzu teslim etmeyi, o zaman bu bir zaruret olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim edebilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerek. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman hem şirkten hem de takva sahibi olmamaktan kurtuluruz. Ya da hem şirkten kurtuluruz, yani gizli şirkten, hem de takva sahibi oluruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi,
Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Ay bu değil. Allah Teala'nın bahsettiği ayet-i kerime, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlandılar. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Her biri kendilerindekiyle ferahlanıyor ama şirktiler. Sadece bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, onlar hem takva sahibi oluyor hem de şirkten kurtuluyor. Daha pek çok konu var. Allah'a davetin insanları onlardan kurtardığı, dalalette kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Şeytanın kulu olarak kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet bütün bu açılardan büyük değer taşır. Kim Allah'a davet ederse Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmiş olur. Allah'a davet Allah Teala'nın temel emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farzdır ve bu farzı gerçekleştirmek için mutlaka insanları Allah'a davet edeceksiniz. Sizi davet ettikleri için siz Allah'ın yoluna girdiniz, bize tabi oldunuz. Bu muhtevada ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz evvel emirde. Sonra adım adım fizik vücutlarınız, nefsleriniz, İradeniz Allah'a teslim edilecektir. Öyleyse Allah'a davet bir insanın hayatında son derece önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah için olmak hepinizi Allah yolunda teçhiz edecek olan bir hedeftir. Ve hepiniz, bütün insanları Allah'a davetle mükellefsiniz. Öyleyse başka insanların cehennemden kurtulmalarının temelinde sizin davetiniz yer alacaktır. O davet sebebiyle insanlar Allah'ın yolunda lazım gelen hedeflere yürüyecekler ve ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ulaştırarak sonsuz mutluluklara sahip kılmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde beraberiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunu açıklamak demek. Lafzın ötesindeki gerçekleri, lafzın ötesindeki ruhu açıklamak demek. Kur'an'ın 7 tane ruhu söz konusu. Ve 7 velayet mertebesinde Kur'an'ın 7 tane ruhu açıklanır. Fena, beka, zühd, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah. Ve 7. velayet makamında, salah makamında bu makamın da 7 tane kademesinde 7 kademe halinde gene ruh açıklaması yapar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ın ruhunu sizlere açıklamak için vazifeliyiz. Allah razı olsun. Hud suresinin 87. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Şuaybu, es-salatuke temurke en netruke ma ya'budu aba'una ev en nef'ale fi emvalina ma neşa inneke le entel halimur reşid. Kalu kelimelere geçiyoruz. Dediler ki ya Şuaybu, ey Şuayb, es-salatüke, senin namazın mı? Temurke, sana emrediyor. En-netruke, bırakmamızı, terk etmemizi, vazgeçmemizi. Ma-yabudu, ibadet ettiği şeyleri. Aba-üne, atalarımız, babalarımız. Ev veya ve de en-nef'ale yapmamız. Fi emvalina, mallarımız hakkında, konusunda mallarımıza, ma neşa'ü, dilediğimiz şeyi, inneke, muhakkak ki sen, le ente, elbette ki sen, el hal, halimu, yumuşak huylu, halim, el reşidu, irşad eden, reşit, rüşte ermiş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Galu, dediler ki, ya Şuayb, es-salatüke, senin namazın mı? Te'murüke, sana emrediyor. En-netruke, terk etmemizi. Ma-yabudu aba'une, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri. Ve ev-en-nef'ale, veya yapmamızı. Fi-envalina, mallarımıza. Ma-neşâ'ü, dilediğimiz şey. Dediğimiz şeyi. İnneke, muhakkak ki sen, le entel halimur, halimur reşidun. Elbette sen halimsin, yumuşak huylusun ve irşad edensin, rüşte erensin. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ya Şuayb, babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı, terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen halimsin, irşad edensin, dediler. Burada Hazreti Şuayb'ın kabilesi ona diyor ki, babamızın ibadet ettiği şeyleri terk etmemizi, yani putları terk etmemizi,
ve mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı, yani ineklerin kulaklarını kesmeyi ve buna benzer saçmalıkları dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? O zamanlar hayvanlara böyle bu türde çeşitli şeytanın emrettiği gariplikler yaparlardı. Hayvanların kulaklarını yarmak gibi. Ve arkasında da diyor ki muhakkak ki sen halimsin, yumuşak huylusun ve reşitsin. Yani rüştü erensin. Rüştünü ispat etmiş olan birisin. Allah razı olsun. Hud suresinin 88. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Gale ya kavmi ereytüm in kuntu ala beyinetin min Rabbi ve rezekani minhu rızkan hasena ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum an. İn uridu illel islaha istetatu. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Şimdi kelimelere geliyoruz. Kale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, kim diyor? Hazreti Şuayb. Ereytüm, sizin görüşünüz bu mu? Sizin görüşünüz mü bu? İn kuntu, eğer ben isem, ala beyinetin bir belge, bir delil üzerindeysem, min Rabbi, Rabbimden ve rezekani ve beni rızıklandırdı. Minhu, ondan, kendinden, rızkan bir rızık, hasenen, güzel bir rızıkla. Ve ma uridu ve ben istemiyorum en uhalifekum size muhalefet etmek, karşı çıkmak ila ma şeylere enhaküm size yasakladım. Anhu ondan in uridu benim istediğim ise illa el islaha sadece ancak ıslah etmek. Mestetta tü yani ma istetatü gücümün yettiği şey kadar. Ve tevfiki ve benim muvaffak olmam, benim başarım ma illa ancak dır. Şundan başka değil. Billahi illa billahi Allah iledir. Aleyhi ona tevekkültü, tevekkeltu, ben tevekkül ettim. Ve ileyhi ve ona unibu, yöneliyorum, dönüyorum. Ve cümlecikler, Kale ya kavmi ereytüm. Kale ya kavmi ereytüm. Ey kavmim dedi. Sizin görüşünüz bu mu? Eğer ben in kuntu ala beyinetin min Rabbi eğer ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve rezekani minhu rızkan hasenen ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı ise ve ma uridu en uhalifekum ve ben size muhalefet etmek istemiyorum ve ben istemiyorum size muhalefet etmek ve ben size muhalefet etmek istemiyorum illa ma enhakum anhu sizi ondan nehyettiğim şeye İn uridu illel islaha mestetatü.
Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Ve ma tevfiki illa billahi. Benim başarım ancak Allah iledir. Benim başarım ancak Allah iledir. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unibu. Ve cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman diyor ki Hazreti Şuayb şöyle dedi. Eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve beni kendinden güzel bir rızıklandırdığı ise de görüşünüz bu mu? Sizi ondan men ettiğim şeyde sizi muhalefet etmek istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneliyorum. Yönelirim. Öyleyse Hazreti Şuayb kavmine diyor ki ya benim Allah'tan delillerim varsa, Allah bana deliller vermişse ve beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdıysa, yani peygamberlik verdiyse, nefsimin afetlerini temizlediyse, buna rağmen görüşünüz bu mu diyor. Sizi ondan men ettiğim şeyde, yani size men ettiğim şeyleri bu konuda o şeylerde ben size muhalefet etmek istemiyorum. Burada benim hedefim size muhalefet etmek, sizinle kavga çıkarmak değil. Sadece gücümün yettiği kadar sizleri ıslah etmek istiyorum. Nefs tezkiyesi yapmanızı, nefsinizi tasfiye etmenizi istiyorum. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ona tevekkül ettim. Onu kendime vekil ettim. Ben ona güvendim. Ve ona yönelirim. Burada Unibu var. Yönel

من أناب إلي؟ Kim bana yönelmişse, bana yönelip ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy. Bütün insanlara bu emri veriyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, sen de onun yoluna uy. Ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin Allah'a yönelmek. Şura 13'teki Arapça metne bakalım. Diyor ki Allahu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yeştebi İleyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi, Allah seçer. İleyhi kendisine men yeşâ'yı, dilediğini. Dilediği kişiyi. Ve yehdi ileyhi ve kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yünib. Ünib olan kişiyi, yünib olan kişiyi. Yönelen ki Allah'a yönelen, kendisine yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Burada da Hazreti Şuayb'ın Allah'a yönelirim, Allah'a ulaşırım, ruhumu, veçimi, nefsimi, irademi Allah'a teslim ederim ifadesi dolaylı olarak konunun içinde yer almış durumda. Allah razı olsun. Ve 89. ayet-i kerime diyor ki

89. ayette ve ya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum mislu ma esabe kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salihin ve ma kavmu Lutin minkum ba'idin ba'id ve kelimeler ya kavmi ve ey kavmim la yecrimenneküm sakın olmasın size isabet etmesin şikaki bana karşı gelmeniz en yusibeküm ve size isabet ettirmesi mislü bir benzeri ma esa ve isabet eden şeyin kavmi Nuh'in Nuh aleyhisselamın kavmine ev veya kavmi Hud'in Hud aleyhisselamın kavmi ev veya kavmi Salih'in Salih aleyhisselamın kavmi ve ma ve değildir kavmi Lut'in Lut aleyhisselamın kalbi minküm sizden bir baidin sizden uzak değildir diyor Allah Teala. Ve ya kavmi ey kavmim la yecrimenneküm sakın size de isabet ettirmesin şikaki bana karşı gelmeniz en yusubekum size isabet etmesi ve Müslüman esas

Kabe isabet eden şeyin bir benzeri Kâme Nuh'in ev Kâme Hud'in ev Kâme Salih'in. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine veyahut Aleyhisselam'ın kavmine veya Salih Aleyhisselam'ın kavmine. Ve ma kavmi Lut'in minküm bibaidin ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi sizden uzak değildir. Şimdi cümleleri hale getirelim. Ey kavmim, bana karşı gelmeniz Nuh Aleyhisselam'ın kavmine veya Hud Aleyhisselam'ın kavmine veya Salih Aleyhisselam'ın kavmine isabet eden musibetlerin bir benzerini sakın size de isabet ettirmesin. Velut Aleyhisselam'ın kavmi sizden uzak değildir.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada Hazreti Şuayb'a daha evvel peygamberlere isyan edenlerin başına gelen felaketleri söyletiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine, Salih Aleyhisselam'ın kavmine, Hud Aleyhisselam'ın kavminin Salih Aleyhisselam'ın kavmine isabet eden musibetlerden bahsediyor. Hepsinin de başına gerçekten musibetler gelmiş. Hepsini şu son derslerde birer birer işledik. Hazreti Nuh'un kavminin başına gelen sel felaketi, Hazreti Lut'un kavminin başına gelen, Allah-u Teala'nın verdiği o korkunç ceza, Hazreti Salih kavminin başına gelen ceza, Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen ceza, bunların hepsini Allah Teala burada hatırlatıyor. Ve 90. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve estağfiru Rabbekum sümme tubu ileyh. Yani ilehi. İnne Rabbi Rahimun Vedud. Ve istağfiru ve mağfiret dileyin, isteyin Rabbiküm Rabbinizin. Sümme sonra tuğbu tövbe edin. İleyhi ona. İnne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim Rahimün rahmet nuru gönderendir, veludun sevendir, sevilendir. Ve cümlecikler ve estağfiru ve mağfiret isteyin, dileyin Rabbikum Rabbinizin. Sümme tuğbu ileyhi sonra ona tövbe edin. İnne Rabbi muhakkak ki benim Rabbim Rahimün rahmet eden, rahmet nuru gönderendir, veludun veduttur, sevendir. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin. Sonra ona Resul veya mürşit önünde tövbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahmet eden, rahmet nuru gönderendir, veduttur, sevendir. Ve 91. ayet-i kerime, Hud suresinin 91. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya şu ay bu. Ma nefkahu kesiren mimma tekulu ve inna la nerake fina daifa ve levla rahtuke le recemnake ve ma ente aleyna bi aziz. Kalu dediler ki ya şu ay bu, ey şu ay ma nefkahu fıkıh edemedik, anlayamadık, idrak edemedik. Kesiren çok, çoğu mimma söylediğin şeyler min ma tekulu. Mimma tekulu, min ma tekulu. Söylediğin şeylerin çoğunu anlayamadık. Ve inna ve muhakkak ki biz la lenerake cidden seni görüyoruz. Fina içimizde daifen zayıf olan zayıf ve levla ve olmasaydı rahtuke senin grubun ve recemnake mutlaka seni taşlardık, taşlayarak öldürürdük. Ve ma ve değil Ente sen, aleyna bize karşı bir azizin. Aziz, güçlü, üstün değilsin. Şimdi cümlecikler. Galu dediler ki ya Şuayb'u, ey Şuayb, ma nefkahu, biz anlamadık. Kesiren mimma tekulu, senin söylediklerinin çoğunu. Ve inna lenerake fina zayıfa. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve lev la rahtüke, ve senin rahtın, sana destek olan grubun olmasaydı. Le recemnake, mutlaka seni taşlardık, recm ederdik. Taşlayarak öldürürdük. Ve ma ente aleyna bi azizin, ve sen bize karşı üstün değilsin. Şöyle dediler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Şöyle dediler. Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık. Ve gerçekten biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın, yani sana destek olan grubun olmasaydı mutlaka seni taşlardık. Ve sen bize karşı üstün değilsin. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayet bir kaba kuvvet gösterisini ifade ediyor. Hep böyle olmuştur insanlık tarihi boyunca. Kaba kuvvetin sahipleri cehaletlerinin tesiri altında Allah'ın resullerini veya nebilerini hep kuvvet kullanarak yok etmeyi düşünmüşlerdir. Zavallı bu insanların zayıf kişilikleri, zayıf ilimleri onları sadece kötü davranış biçimlerine itiyor. Kendileriyle aynı fikirde olmayanların taşlanması lazım, rejim edilerek öldürülmesi lazım diye düşünüyorlar. Nefsleri bütün boyutlarıyla Hazreti Şuayb'ı kendilerine karşı çıkan bir insan olarak değerlendiriyor sadece. Yani onun bir Allah'ın nevisi olduğu, Allah'ın Resulü olduğu onlar tarafından hiç dikkate alınmıyor. Puta tapan insanlar, şeytanın tesiri altında nefslerini temizlemeyi asla düşünmeyen insanlar. Senin söylediklerinin çoğunu anlamadık diyor, diyorlar. Yani ne diyordu Hazreti Şuayb? Ben Allah'a yöneldim diyor. Ruhumu Allah'a gönderdim diyor. Onların ise hiç aklına basmıyor böyle bir şey. Her devirde böyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hala insanların akılları basmıyor. Allah razı olsun. Hud suresinin 92. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya kavmi. E rahti e azzu aleykum minallahi. Ve te haz tümuhu ve ra'ekum zihriya inne rabbi bima ta'melun. Ta'melûne muhîn. Kale dedi. Ya kavmi, ey kavmim. Mi rahti, arkadaş grubu raht, eazzu daha aziz, aleyküm size, senin sizin yanınızda, minallahi Allah'tan. Ve ittehaztumuhu, ve onu edindiniz, kabul ettiniz, öyle yaptınız. Verayeküm arkanıza, zıhriyen arkaya atarak, unutarak, yine muhakkak şüphesiz Rabbi, benim Rabbim, bima şeyleri yapıyorsunuz, tamelün yapıyorsunuz, muhitun sarıp kuşatan, ihata eden cümlecikler. Ale ya kavmi, ey kavmim dedi. Kim? Hazreti Şuayb. Rahti eazzu aleykum. Benim rahtım, arkadaşlarım, sizin yanınızda daha mı üstün? Minallahi Allah'tan. Vettehastumuhu veraeküm zihriyen. Ve onu, yani Allah'ı unutarak arkanıza attınız. Yani ona önem vermediniz. İnne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim, bima ta'melune muhitun, yaptıklarınızı ihata eder, kuşatır. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Ey kavmim, benim rahtım, yani arkadaşlarım, sizin yanınızda Allah'tan daha mı üstün? Ve onu unutarak arkanızı attınız. Önem vermediniz. Muhakkak ki benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder. Yaptıklarınızı kuşatır. Allah Teala her şeyi kuşatır ama yaptıklarınızı da kuşatır diyor. Burada önemli bir sır var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah her şeyi kuşatır. Bütün cisimleri, cisimlerin ötesini, bütün varlıkları Allah kuşatır. Yetmez, fiilleri de kuşatır. O zaman Allah her şeyi kapsar ve her şeyi muhtevasına alır. Bir, Allah'ın zatı var, yokluktadır. Bir de Allah'ın kuşatması var, bütün yaratıkları ve Allah-u Teala'nın kendisini de Allah kuşatır. Allah bir bütünü temsil eder. Bu bütün sadece fiziksel açıdan bir varlıklar muhtevası değildir. Onun ötesine geçer. Fiilleri de kapsar. Fiilleri de muhtevasına alır. Allah razı olsun. Ve Hud suresi 93. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi melu ala mekanetikum inni amil. Sevfe ta'lemune men yetihi azabun yuhzihi ve men huve kazib. Verte kibu inni me'akum rakib. Ve ya kavmi i'melu. Ey kavmim, yapın, amel edin. Ala mekanetiküm. Siz yapacağınız şeyi, ne yapacaksınız onu yapın. İnni, muhakkak ki, şüphesiz ki ben Amelün amel eden yapan sefe talimun yakında bileceksiniz. Men kim kime yetihi ona gelir azabın azap yuhsihi onu alçaltır ve men ve kim hüve o kazibun yalancıdır ve irtekibu ve bekleyin gözetin inni muhakkak ki şüphesiz ki ben ve aküm sizinle beraber rakibün bekleyen gözetinim murakabe edenim. İrtekup bekleyin, gözetin diyor. Ve cümlecikler veya kavmi melu ve ey kavmin ey kavmin veya kavmi melu ala mekanetüküm ey kavmim yapacağınız şeyi yapın. İnni amilun. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Sefe talimun. Yakında bileceksiniz. Ben yetihi azabın. O kime gelir? Onu alçaltan azap. O kime gelir? Onu alçaltan azap. O onu alçaltan azap kime gelir? Ve men hüve kazimun. Kazibun ve kim yalancıdır, tekzip edendir. Ve tekubu gözetin, gözleyin, bekleyin. İnni me'aküm rakibun. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Diyor ki Allah Teala ey kavmim Hazreti Şuayb ey kavmim yapacağınız, yapabileceğiniz şey her neyse onu yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Onu alçaltan azap kime gelir ve kim yalancıdır yakında bileceksiniz. Ve gözleyin, bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekliyorum. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Nuh'a Hazreti Hud'a, Hazreti Lut'a, Hazreti Salih'e karşı işlenen suçların mukabili olarak onların kavmine verdiği azabı hatırlatıyor Hazreti Şuayb vasıtasıyla. Ve de Hazreti Şuayb diyor ki bekleyin diyor. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine sizleri ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki ve medeni ya kenabı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir. Konuşulacaktır, herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki deryatlıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim. Gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima
1: kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, O onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki O hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti. İblis hariç, secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya, cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin, başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi:
Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne and olsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediği, yediliği, yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz. Onları
akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek. Ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi.
Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin, onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik.
Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O, sizden zararı, sıkıntıları giderince, o zaman sizden bir grup, Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden, bilmediklerine bir pay, nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, İftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu, yoksa onu toprağa mı gömsün?

Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar, kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri, en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar, ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki, senden önceki ümmetlere Resuller göndermiştik. Fakat şeytan, onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün, onların dostu, o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri, hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar, rızıkları konusunda eşittirler. Onlar, Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah, sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, Efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim

yerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür ederseniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah-u Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının
yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insana öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme
hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret,
Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken âbudu ve iyâken estaîn ettin. Sıratı. Rabbi talihim gâilmâ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları bir fizik vücut, bir nefs ve bir de ruh ile yaratmış. Nefsimiz ve ruhumuz birbirinden çok farklı iki yapıyı temsil ediyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, 19 grup afet, nefsimizin afetleri. Ruhumuz da tekamülün zirvesinde yaratılmış. Ruhumuz tamamen hasletlerle donatılmış. Düşmanlık mı var nefsimizde? Ruhumuzda dostluk var. Nefret mi var nefsimizde? Ruhumuzda sevgi var. İsyan mı var nefsimizde? Ruhumuzda itaat var. Sabırsızlığın yerine sabır, bütün negatif faktörlerin yerine pozitif faktörler var ruhumuzun kalbinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar eğer mutsuzsak, bunun arkasında sadece nefsimizin afetleri var. Şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek için bütün gücüyle çalışır. Bir tek hedefi vardır, hepimizi mutsuz etmek. Gayreti hep bu istikamettedir, bizim mutsuzluğumuz, bizim huzursuzluğumuz. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri sebebiyle biz insanlar neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Gene nefsimizin afetleri Allah neyi emretmişse onları da yapmamamızı ister. Şeytan da nefsimizin afetlerini bir vasıta olarak kullanmak suretiyle bizleri huzursuz etmeye çalışır. Çünkü bir günah işlersek, bir hata yaparsak, o zaman mutlaka Allah-u Teala bize azabı hissettirir her olayın arkasından. Ayrıca ruhumuzda nefsimizi huzursuz kılar. Her olayın arkasından bu mutlaka cereyan eder. Eğer
Allah'ın emrettiği istikamette bir güzel fiil işlersek, birinin mutlu olmasına sebebiyet verirsek, o zaman da Allah bize huzur verir, mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi ferahlatır. Öyleyse bir tarafta yanlışlıklar, huzursuzluk, sıkıntı, keder, bir tarafta güzel davranışlar, sevince müteallik hususlar. Bir insan huzursuz olduğu zaman nefsin afetlerine yenik düşüp de bir günah işledikten sonra huzursuzluğu mutlaka yaşar. Bir taraftan Allah'ın ona azabı söz konusudur. Her olaydan sonra mutlaka bu azap gerçekleşir. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Öyleyse mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuzun arkasında gene biz varız. Bizim nefsimize tabi olarak, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız yanlış davranışların arkasından yaşadığımız huzursuzluk veya ruhumuza tabi olarak yaptığımız güzel davranışların başkalarını mutlu edecek davranışların ve ibadetlerimizin arkasından Allah Teala bize huzur verir, mutluluk verir. Nefs asla ibadet etmek istemez. Ruh ise ibadetin mutlaka yapılmasını ister. Bu sebeple iç dünyamızda iki düşman kardeş vardır. Bir arada yaşamak mecburiyetindedirler ve bizleri huzurlu veya huzursuz yapacak davranışlar bizim karar mekanizmamıza bağlıdır. Öyleyse ya doğruyu tercih ederiz ya da yanlışı tercih ederiz. İşte biz insanlar için doğrunun tercihi mutluluğumuzu, yanlışın tercihi mutsuzluğumuzu ifade eder. Peki, devamlı bir mutluluğu yaşamak mümkün müdür? Kesintisiz bir mutluluğu. Evet, yaşamak mümkündür. Nasıl? Nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek, sıfırlayarak, nefsimizi de hasletlerden değil ama faziletlerden oluşan bir dizayna oturtarak. Faziletler, nefsimizle alakalı olan, nefsimizin afetlerini zikir vasıtasıyla yerine alacak olan güzelliklerdir. Hasletlerle faziletler aynı istikamette hedeflerin sahibidirler. Allah'ın bütün istediklerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemezler. Ruhumuzdaki hasletler de böyledir. Nefsimize sonradan gelip yerleşecek olan fazıllar da böyledir. Ve kişiyi fazilet sahibi kılarlar. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi kullanmışsa o kadar da gündüz kelimesi kullanılıyor. Ne kadar nefs kullanmışsa o kadar ruh kullanıyor. Her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış Yüce Rabbimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyaya geldiğimiz zaman dengeli bir standartta dünyaya getirdiniz. Nefsimizin kapkaranlık dünyasıyla ruhumuzun pırıl pırıl dünyası birbirine eş değer bir aydınlık ve karanlık dengesi oluştururlar. Kısaca nefsimizde ne kadar afet varsa ruhumuzda da o kadar haslet vardır. Allah Teala nefsimizin teskiye edilmesini ve tasfiye edilmesini emrediyor biz insanlara. Niçin? Mutluluğu yaşayabilelim diye. Şeytan sürekli olarak insanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye, emrettiği hususları da yapmamaya çağırır. Ve de devamlı insanlara tesir etmeye çalışır. Bu dizayn içerisinde insanlar hataları işledikçe cezalandırılırlar. Güzellikleri işledikçe mükafatlandırılırlar. Allah Teala nefs için diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bütün insanların nefsleri ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Bunun yolu ise nefsin önce tezkiyesi, yani nefsin afetlerinin %50'den fazlasının yok edilmesi, sonra da tasfiyesi, nefsin afetlerinin bütünüyle yok edilmesi, yerlerine faziletlerin alması. Nefs tezkiyesinin yolu zikirdir. Şeytan Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın mutluluk mesajını yok etmek üzere harekete geçtiğinde 14 asırda başardığı bir husus var. Nefs tezkiyesini yok etmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan insanların nefs tezkiyesi yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nerede kaldı ki nefslerini tasfiye edecekler? Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyor musunuz? O zaman nefsinizi önce tezkiye edeceksiniz, sonra da tasfiye edeceksiniz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi bizi Allah'ın güzelliklerine yaklaştıran bir müessesedir. Nefsimizdeki afetleri yok etmenin sadece bir tek yolu vardır. O nefs tezkiyesidir. Konumuz bugün, bu akşam nefs tezkiyesi. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Bu basamakta insanlar birbirinden farklı davranışlar sergilerler. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. İnsanların bir kısmı dilerler, bir kısmı dilemezler. Ama bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah yolundan men ederler. İşte bu men edenler Allah-u Teala tarafından seçilmezler.
Geri kalan insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Niçin? Allah'a ruhlarını ulaştırmak için. Bunların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı ancak Allah'a ulaşmayı dilerler. Nefs tezkiyesinin temelinde bu talep yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş bir evliyası olmayı dilemedikçe hiçbir zaman bu istikamette başarılı olamazlar. Her şey bu talebe bağlı sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daha üst noktaya ulaşamayız. Peki dilersek ne olur? Dilersek Allah-u Teala derhal işitir, görür ve bilir. Ve derhal üzerimizde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, irşat makamını tanımayan, onu alelade bir insan zanneden bizler için çok önemli neticeler açılır. Neticelere açılır. İrşat makamına o güne kadar herhangi bir insan olarak bakan bizler, o günden sonra onu kıymetli bir insan olarak değerlendiririz. Onun bizim için artık bir mürşit değeri oluşur. Onun söylediklerini işitiriz, yani manasına varmaya başlarız. Yetmez. Onları kalbimize indirdiğimizde idrak etmeye de başlarız. İrşat makamının söylediklerinin manasını kendimize mal ederiz. İşte biz Allah'a ulaşmayı dilersek, gözümüz ve görme hassamız, kulağımız ve işitme hassamız, kalbimiz ve idrak hassamız açılır. Allah Teala kalbimize söylediklerimizi içimize sindirebilmemiz için, kendimize mal edebilmemiz için ihbat koyar. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren yeni bir hüviyete gireriz. Bu yeni hüviyette artık biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Allah rahim esmasıyla üzerimize tecelli etmiştir. Bu tecelli bizi irşat makamını gören, işiten ve bilen birisi haline sokmuştur. Ve sözlerini işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuştur. Ama irşat makamına ulaşıncaya kadar Allah-u Teala'nın bize ard arda yaptığı, ard arda verdiği ihsanlardan sadece birkaç tanesidir bunlar. Buraya kadar 7. basamağa ulaştık. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Ulaşınca ne yapar? Kalbimizi Allah'a çevirir. Kaf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Onlar kalpleri Allah'a dönük hale getirirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelirler. Bundan sonra Allah-u Teala göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açar.
Niçin? Allah'a teslim olmaları için. Gerçekten teslimler nefsin tezkiyesine ve tasfiyesine paralel olarak gerçekleşir. Nefs tezkiyesi varsa Allah'a teslim olabiliriz. Yoksa teslim hiçbir zaman gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın göğsünü yardı bizler. O noktada zikir yaparsak, ki burası 10. basamaktır, Allah'ın katından rahmetle faz isminde iki tane nur gelir göğsümüze. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsinizin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru girebilir. Fazıllar bu noktada içeriye giremezler. Ne zaman %2 rahmet birikimi tahakkuk ederse, bu nefsimizin kalbindeki nurların ilk yerleşimidir. Allah'ın rahim esmasının simgesi olarak gelirler. Miktarları %2'yi geçemez. Ama %2 nura ulaştığımız zaman, rahmet nuruna biz huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak önemli midir? Evet, önemlidir sevgili kardeşlerim. Çünkü huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimiz Allah'tan sormak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve soruyoruz Allah-u Teala'dan mürşidimizi. Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösteriyor. Bu sebeple mürşit hayatımızın son derece önemli bir parçasıdır. Mürşit olmazsa nefs tezkiyesi yoktur, tasfiyesi de yoktur. Neden yoktur? Çünkü mürşit olmazsa tabiiyet gerçekleşmez. Tabiiyet gerçekleşmezse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelerek bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini vermez. Nefsimizin kalbine Allah imanı yazmaz. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye başlangıçtaki İhsanları, 12 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak o zaman başının üzerine devrin imamı gelir ve onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder bu emri vererek. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin layık olanın üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere devrin imamının ruhu, o kişiye yevmit talakının geldiğini ihtar etmesi için diyor Allah-u Teala. Ve de ruhumuz bu sebeple ancak bu standartta vücudumuzu terk edebilir. Allah'a ulaşmak üzere, bu sebeple Allah'a ulaşmak üzere vücudumuzu terk edebilir. Yoksa ruh, dilediği anda vücudumuzu terk eder, tekrar vücudumuza döner. Bundan hiçbirimiz de haberdar olamayız. Öyleyse mürşide ulaşmak Allah Teala'nın bir farzıdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmak için vesileyi Allah'tan isteyin. İşte o vesileyi istememiz
nefs tezkiyesi dediğimiz olayında başlamasını ifade eder. Baştan giren %2, kalbimize ulaşan %2 rahmet nuru bu konunun sadece başlangıcını, kapıdan girişi temin eder. Rahmet nurları hiçbir zaman bir insanı nefs tezkiyesine ve tasfiyesine ulaştıramaz. Ulaştıracak olanlar fazıllardır, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan. Nitekim mürşidimize ulaştığımızda Allah-u Teala'dan aldığımız başka hediyeler var. O güne kadarki derecelerimiz 1'e 10 iken Allah-u Teala onları 1'e 100'e yükseltir. Ve Allah'a doğru ruhumuz bir yolculuk yapacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 alırız. İkinci kata ulaştığı zaman ruhumuz bu aldığımız derece 1'e karşı 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştığı zaman ruhumuz bu 1'e 10, 1'e 700'e yükselir. Yetmez. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahlarımızı örter. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Sonra da onları mağfiret etsin. Sevaba çevirmek demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki, o sevgisi sonsuz. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel yapacak olan Allah'tır. Allah-u Teala'nın sonsuz yardımıdır ki bizi o hedeflere birer birer ulaştıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın bir başka nimeti Furkan 70'te ifade ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Ve nefs tezkiyesinin temeli olan zikre başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek farz mıdır? Kesinlikle farzdır. Allah-u Teala diyor ki, وَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir adı verilen bir müesseseyle ruhumuz Allah'a ulaşacak. İşte ruhumuzu Allah'a ulaştıran bu zikir müessesesi nefs tezkiyesi yoluyla bunu gerçekleştirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra yaptığımız zikir, nefsimizin kalbindeki %2 rahmetin ötesinde Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı davet eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yaptığı zikir mutlaka bu zikir sırasında onun kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve rahmetinin ve salavatının gelmesini ifade eder. İşte zikir yapan bir kişinin zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek
kalbine ulaşır. Allah onun kalbine iman kelimesini yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Bizim ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir manyetik alan içerir. Bu alanın çekim gücü fazıllara karşı duyarlıdır. Kalbimize gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak, kalbimizin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Böylece %1, %2, %3 derken, %7 rahmet nuruna, %2 rahmet nurunun ötesinde, başlangıçtaki %2 rahmet nurunun ötesinde ilk %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşir. Bu ne ifade eder bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuzu zemin kattan birinci kata kadar ulaştırır. O noktaya kadar ruhumuz ne oldu? Hangi mürşide tabi olduysak ki Allah göstermiştir mürşidimize, o mürşidi mutlaka severiz ve tabiyetimizle beraber ruhumuz onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman aralığı için kalan ruhumuz bir ön giriş yapar tasavvufa ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmine, Allah'a yaklaşım standartlarına, ondan sonra oradan ayrılarak devrin imamının dergahına gelir, ana dergaha gelir. Ana dergah, sırat-ı müstakimin giriş kapısı olan, altın kapının sahibi olan dergahtır. Devrin imamının dergahıdır. İşte ruhun oraya ulaşması, oradaki onarlık insan ruhları sıralamasında gelecekte ait olacağı yere göre bir yer tayin edilir ona ve sıralardan birisinde yerini alır. Onarlık sıralardan birisinde yerini alır. İşte sevgili kardeşlerim, her sabah kişinin zikriyle beraber ruhlar katları çıkmak için harekete geçerler ve önce zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci katta bir secde olayı vardır. Bu yükselme için nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi olması gerekir. Allah-u Teala

ana dergâhtan daha ileri giden kardeşleriyle beraber, Allah'a doğru seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar çıkar. Ama o orada kalacaktır. Diğerleri ikinci kata ve daha üst katlara yükseleceklerdir. Ne zaman bu kişinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşirse, ki bir süre sonra mutlaka gerçekleşecektir zikir devam ettiği sürece, nefsimizin kalbindeki fazıllar artış gösterir. Bir süre sonra nefsimizin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşir. Bu ikinci gök katına çıkmamızı ifade eder. Nefsi levame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse kasem ederim diyor. Yemin ederim diyor. Burada nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Çünkü nefsimiz bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işletebiliyor. Emrettiği şeyleri yapmamıza da mani oluyor. Şeytanın ona olan tesirleri sebebiyle. Kişi bu tesirin bitmesini, nefsinin emirlerine tabi olmamayı dilemesine rağmen bunu başaramıyor. Nefsini bu sebeple kınıyor. İkinci defa %7 nur birikimine ulaştığımız yer, bu sebeple nefsi levvame, nefsimizi levmeden bir kişiyiz ama ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Oradaki suvarılma havuzlarına ulaşıyor ve suvarılmaya başlanıyor. Orada kalıyor ruhumuz, daha üst kata çıkamıyor. Sonra daha üst kata çıkacak olan bir durum alabilmesi için nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi oluşması lazım. Nefsi mülkime. Bu noktada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَّقْفَاهَا قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَاهَا 8. ayet-i kerime. O kişiye diyor Allah-u Teala, Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefs tezkiyesi kişiyi mutlaka felaha ulaştırır. Nefsin tezkiyesi ise %51 nur birikimi ile mümkündür. %49 fazıl, %2 rahmet. Burada kişi üçüncü gök katına ulaşır kişinin ruhu. Üçüncü katta köşke benzeyen bir iki katlı mescidin içerisinde secdeye girer. Bundan sonra zikrini arttıracaktır ve burası nefsi mülhimedir, Allah'tan ilham aldığı yerdir. Zikir artışı bir süre sonra, yani %7 daha nefsinin kalbindeki nurları arttırmayı tamamlayacak seviyeye ulaştığı zaman diğer ruhlarla beraber onun da ruhu ayrılır ikinci katlı, üçüncü kattaki bu iki katlı mescitten. Mihenk menfezine ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla uçarak dördüncü gök katına ulaşır. Burası Beyt-el Makdes'in aslıdır. Kişinin daha çok zikretmesiyle Beyt-el Makdes'in aslıdır. Burası nefsi mutmainneyi ifade eder. Dördüncü kat. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah-u Teala. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde bildiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalp mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Bu kişi daha fazla para kazansaydım mutlaka ben onu

Allah'ın bana emretmediği yollarda harcarım diye Allah Teala bana daha fazlasını vermiyor. Ama bu paradan daha az para kazansaydım, o zaman da Allah'a isyan edebilirdim. Ben Allah bana bunu vermişse, bu benim için optimal olan ücrettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Bu kişinin doyuma ulaşması halidir. Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Sonra bu kişi daha çok zikrini arttıracaktır. Nefsinin kalbindeki fazıllar bir %7 daha, beşinci defa %7 daha artacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruhu. Daha çok zikrederse nefsinin kalbinde bir %7 daha fazıl birikimiyle mardiye makamının da mardiye kademesinde sahibi olur. Allah da ondan razı olur. İşte mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde şöyle yer alıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan radiyeten, Allah'tan razı ol mardiyeh, Allah'ın rızasını kazan. İrci'i ila rabbiki diyor, ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte beşinci gök katı radiye kademesidir. Altıncı gök katı mardiye kademesidir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Oraya yükselir ruh. Bu bir nevi Haccül Ekber'dir. Çünkü bu altıncı gök katındaki beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslının hacıdır. Sonra bu kişi zikrini daha da arttırıyor ve altıncı gök katına yükseliyor. Burası Sıbkatullah olma mahallidir. Nefsinin kalbinde altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %42 fazıl birikimi ve ruh altıncı gök katında. Sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına benzeyen bir nur devamlı nur saçıyor, ışık saçıyor etrafa. Ve oraya normal renklerde giren ruhlar o buz kalıbının beyaz, çok açık yeşil beyaz rengine bürünüyor. Yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri ve çatlıyor. Yavaş yavaş bu renk o kişi için bir yerleşme noktasına ulaşıyor. Ve bir süre sonra bir tanesinin artık çatlamıyor yüzü, elleri. O kişiye hilat giydiriliyor ve tavandan yukarıya doğru yükselerek yedinci gök katına ulaşıyor.
artık yedinci katın ailesinden oluyor. Kişinin nefsinin kalbinde biriken nurlar %42 olmuştur. Bu kişinin yedinci gökkatına ulaşıp da yedinci katta alemleri birer birer geçmeye başlaması söz konusu oluyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem ümmül kitap, sonra üçüncü alem kudret denizi, sonra dördüncü alem makamı Mahmud, beşinci alem divan-ı salihin, altıncı alem zikir hücreleri. Kişi her birinde bir süre bekleyerek, oranın adabına uygun hareket ederek neticede zikir hücrelerine ulaşıyor. Orada her sabah devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa bu zikir hücrelerine ulaşanlara onları bir hilal halinde karşılarına alarak onlara ders veriyor. Bu zikir hücrelerinde 2 metreden daha yüksek buz deniz anasına benzeyen şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini yapıyorlar. Ve bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlıyor. O oradan ayrılarak, uçarak İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitetül Münteha'dır. Sitetül Münteha'ya ulaşan insan ruhu oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası nefsin teskiye olduğu yerdir. Nefsin kalbinde bu son %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi daha evvel tecelli ettiği cihetle toplam %51 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu nokta nefs teskiyesi noktasıdır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Dönüşü, ruhunun dönüşü Allah'adır. %51 fazıl birikimiyle, %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına baktığımız zaman kişinin karanlıkla yaptığı mücadeleyi kazandığını görürüz. Nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle kaplıyken, şimdi %50'den fazlası, %51'i, 49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık galip değildir, mağluptur. Bu nokta nefsimizi tezkiye ettiğimiz noktadır. Burada her şey bitmiyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri nefsin tasfiyesini de içeriyor. Bu daha sonraki bir devreyi ifade ediyor. İşte ne zaman bir insan nefs tezkiyesi yoluyla nefsinin kalbine %50'den fazla
nur doldurmayı başarırsa, bu başardığı şey o kişinin nefsinin kalbinin çoğunun nurlarla kaplanmasıdır. Galibiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece nefs tezkiyesini değil, nefs tasfiyesine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzü billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İhtina sıratel müstakim Sıratel lezzine en'amte aleyhim Gayril maglubi aleyhim ve neddalin Eyzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve de şükrederiz ki bir yeni sohbette bir defa daha bir aradayız. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Aynı şey değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Mealen Allah-u Teala şöyle söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak emrettiğimiz hususları sana da vahyettik. Ve sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeriatı diyor. Sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Böyle söylüyor Allah Teala. Allah dilediğini tabi kullarından dilediğini ama aynen uyalım ifadeye Allah dilediğini kendisine seçer ve kim ona yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda görünüyor. Öyleyse Allah-u Teala burada iki tane kavramdan birden bahsediyor. Bir, yunib diyor. Yönelmek. İki, hidayetten bahsediyor Allah-u Teala, ulaşmaktan bahsediyor. Öyleyse Allah kendisine yöneleni ona Allah'a ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Allah'a yönelmek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir dizaynda Allah'a yönelmek nerede başlar? 3. basamakta başlar. Allah'a yönelmek nerede biter? 14. basamakta biter. Peki Allah'a ulaşmak nerede başlar? 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmak nerede biter? 21. basamakta biter. Öyleyse bu akşamki konumuz 28 basamağı muhtevasına alıyor. 28 basamağın bir kısmını fokus edecek. Odak standartları içine alacak. Aslında 3. basamaktan 21. basamağa kadar ulaşıyor konumuz. Ama evveliyatı da var, sonrası da var. Ama bugün ışık tutacağımız bölüm 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Elbette evvelinden de bahsetmek mecburiyetindeyiz. Elbette sonrasında birkaç cümleyle anlatmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah-u Teala'nın bazen Enîb'ü, bazen Münîb, bazen Yunîb olarak ifade ettiği bu muhtevaya gelin dikkatle bakalım. Ne diyor evvela Allah-u Teala? Nerede ne diyor? Evvela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en yetiyekümün azabı. İşte burada da bir Allah'a yönelmek var, bir de ulaşmak ve Allah'a teslim olmak var. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim oluşu, fizik vücudun Allah'a ulaşmadan muhsin kılınarak Allah'a teslim edilmesi, Allah'a teslimi, nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bir Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak konunun temelini oluşturuyor. Ve enîbü ilâ rabbiküm. Rabbine yönel ve eslimû lehu ve ona teslim ol. Peki o kadar mı? Hayır, orada bitmiyor. Lokman 15'te Allah-u Teala diyor ki kim bana yönelmişse ve yönelmek suretiyle bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Vettebi sebila ve yola ittiba et, tabi ol, uy. Vettebi sebila men o kişinin yoluna ki enabe yönelmiştir. Bu yönelmenin sonunda ulaşmıştır ileyye bana. Bana yönelinin sen de yoluna uy. Sen de bana yönelinin yoluna uy. Sebil kullandığına göre buradaki yönelme ulaşmayı da içeriyor. Sebile tabi olarak diyor çünkü Allah-u Teala. Öyleyse sebillerin başlangıç noktası tabiiyettir. Bu durumda bir aynı kökten gelen bir başka ayet daha. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ileyhi ona, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada yönelmenin gene vuslatı içerir gibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse dört ayrı ayet-i kerimede dört ayrı yönelme ifadesi, her seferinde de aynı kökten gelen kelime farklı kalıplara bürünmüş. Ama Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde hem enabe olmak var, münib olmak var, hem de hidayet olmak var. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır, hidayet eder, men yunib, yöneleni, kendisine yöneleni, kendisine ona ulaştırır. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Herkes Allah'ın rahman esmasından istifade eder. Hayatını yaşarken yemek yiyecektir, nefes alacaktır. Çevre şartlarını onun yaşayabileceği bir dizaynda Allah vücuda getirmiştir. Olayların neticesi ikinci basamakta şekillenir. İkinci basamakta Allah-u Teala'nın imtihan ettiği insanlardan seçmeleri söz konusudur. Allah bir takım insanları seçecektir. Yönelenler, Allah'a yönelecek olanlar sadece seçilenlerden vücuda gelir. Dikkat edin, ayet-i kerime son derece kesin. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kendisine seçiyor. Niçin seçiyor? Ulaştırmak için seçiyor. Ulaştırmak için seçtiği bu kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yöneldiği takdirde Allah-u Teala kişileri seçer, çok insan seçer. Daha başka bir ifadeyle ayrım yapar. Nasıl bir ayrım? Kimin kalbinde hayır varsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Kimlerin kalbinde hayır yoksa genel çerçeve bu hayrın varlığı veya yokluğu. Peki bütün insanların birbirine benzerliği, hepsinin kalpleri kasiyet bağlamış. Herkes kasiyet bağladığı için Allah-u Teala'nın seçtikleri de kalbi kasiyet bağlayanlardır. Kişinin her olay karşısındaki davranış biçimleri o kişinin Allah-u Teala tarafından seçilmesine veya seçilmemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri ve seçmedikleri kimlerdir? Kalbinde zevk olanları seçmez. Çünkü onların niyetleri kötüdür. Onlar insanların arasına fitne sokmak için bunu yaparlar. Ayrım oluşturmak üzere. Kalbinde maraz olanları Allah-u Teala seçmez. Kalbinde maraz olan insanların kalpleri sadece katılaşmakla kalmaz. Maraz olan insanlar Allah'a isyan edenlerdir. Maraz olan insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'ya yönelmek için, yönelebilmek için kişinin kalbinde zevk olmaması lazım. Allah hep kalbe bakıyor. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde zevk olmayanlar. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde maraz olmayanlar. Yani hayır gördükleri kimler? Daha açalım konuyu. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenler, Allah'ın ayetlerini küfretmeyenler, yani örtmeyenler, Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler. Seçtikleri kimler? Yeryüzünde fesat çıkarmayanlar. Kim bu insanlar? Fesat çıkarmakla Allah-u Teala neyi kastediyor? Allah'ın yoluna girecek olan insanların Allah'ın yoluna girmesine, dalaletten kurtulmasına kim mani oluyorsa onları kastediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunlar her zaman azınlıktadır. Bu tarzdaki kalpleri kötülüğe yönelik insanlar her zaman azınlıktadır. Daha başlangıç seviyesinde, primitif seviyede insanlar. Bunların bir başka özellikleri, kendilerine bir kötülük yapılmadan başkalarına kötülük yapmaya meyilli olmalarıdır. Ağırlıkları başkalarından kötülük gördükleri takdirde onlara kötülük yapmak istikametinde olmanın ötesinde, kendilerine kötülük yapmayan insanlara da kötülük yapmak üzere var olan insanlar, suça yönelik insanlar, davranış biçimleri bunu ispat eden insanlar. Öyleyse bir insan seçilmişse, tamam mıdır seçilen kişi, mutlaka Allah'a ulaşır mı? Allah'a yönelir mi evvela, Allah'a ulaşır mı? Hayır, böyle bir kaide yok. Seçilenlerden sadece Allah'a yönelenler Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları seçmesi söz konusu. Seçildi kişi, üçüncü basamakta oldu. Seçilince ikinci basamakta, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman üçüncü basamakta. Yoksa ikinci basamakta seçilmesine rağmen kişi kalır, Allah Teala bekler. Onun kalbine bakar ve hep bekler. Acaba kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşacak mı diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neyi görüyoruz? Gördüğümüz ne? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, bu Allah'a yönelmemizin kesin teminatıdır, kesin işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. Bitti. Yani bunun manası ne? Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yöneldiğimiz andan itibaren, üçüncü basamaktan itibaren bir garanti altındayız. Allah bizi, yani bizim ruhumuzu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Eğer ulaştırana kadar geçecek süre 3-4 ay içerisinde yaşamak için bize hayat vermişse, vermemişse o zaman bizi gene ulaşmış kabul eder. Yani cennete gitme açısından bizi Allah-u Teala kalbimizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse, hemen arkasından bizi mutlaka cennetine ulaştırmak için kesin bir kararın sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Ama Allah-u Teala kendisine 10 ihsan verene kadar yaşamazsa, yani mürşidine ulaşana kadar yaşamazsa birinci kat cennete gider. Yaşar da mürşidine tabi olursa o zaman ikinci kat cenneti hak eder. Çünkü kalbine iman yazılmıştır. Kalbiyle de mümin olmak şerefine ermiştir. Ama böyle olmuştur ama Allah'a doğru yöneldiği halde, Allah'a doğru yola çıktığı halde, ulaşma standartına girdiği halde ulaşamamıştır. Üçüncü kat cennete giremeyecektir ama ikinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennete girer. Dünya saadetinde yarısına kavuşur bu insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda kurtulmuştur. Hani şu birçok insanın cennet mi? Hadi canım sen de cennet kim? Ben kim? Diyen insanlara işte bunu söyleyin. İşte cennet burası, işte sen de buradasın ve yarın cennet ehli olabilirsin. Masal mı anlatıyorsun diye kişi hayretle bakacaktır size. Ona diyeceksiniz ki hayır masal anlatmıyoruz. Sana bir Kur'an hakikatinden bahsediyoruz. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen bütün sahabe gibi sen de Allah'ın cennetini mutlak olarak hak edersin. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah cennetine alacak. Kesin. Yetmez. Allah'ın gene sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Tabii ona ulaşacak kadar hayat hakkı vermişsen. Şimdi ne oldu? Üçüncü basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah kalbimizdeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ne olur? Gördüğü, işittiği, bildiği andan itibaren Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs hariç. Bunu Hazreti Yusuf söylüyor. Ve kendisine gelen haberciye söylüyor. Allah-u Teala da elbette bunu işitiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Kur'an-ı Kerim. Kim Rahim esmasıyla tecelli ederse o nefsini tezkiye etmek imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse işte böyle bir olay söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yönelmek ve ulaşmak. Dördüncü basamaktayız. Allah Rahim esmasıyla bize tecelliye başladı. Artık biz Allah'ın Rahman esmasının tecelli sahasının ötesine taşabilmiş olan biriyiz. Rahman esması elbette tesir edecektir bize. Ama buna ilaveten manevi alanda tekamülümüz için Allah'ın Rahim esması da tecelliye başlamıştır. Bu tecelli başladığı anda Allah'ın birinci ihsanını aldık. Artık Allah'ın Rahim esması bizim üzerimizde tecelliye başladı. Allah'ın birinci ihsanı. Rahim esmasının tecelliye başlaması. Sonra Allah'ın ikinci ihsanı geliyor. Allah gözlerimizdeki hicab-ı mestura adlı bir perdeyi
1: alır. Beşinci basamak, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak, kalbimizdeki ekinneti alır ve yerine ihfat koyar. Yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, tilavet kullanmıyor Allah Teala burada, kıraat kullanıyor. Başlangıç seviyesinde insanlar Allah Teala tarafından seçilmek üzereler, seçilmişler o aradaki insanlar için. Ondan sonra kişi bu kıraatten sonra Allah'ın yoluna giriyor. Öyleyse burası birinci basamak, ikinci basamak kıraatle alakalı. Ve Allah Teala diyor ki sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda inanmayanlarda hicab-ı mestura adlı bir perde vardır diyor gözlerinde. Onların diyor kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte İsra 45 ve 46'da geçen insanlar Allah'ın seçmediği insanlar, ahirete inanmıyorlar. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmıyorlar. Bunlar seçilmemiş olanlar. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmaya inanmazsa onların seçilmesi mümkün değildir. İnanır insan ama tatbik etmez, seçilir. Öyleyse yapının buna müsait olup olmadığı Allah-u Teala tarafından bilinir. Böyle bir durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman irşat makamıyla onun arasındaki irşat makamını irşat makamı olarak görmeyi engelleyen baş gözlerindeki perde Allah-u Teala tarafından alınır. Gizli perde. Hicap perde demek. Mesture de örtülü demek. Örtülü perde. Gözleri örten, bakmaya müsaade eden ama görmeye müsaade etmeyen bir perde. Ve o insanları Allah-u Teala ölüler olarak kabul ediyor. Öyleyse Allah'a yönelmenin birinci işareti ölüyken dirilmektir.
0: Peki Allah'a ulaşmanın birinci işareti nedir? Başkalarının içinde yürüsünler diye Allah'ın nur vermesidir başlarının üzerine. Yani devrin imamını göndermesidir. Öyleyse Allah-u Teala ayette ölüyken dirilttiğimiz ve başkalarının arasında onun ışığında yürüsünler diye nur verdiğimiz kişiyle nursuz kişi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Bu ayette iki safa birden verilmiş Allah-u Teala tarafından. Ölüyken dirilttiğimiz deyince geçen safa, yani Allah'a yönelmek veriliyor. Başka insanların içinde onun nurun ışığında yürüsün diye kendisine nur verdiğimiz deyince Allah'a ulaşma seviyesine ulaşmış olan bir kişiden bahsediyor Allah Teala. 10 tane insanla mürşidine ulaşmış ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş bir nur olarak insanların arasında aydınlık içerisinde yürümesini temin etmek üzere. Öyleyse Allah-u Teala kişinin gözündeki hicabı mestureye alıyor. Ne diyor bu konuda Allah-u Teala? Onlar ölülerdir diyor. Onlar bakarlar ama görmezler diyor. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama diyor görmezler. Onlar ölülerdir. Sen ölülere diyor işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Ölüler kulaklarında vakra olanlar. Allah'a yönelince Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişiler irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyorlar. Ve Allah-u Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet ederler. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Onların kalplerindeki ekinliti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. O kendilerine ilim verilenler inansınlar ve mutmain olsunlar diye onların kalplerinin içine ihfat koyarız diyor Allah Teala. İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar diye diyor Allah Teala. Ve Allah amin olanları mutlaka diyor sırat-ı müstakime ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Yönelmeyi ve yönelmenin neticesinde ulaşmanın başlayacağını kesinleştiren bir ayet-i kerime. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyip de bu kalplerine ihfat koyduklarını mutlaka diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah'a doğru yola çıkar kişi. Allah'a yönelen kişinin bu yöneldikten sonra Allah'a ulaşma safhasına gireceğini Hac 54 bize kesinlikle anlatıyor.

Öyleyse Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşma takip edecektir. Öyleyse bu kişiler Allah'a yönelme safhasında yedinci basamağa ulaşıyorlar. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse bu yönelme dizaynının birinci safhası. Kişi yedinci basamağa ulaştı. Yönelme bundan sonra da devam ediyor. Allah Teala bu yönelen kişinin kalbindeki ekinleti alıp da onun kalbine ihbat koyduğu zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerini kalbine indirir ve idrak eder. İdraki önleyen ekinleti Allah o kişinin kalbinden almıştır. Nefsinin kalbinden almıştır ve nefsinin kalbine ekinnet koymuştur. Ekinneti almış, ihbat koymuştur. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir muhteva görüyoruz ve bu muhtevada Allah'a yönelmiş olanların bir yerlere ulaştığını görüyoruz. Artık işitiyorlar. İşittiklerine göre En'am suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu kişi davete icabet edecek. Yani ulaşmak üzere kendisine düşen görevi yapacak. Ulaşmak fiilini gerçekleştirecek. Noktaya ulaşacak, mürşidine ulaşıp tabi olacak. Öyleyse yönelmenin sonu ulaşmanın başlangıcıdır. Yönelen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah'a ulaşmak için ruhu vücudundan ayrılıp yola çıkacak olan kişidir. Öyleyse ilk yedi basamak tamamlanıyor. Yönelmenin ikinci bir yedi basamağı var. Ulaşmak ondan sonraki yedi basamakta. 14. basamağa kadar kişi yönelme standartlarında. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde bileceksiniz ki Allah size daima normal standartlarda 1'e 10 vermiştir. Ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, o noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 olur ve 1'e 700'e kadar da yükselir. Ama Allah'ın normal standardı budur. Diyor ki, kim bir günah işlerse ona verilen ceza derece misliyledir. Yani bir derecelik bir suç işlemişse, bir günaha girmişse kişi amel defterine, rakamlı kitabına veya hayat filmine, holografik hayat filmine sadece bir derece yazılır. Ama bir hasene işlemişse amel defterine bir derecelik hasene işlemesine rağmen 10 katı yazılır. 10 derece verir. Onun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu işitip görüp bildiği andan itibaren o kişiye 10 tane ihsan verecektir. 1'e 10. O kişi ilk adımı atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Sıra Allah'ta 10 tane ihsan verecek. 10. ihsanıyla, 10. ihsanına dayalı olarak kişi ikinci adımı atarsa, mürşidine ulaşıp tabi olursa, bu sefer de 10 tane nimet verecek. 1'e 10. Ama bu nimetlerden birisi kendisinin 10 katını vücuda getirecek. Yani onu 10 katına ulaştıracak, 10 rakamını 10 katına ulaştıracak, 100 kat Allah-u Teala'nın ihsanı başlayacak ve bu noktadan itibaren artık yüzer yüzer yükselme başlayacak. İşte kişi kalbindeki ekinet alınan, kalbine ihfat yazılan bir insan. Bu noktadan sonra ne olur? Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. 8. basamakta kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Kalbe hidayet koyuyor Allah-u Teala. Bu kalbe koyduğu hidayetle, Allah'ın kalbe ulaşmasıyla, sünnetullahın vücuda getirdiği bir işlem vücuda geliyor. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah Allah'a döndürüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. Kalbe hidayet ulaştıran Allah-u Teala, ulaştırdığı hidayetiyle sünnetullahın sonucunu vücuda getiriyor. O kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kişi 9. basamakta. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü şeytanın karanlıkları aşağıdan, ayaklarınızdan, bacaklarınızdan, karnınızdan göğsünüze ulaşır. Kalbinizin içine alttaki kapıdan